İşte zaman gelecekten geçmişe döndüğünde geriye doğru giderken bütün insanların hayatta olduğu noktalara, insanlığın yaratılışından kıyamete kadar geçen zamandaki var olan bütün insanların hayatta bulunduğu noktalara bir bir zaman geri dönecektir. Ve zaman oraya döndüğü zaman o insanlar zaten hayatta olacaktır. Ve böylece bütün insanlar zamanın geriye gitmesi sebebiyle dirilmiş olacaklardır. Öyleyse Allah-u Teala neyi söylüyorsa işte hakikat odur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

0: Ve inşallah 40. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Nahl suresi 40. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ
1: kavluna min şeyin iza eret nâhu en nekûle lehu kün feyekûn.
0: İnnemâ ancak sadece yalnız kavluna bizim sözümüz li şeyin bir şey için iza olduğunda olduğu zaman erednâhu biz onu irade ettik, istedik. Ennekûle bizim dememiz lehu ona kün ol ve yekünü böylece hemen olur. Ve cümlecikleri geçiyoruz. İnnemâ kavlûnâ bizim sözümüz sadece li şeyin izâ erednâhu bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ennekûle lehu kun ona bizim ol dememizdir. Feyekûnü o hemen olur. Şimdi cümlecikleri birleştirelim. Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman bizim sözümüz ona sadece ol dememizdir. O hemen olur. Allah Teala her şeyi yaratandır. Yaratma fiili Allah'a aittir. Ve yaratma müessesesi sadece bir sözüyle vücuda giriyor. Allah Teala sadece neyi oluşturmak istiyorsa ona sadece ol diyor. Ve olmasını istediği şey derhal oluşuyor. Tekrar edelim ki Allah'tan başka bir yaratıcı yoktur. Sadece Allah yaratanmış. Allah razı olsun. Nahl suresi 41. ayet-i kerimeye inşallah ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine haceru fillahi min ba'di ma zulimu li nubevvi ennehum fi dünya haseneh ve le ecrül ahireti ekber lev kânû ya'lemûn. Ve kelimelere geliyoruz. Vellezîne hacerû ve ellezîne hacerû ve hicret edenler. Fillâhi fî Allâhi. Allah yolunda. Allah'ta yani Allah yolunda. Min bâdimâ şeyden sonra zulümü, zulmedildiler. Zulme maruz kaldılar. Zulme uğradılar. Li nübevviyennehum onlara mutlaka hazırlamamız, ağırlamamız, yerleştirmemiz için. Fî dünya yani fî dünya, dünya hayatında vardır. Haseneten, hasene, güzellik, iyilik, pozitif dereceler, zâid dereceler. Ve le ecru el ahireti ve elbette ahiret mükafatı. ve şüphesiz ve muhakkak ki ve elbette ahiret mükafatı ekberu daha büyüktür. Lev eğer şayet kânû oldular yâlemûn. Biliyorlar. Yâlemûne biliyorlar. Şimdi cümleciklere ulaşıyoruz. Vellezîne hâcerû fillâhi ve Allah için yani Allah yolunda hicret edenlere min bâdimâ zulimû zulme maruz kaldıktan sonra li nübevviyennehum onlara mutlaka hazırlamamız içindir.

Fid dünya haseneten, dünya hayatında hasene, güzellikler, iyilikler, pozitif dereceler vardır. Ve le ecrül ahireti ekberu ve ahiret mükafatı elbette daha büyüktür. Evkâne alemun şayet bilmiş olsalardır.

Dünya hayatında hasene güzellikler, iyilikler, pozitif dereceler. Vardır. Böyle ecül ahireti ekberu ve ahiret mükafatı elbette daha büyüktür. Levkâne yârimim şahit bilmiş olsalardı.

onları dünya hayatında mutlaka seneler ile yerleştirmemiz içindir. Haseneler güzel bir yön.

gidenleri, Allah için Allah yolunda hicret edenleri, dünya hayatının kasneler, güzellikler, iyilik, güzel bir yurt. Hasenelerle yerleştirmemiz için. Şöyle oluyor cümlemiz: ve zulme maruz kaldıktan sonra Allah için, yani Allah yolunda hicret edenleri dünya hayatında mutlaka hasenelerle, güzellikler, iyilikler, güzel bir yol, hepsi hasene yerleştirmemiz içindir. Ve ahiret mükafatı elbette daha büyüktür, şayet bilmiş olsalar. Allah Teala üzülme maruz kalanlardan bahsediyor.

güzel yurtlar hazırlamak için diyor. Yani bir insan göç ettiği zaman mutlaka bir yere ulaşacaktır. İşte ulaştığı yerin güzel bir yurt olması Allah'ın bir hasenesidir. Allah güzel bir yurt seçecek onlara ve onları oraya yerleştirecektir. Allah yolunda kim hicret etmişse onlara Allah-u Teala mutlaka, hele zulme maruz kaldıktan sonra ayrılmışlarsa vatanlarından, yurtlarından, Allah-u Teala mutlaka onları güzel bir yurda yerleştirir. Allah razı olsun. Ve 42. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine saveru ve ala rabbihim yetevekkelûn. Ellezine, onlar saveru, sabrettiler ve ala rabbihim ve Rablerine yetevekkelûn, tevekkül ederler. Ellezine saveru, onlar sabrettiler. Yani kendilerine yapılan zulümlere sabrettiler. Ve onlar Rablerine ve alâ rabbihim yetevekkelûn ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Onlar sabrettiler. Onlar kendilerine yapılan zulümlere sabrettiler ve onlar Rablerine tevekkül ederler.

Allah yolunda kendilerine zulüm yapıldığı zaman sabretmeleri söz konusuydu. Aylarca mahsara altına alındı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe onlara yemek gelmesine, yiyecek bir şeyleri onlara vermelerine mani oldular. Böylece maksatları onları açtılar. Öldürmekti. Ama başaramadılar. Onlar dayandılar. Açlığa maruz kaldılar. Sabrettiler. Sonra da hicret ettiler. Allah-u Teala buna burada gene sahabeden bahsediyor. O muhasara devresinde açlık konusu esas alınıyor. Ve 43. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma erselna min kablike illa ricalen nuhi ileyhim fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun.

Nahl Suresinin 43. ayet-i kerimesi. Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesiyle

Aynı şey. وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُوْحِي اِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ve kelimelere geçiyoruz. وَمَا اَرْسَلْنَا ve biz göndermedik مِنْ قَبْلِكَ senden önce اِلَّا'den başka hariç ricalen erkekler, adamlar, rical. Nuhi vahiy ederiz. İleyhim onlara. Fes'elu ve es'elu. Fes'elu. O zaman o takdirde sorun, sual edin. Elle zikri, zikir ehli. Yani daimi zikrin sahibi. İn kuntum eğer siz iseniz. Eğer siz. İn kuntum eğer siz iseniz la talimun bilmiyorsunuz. Yani eğer siz bilmeyenlerden iseniz, bilmiyor iseniz. Ve cümlecikler ve ma erselna ve biz göndermedik. Min kablike senden önce illa ricale. Ricalden erkeklerden başkasını. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hitap ettiğine göre Resul olarak göndermedik. Nuhi ileyhim onlara vahy ederiz. Fes'elu o zaman o takdirde sorun. Elle zikri zikir ehline in kuntum la talemun. Eğer siz bilmiyorsanız. Ve cümlecikleri cümle haline getirelim. Diyor ki Allah Teala ve biz senden önce kendilerine vahyettiğimiz ricalden, erkeklerden başkasını Resul olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız o takdirde zikir ehline sorun.

En kötüm la talemun. Eğer bilmiyorsanız, o takdirde zikir ehline sorun.

Tekrar ediyorum. Ve biz senden önce kendilerine vahyettiğimiz ricalden erkeklerden başkasını Resul olarak göndermedik diyor Allah-u Teala, ama Resul olarak ilave ediyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Eğer bilmiyorsanız o takdirde zikirlerine sorun. Bu da sahabeye hitap, bütün zamanlardaki insanlara hitap. Burada Allah-u Teala önemli bir konudan bahsediyor. Zikir ehline sorma. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme baktığımız zaman devrenin imamıydı. Yani zikir ehlinin en üst noktasındaki kişi yetmez. Nebiydi. Yani sadece Resul değildi. Aynı zamanda Nebiydi. Peygamber Resul. Peygamberdi, Nebiydi. Aynı zamanda Resul'dü. Risaleti bir peygambere ait olan risaletti.

Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bir sonuçtan bahsediyor. Kim diyor o? Ümmi, bir, Nebi, iki, Resule. Resul, üç. Üç özellik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmi oluşu, iki, Nebi oluşu ve Resul oluşu. Onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Burada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylüyor Allah Teala senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını göndermedik, Resul olarak göndermedik diyor Allah Teala. Niçin gönderdiğinin işareti var bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Yalnız Allah Teala burada çerçeveyi genişletmiş. Sadece peygamber resullere, nebi resullere, sadece veli resullere değil, zikir ehli olan, daimi zikrin sahibi olan ve iradesini Allah'a bağlamış olan, bu sebeple adaletsizlik yapması mümkün olmayanlar. Ama Allah Teala burada zikir ehli kullandığına göre çerçeveyi daha genişletebiliriz. Ulul Elbab kavramının içine ulaşabilir sonuç. Çünkü Ulul Elbab'tan başlayarak Ulul Elbab, İhlas ve Salah makamları üç makamda daim zikrin sahiplerine aittir. Üç makamda da bunların adı Ulul Elbab'tır. Yani 27. basamaktakiler de Ulul Elbab'tır. Lüplerin sahipleridir. Beş duyunun ötesinde bir takım şeylere teçhiz edilmiş insanlar. Kalp gözleriyle gören, kalp kulaklarıyla işiten insanlar. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı Ulul Elbab kelimesiyle ifade ediliyor. Üç makamı da kapsıyor. Ulul Elbab makamı, İhlas makamı, Salah makamı. Allah-u Teala'nın asıl hitap ettikleri kimler? Böyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, bir veli resule, bir nebi resule Allah-u Teala hitap ediyor. Senden önce göndermedik diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylüyor. Ama hitap ona olmasına rağmen ayet-i kerimenin sonu sahabeye ve bütün devirlerdeki insanlara hitap ediyor. Kur'an-ı Kerim zamanı bütünleyen bir kitaptır. Bütün zamanlarda yaşamış ve yaşayacak olan İnsanlara hitap ediyor Allah Teala. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Kimdir zikir ehli? Zikir ehli daim zikre ulaşmış olanlardır. Öyleyse 27. basamak Ulul Elbab makamı zikir ehlidir. 28. basamak İhlas makamı zikir ehlidir. 28. basamak Salah makamı zikir ehlidir. Hepsi daimi zikrin sahipleridir. Hepsine verilen müşterek isim Ulul Elbab ismidir. Aynı zamanda hepsi sabikunel ahir sabikundur. Yani hayırlarda sabikunel fiil hayrat ediyor Allah-u Teala. Hayırlarda yarışanlar. Sabikun kelimesi
fiilel hayrati, hayırlarda yarışanları ifade ediyor. Yarışanlar demek, nasıl bir yarış? Hayırlarda yarış. İşte muhteva en güzel şekilde görünüyor. Hayırlarda yarış edenler, daimi zikrin sahipleri. Ne olur bir insan daimi zikrin sahibi olursa? Daimi zikrin sahibi olursa o kişi hikmet sahibi olur. Allah Teala daimi zikrin sahibi olmadan evvelki kesime ilmel yakin diyor. Daimi zikrin sahibi olduğundan andan itibaren kişi aynel yakin sahibidir. Ne zaman salah makamının 5. kademesinde iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, o zaman hakkul yakinin sahibi olur. İşte ulul elbab hem aynel yakinin sahibidir, hem hakkul yakinin sahibidir. Öyleyse kişi ulul elbab olduğu anda hikmet sahibi olur. 7 özellik, 4 esas, 3 de vasıf şartı. Birinci özelliği zikir ehlinin, birinci özellikleri daimi zikrin sahipleridir. İkinci özellikleri daimi zikrin sahibi oldukları için nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Üçüncü özellikleri kalp gözleri açılmıştır, kalplerinin gözüyle görürler. Dördüncü özellikleri kalp kulakları açılmıştır, kalpleriyle işitirler. Yani Allah'ın gösterdiklerini kalp gözüyle görürler, Allah'ın söylediklerini kalp kulağıyla işitirler. Bu dört vasfın, dört esas şartın oluşturduğu üç de vasıf şartı vardır. Hikmet sahiplerinde, onlar hikmetin sahipleridir, onlar tezekkür sahipleridir, onlar hayır sahipleridir. Neden hayır sahipleridir? Çünkü daimi zikre ulaşmışlardır, her an mutlaka derecat kazanacaklardır. Her geçen saniye onları sadece derecat kazandırır, daimi zikrin sahibi oldukları için. Peki neden ehli tezekkürdürler? Allah-u Teala ile her zaman tezekkür etmek yetkisinin sahipleridir. Konuyu konuşurlar, cevap alırlar. Zaten ayet-i kerime de bununla alakalı. Nas suresinin 43. ayet-i kerimesi ve Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesi bununla alakalı, tezekkürle alakalı. Yani kişinin Allah'a sorması ve Allah'tan cevap almasıyla alakalı. Öyleyse ehli zikir olan herkes bu hedefe ulaşacaktır. Buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada sorulan kişi ehli zikir, sorulan sualleri Allah'a aktarıyor ve Allah'tan aldığı cevabı karşısındakine aktarıyor. Bu yetkinin sahibi olan kişi ehli tezekkürdür. İşte ona sual sorarlar, o suallerin cevabını bilmez. Hepsinin cevabını bilmez. Allah'ın kendisine bahşettiği, öğrettiği konularda suallerin cevaplarını bilir. Ama bütün suallerin cevaplarını bilmez. Bir kısmını bilir. Allah'ın kendisine öğrettiklerinin. Ne zaman sual öğrendiklerinin ötesinde gelirse, o zaman Allah-u Teala'ya soracaktır. Kaldı ki kişiler ne yapacaklarına dair sual sordukları zaman kendisinden bir şey söyleyemez. Ehli zikir mutlaka Allah'a soracaktır. Allah hangi emri verdiyse
onu ulaştıracaktır. Öyleyse ehli zikir başka insanlar için bir sığınaktır, sual mercidir, kendisinden cevap alındığı bir vakadır ama verdiği cevabı Allah'tan aldığı da temeli oluşturur. Öyleyse ehli tezekkür, yani bu ayet-i kerimenin muhtevasına giren kişi, ayet-i kerimenin bütünü üzerinden bir dizayna sahiptir. Yani kendisine Allah-u Teala tarafından vahyedilir. Ne vahyedilir? Kendisine sorulan sualleri Allah'a ulaştırdığı zaman Allah-u Teala ona cevabı verir. Soran kişiye ulaştırılması, onun tarafından ulaştırılması lazım gelen cevabı. Cevap kendisine ait değildir, o kişiye ait değildir. Cevap ehli zikre ait değildir. Cevap Allah'a aittir. Ve konunun burası son derece önemlidir. Herkes ehli zikir olamaz. İnsanlar ehli zikir olduklarını iddia edebilirler. Ama realitede ehli zikir olabilmek için sadece Allah'tan almak ve sadece Allah'ın söylediklerini nakletmek söz konusudur. Bir kısım insanlar Allah'tan alıyoruz diye yanlış bilgiler de alabiliyorlar. O zaman onlar için zikir ehli olma vasfı söz konusu değildir. Allah-u Teala'nın bu ayette Nas Suresinin 43. ayet-i kerimesinde ve Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylediği kişiler zikir ehli olmanın üst seviyesine ulaşmış olanlarıdır. Yani iradesini Allah'ın iradesine bağlayıp da Allah-u Teala tarafından iradesi Allah'ın iradesine bağlanmış olan kişi olması lazımdır ki kendisine sual sorulduğunda kendisinden bir cevap vermesin. Sadece Allah'tan aldığı kendi düşüncelerinin devreye girmediği saf bir şekilde, katışıksız bir şekilde Allah'tan gelenleri sadece nakletmesi söz konusudur. Allah razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. 44. ayet-i kerimeye geliyoruz sevgili öğrenciler, dinleyenler, dinleyenler. Bismillahirrahmanirrahim. Bil beyinati vel zuburi zubur ve enzelna ileykez zikren li tübeyyine linnâsi ma nuzzile ileyhim ve leallehum yetefekkerûn. Kelimeler bi el beyinati, bil beyinati, bi el beyinati, delillerle, beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ve ezburi ve semavi kitaplarla yani zebur biliyorsunuz peygamberlerden Hazreti Davud'a indirilen semavi kitap. Ve enzelna ve biz indirdik ileyke sana ezzikre zikir yani Kur'an-ı Kerim. Li tübeyyine açıklaman için, beyan etmen için li ennâsı insanlara ma nüzzile indirilen şey. İleyhim onlara ve lealehum ve umulur ki böylece onlar yetefekkerûn, tefekkür ederler. Cümlecikler bil beyinati ve zuburi, beyinelerle yani ispat vasıtalarıyla ve semavi kitaplarla. Li tübeyyine linnâsi insanlara beyan etmen, açıklaman için ma nüzzile ileyhim onlara kendilerine indirilenleri, indirilen şeyleri. Ve leallehum yetefekkerûn, umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Cümlecikleri cümle haline getirelim. Beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ve semavi kitaplarla

Resuller gönderdik demiş oluyor Allah-u Teala. Onlara indirilenleri insanlara beyan etmen için.

beynelerle yani ispat vasıtalarıyla ve semavi kitaplarla ne yapıyor Allah Teala? Resuller gönderiyor. Ama burada Resuller gönderdiğini yazmamış. Cümlenin içerisinde bu ifade ediliyor. Onlara, yani insanlara, indirilenleri insanlara beyan etmen için.

beynelerle ve semai kitaplarla onlara indirilenleri insanlara beyan etmen, açıklaman için sana da zikri, Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler.

Alabora beynelerle indirilen kitaplardan bahsediyor. Ve burada insanlara ispat vasıtalarıyla, semavi kitaplarla indirdiklerini, beyan edilmesi için indirdiğini ifade ediyor Allah Teala açıklamak için. Ve açıkça sana da diyor, Kur'an'ı indirdik. İnsanlara bu Allah'ın beyinlerini, ispat vasıtalarını, daha evvelki semavi kitaplarda açıkladıklarını, bütün insanlara Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin de açıklamasını temin etmek için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada konumuz tamamlanıyor. Ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a Rahman Rahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Er-Rahman Rahim Ezzina en amte aleyhim gailun mazdubi aleyhim ve lezzahin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere bu uydudan seslenmek imkanını Allah Teala bizlere bahşetti. Bir açılış günündeyiz. Sizlere, bütün dünyaya seslenme imkanını Yüce Rabbimiz bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Bir taraftan bu uydudan sizlere seslenirken, diğer taraftan da bilgisayardan bütün dünyaya seslemek imkanını hamdolsun ki Allah'ın bir ihsanı olarak bizlere ulaşmış durumda. Sevgili kardeşlerim, bu uydudan sizlere seslenişimiz tarihimizde bir kilometre taşıdır. Yeni ufukların sizlerin gözlerine serilmesini temin edecek olan önemli bir kapıdır, bir penceredir. Üçüncü bin yılda

yok olmaya doğru yürüdüğü bir ortamda, mahvolmaya doğru yürüdüğü bir ortamda sizleri seslemenin hem buruk acısını hem de kurtuluşun neticede mutlaka geleceğini müjdelemenin heyecanını yaşıyorum. Sevgili kardeşlerim, Türkiye ekonomisi çöktürülmüştür. Yıllardan beri tatbik edilen hem Illuminati'nin dışarıdan bu ülkeye ve bütün dünyaya göz dikenlerin kurmuş oldukları tuzağın gün be gün ilerlemesi ve ülke ekonomisinin mahva götürülmesi söz konusuydu. Bunlar dışarıdakiler hem de içerideki işbirlikçilerin onlara yardımları söz konusuydu. Sevgili kardeşlerim, tesadüflerden bahsetmiyoruz. Kasıtlı olarak hedeflere yönelen birçok insan bu neticeye ulaştılar. ...1990'lı yılların başından başlayan sinsi bir plan, IMF'in Türkiye'ye girmesi 90'lı yıllarda değildir, 70'li yıllarda faaliyetlerine başladılar. Ve başlangıçtaki faaliyet hem yuvalanamamaları sebebiyle hem yeterli içeriden destek sağlayamamaları sebebiyle önemli hasarlara sebebiyet vermedi. Ama geçen yıllarda, 90'lı yılların başından bu tarafa olay giderek su yüzüne çıktı. Sevgili kardeşlerim, eğer bir ülkeyi ekonomik açıdan mahvetmek istiyorsanız, onun bir tek yolu vardır. Ekonomisini küçültmek. Ve refah ülkesini fakr-ı zaruret ülkesi haline getirmek. Bir fakirlik ülkesi haline, zaruret içinde bir ülke haline getirmek. 1990'lı yılların başından itibaren bu plan maharetle devreye konuldu. Ne yapılması lazımdı? Ülkenin ekonomisinin daraltılması, insanların işsiz bırakılması, gayri safi milli hasılanın azalması, üretimin azalması, gelirler seviyesinin düşürülmesi hedefti. Böyle yaparsanız ne olur? Böyle yaparsanız o ülkenin ekonomisini mahva götürebilirsiniz. Kasıtlı ve planlı bir standart içinde olaylar başladı. Sevgili kardeşlerim, politikanın ülke ekonomisini darboğaza doğru götüren bir dizayn aldığını fark ettiğimiz andan itibaren sizlere seslenmeye başladık. Ekonomi yanlış yolda. Bu ekonomi ülkeyi mahva götürür. Ama buradan size ulaştırdığımız sözler

Fidaya medar olmadı. Ne yapıyorlardı? Yapılacak bir tek şey vardı. Üretken işletmeleri kapatmak. 120 binden fazla üretken işletme kapatıldı. 2,5 milyondan fazla insan işinden atıldı. Gayri safi milli hasıla sadece bir yılda, 2001 yılında %25 küçüldü. Sokaklarda aç ve işsiz insanlar dolaşıyor. Öfke giderek ülkenin içinde yaygın hale geliyor.

sevgili kardeşlerim. Sadece bizim ülkemize kastedilmiş değildir. Bizden evvel bu macerayı Meksika'da yaşadı, Arjantin'de yaşadı, Uruguay'da yaşadı. Birçok ülkelerde bu plan tatbik edildi. Planın temelinde ekonomiyi küçültmek ve işsizler sayısını süratle çoğaltmak var. Ne olur? İşsizler çoğalınca ne olur? İşsizler çoğalınca kaos olur. Zaten İlluminati'nin temel hedefi bütün ülkelerde kaoslar çıkarmak ve ekonomik açıdan ülkeleri dominyon haline getirmek. Fiili işgal, askeri işgal yok. Neticede Türkiye için de böyle bir plan hazırlandı. Ne yapılması lazımdı? Ülkeyi bir taraftan ekonomik açıdan küçültürken, işletmeleri kapatırken, işsizler sayısını süratle çoğaltırken, yeni yatırımlara mani olmak söz konusuydu. Ve ülkeyi en kısa zamanda en büyük ölçüde borç altına sokmak. Peki ne sağlayacaklardı ülkeyi en büyük ölçüde borç altına sokmakla? Öyle bir hale getireceklerdi ki Maliye Bakanlığı artık sadece borçlarını yeniden borç almak suretiyle nasıl ödeyeceğini düşünen ve sadece buna angaje olan bir hüviyete getirmek. Hedef buydu. Bunu başardılar sevgili kardeşlerim. Şartları bir araya getirdiğiniz zaman korkunç bir tablo çıkıyor karşınıza. Türkiye her sene zaten %30'dan fazla bütçe açığı veren bir ülke. Yani kendi kazandığı paralarla borcunu ödeyebilmesi için bütçe açığının olmamasından başka devletin bir geliri olması lazım borçlarına tahsis edebileceği. Böyle bir olay mevcut olmadığı gibi ülke hala bütçe açıkları veriyor. Ve borçlarını kendi kaynaklarından ödemesi hiçbir zaman mümkün olamayacağı için mevcut borçlarının faiz ve taksitlerini yeniden borç alarak, avuç açarak sağlamak mecburiyetinde. Ve her seferinde bu borçları, özellikle Türk lirası borçlarını yüksek faizlerle almak mecburiyeti, borcu çığ gibi büyüten bir faktör. Bugün Türkiye'de insanlar bir yıllık milli gelirlerinden fert başına kendi başlarına düşen bir yıllık gelirden daha fazla borç sahibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, durum vahim. Ekonomi çökmüş durumda, dişliler çalışmıyor. 2,5 milyon insan işinden atıldığı cihetle ortalama 4 kişilik Türk ailesinde 10 milyon insan ekmeksiz. Sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen sadece alternatifi olmayan bir tek çözüm var. Tek bir çözüm. Üretken yatırımlar. Bu tatbikat tahakkuk edebilirse sadece bu ülkeyi kurtarabilir. Hamdolsun ki Türkiye şu andaki borçlarının misliyle
çok katıyla ödenebileceği yeraltı ve yerüstü kaynaklarının sahibidir. Zaten İlluminati'nin Türkiye'ye göz dikmesinin arkasında onların bir sözü yatıyor. Türkiye, Türklere bırakılmayacak kadar zengin bir ülkedir. Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olduğunuzu biliyor muydunuz sevgili kardeşlerim? Türkiye bir petrol okyanusunun üzerinde. 500 metreden fazla derin ama bizim Türkiye'nin ve sadece petrolümüzün bir kısmı borçlarımızı kat kat ödemeye yeter. Yeter ki içimizdekiler o petrolü çıkartmak konusunda engel olmasınlar. Şimdiye kadar hep engel olundu sevgili kardeşlerim. Kuyular açıldı, burada petrol yok dendi. Defaatle ispat edildi ki o yok dedikleri kuyularda petrol var. Türkiye bugün petrollerini üst seviye bir işletmeyle, hızlı bir tempoyla çıkarmaya başlasa, sadece petrolden borçlarını ödeyebilir yaygın bir dizayn içerisinde. Türkiye'deki petrol hazinesi bu borçların ödenmesinde mutlak bir başarı sağlayacak olan sağlam bir kaynaktır. Yetmez. Türkiye dünyadaki en büyük boraks madenlerinin sahibi. Giderek kıymet kazanan 21. yüzyılda birinci sınıf bir maden olmak yolunda en önemli etken boraks. Sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece üretken yatırımlarla, sadece üretken yatırımlarla ülkemizdeki bu büyük badire atlatılabilir. Ne olur üretken yatırımları arttırabilirsek? Üretken yatırımları arttırdığımız zaman evvela katma değeri arttırmış olacağız. Yani üretim artacak, arz artacak. Sonra her yeni yatırım yeni istihdam demektir. Yeni insanların işe alınması demektir. 2,5 milyondan fazla işinden atılmış insanı yeniden işe almak için sadece bir tek çözüm vardır. Üretken yatırımlar. Bu yatırımların üretken olması asıldır. Eğer değilse hedefe yürüyemezsiniz. Bir taraftan katma değeri arttıracaksınız, üretimi arttıracaksınız. Öbür taraftan da işe aldığınız her yeni personelle gelirler seviyesini yükselteceksiniz. Ve yükselen gelirler seviyesinin paralelinde satın alma gücü artacak üretilen mallara karşı. Onları mas edebilecek, satın alabilecek olan efektif talebi de beraber oluşturabileceğiniz tek bir metot var, tek bir çözüm var, üretken yatırımlar. Türkiye mevcut potansiyeli içerisinde söylediğimiz gibi borçlarını kat kat fazlasıyla ödeyebilecek olan imkanların sahibi. Ama özel standartlarda bunların maksatlı olarak hedefe ulaşamadığını, tam aksine işlevlerin devamlı büyüdüğünü görüyoruz.
Türkiye borçlanırsa şu anda mesela Türkiye gayri safi milli hasılasının %136'sı kadar borçlanmış durumdadır. Bunun manası yatırımlara bir kuruş bile para harcayabilecek imkanı yoktur ülkenin. Ancak borçlarını kapatmak telaşı içinde. Maliye Bakanlığı, Hazine. Yapabileceği başka bir şey de yok. Sevgili kardeşlerim, bu hale bir anda gelmedik. Ne zamandan beri herkesi uyarıyoruz. Türkiye küçülen bir ekonomi modeliyle enflasyonu önleme bahanesi altında küçültülüyor. Refah devleti, fakr-ı zaruret devleti olmak üzere her şeyin değiştirilmeye çalıştığı bir ortamda adamlar başarıyla hedeflerine doğru yürüyorlar. Eğer ülke borçluysa, borçlarını ödemek için bir gelirin sahibi değilse, yapabileceği bir tek şey vardır. Borçlarını ödeyebilmek için yeniden ve de faizle borç almak. Yatırımlara ulaşması lazım gelen fonları böylece yatırımların oluşmasını imkansız kılacak bir dar boğaza itmek. Hedeflerine her açıdan ulaşmış durumdalar. Sevgili kardeşlerim, hep zannedildi ki insanlar değişirse sonuçlar da değişir. Ya o insanlar da aynı yolun yolcularıysa aynı metotları uygularlar. Ekonomiyle iştigal edenlerin, işin başında olanların bugüne kadar yatırımlardan bahsettiğini hiç duydunuz mu sevgili kardeşlerim? Hayır. Sadece bir tek çözüm var ve bu çözüm özellikle tatbik sahasına konmuyor. Bir kasit bütün boyutlarıyla ülkeye hakim. Size mukayese yapmanız için basit bir misal vermek istiyorum. Diyelim ki aynı nüfusa sahip iki tane ülke var. Diyelim ki çalışanları da aynı miktarda. Gene diyelim ki bu ülkelerden bir tanesi aynı sayıdaki işçisiyle yüksek seviyedeki teknik yatırımları dolayısıyla ötekinin 10 katı üretim yapıyor. Gene diyelim ki şartları eşit kılmak için söylüyorum hepsini. Maliyetteki işçilik payı %25. Zaten 20 ile 27 arasında değişir rakam. Ne olur bilir misiniz sevgili kardeşlerim? 10 kat üretim yapan ülkedeki her işçinin eline, onda bir üretim yapan ülkenin işçisinin eline geçen paranın tam 10 katı reel para geçer. Stabil para geçer. Satın alma gücü, her işçinin satın alma gücü, öteki ülkenin işçisinin 10 katıdır. Neyle gerçekleşmiş bu? Sadece bir tek faktör, üretim. Türkiye'yi ve bütün geri kalmış ülkeleri kurtarabilecek olan yegane faktör budur. Üretim, üretim, üretim. Ve bunun ne kadar önemli olduğunun farkında olan insanlar özellikle üretimi kısıtlarken hem kapasite kullanım oranlarını düşürerek hem de 120 binden fazla işletmeyi kapatarak son 5 yılın içerisinde

ülkeyi felç durumuna getirmeyi başardılar. Hala konunun yönetme mevkiinde bulunanlar hala yatırımlardan bahsetmiyorlar, hala üretimden bahsetmiyorlar ve o dar boğazın içinde ülkeyi boğmak için bütün şartlar tamamlanmış durumda. Türkiye askeri işgal altında değildir ama ekonomik işgal altındadır. Diledikleri her şeyi parlamentoya da, bakanlar kuruluna da, hükümete de kabul ettirmek mevkiindeler. Sevgili kardeşlerim, vaziyet vahim. Ne kadar zamandan beri diyoruz ki yanlış politika izliyorsunuz. Yatırımları durdurmak değil, en büyük boyutta yükseltmek mevkiindesiniz. Böyle olmak mecburiyetindesiniz. Başka alternatif yok. Ve diyoruz ki bütün borçlarınız kadar toptan borç almak mecburiyetindesiniz. Ve bütün borçlarınızı bir anda ödemek mecburiyetindesiniz. Borçlarınızın çığ gibi büyümesine sadece bu yol engel olabilir, konsolidasyon. Başka bir yol yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve kaç yıldır bunları söylememize yetkili diye düşündüğümüz insanların hepsine mektuplar yazmamıza rağmen, bu günleri görerek yıllarca evvelden haber vermemize rağmen, ülke adım adım felaket çukuruna götürüldü. Gözümüzün önünde sevgili kardeşlerim. Ve bir ekonomik çöküntü bütün ülkeyi kavramış durumda. Türkiye böyle bir badireden kurtulabilir mi? Söylemek istediğim önemli konu burası. Elbette kurtulabilir. Hiçbirinizin endişesi olmasın. Daha kötü günler gelecek. Türkiye daha çok batırılacak. Tamam. Ama sonunda da bu konuların hepsinin biteceği bir güne ulaşacağız. Onun için sevgili kardeşlerim, gelecekten sakın ümidinizi kesmeyin. Biz tuzağı biliyoruz. Kimlerin nereye ulaşmak istediklerini biliyoruz. Daha ötesinde söyleyeyim, çözümü de biliyoruz. Ve bir gün bu çözümün geleceğini de, karanlıklar haşra kadar devam etmez. Neticede sabah olur. Öyleyse hastalığı bilen, tedaviyi de bilenler hamdolsun ki var. Hal böyleyse onlar ellerindeki bütün imkanları kullanıp ülkeyi bir müstemleke haline getirmek için gayret ettiler bugüne kadar ve bunu başarmış durumdalar. Türkiye bugün ekonomik açıdan bir dominyon halindedir. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki en sağlam felç yoluna doğru süratle yaklaşıyorlar. Nedir felç yolu? Bankaları ele geçirmek. Şu anda bankalar adım adım yabancı sermayeye peşkeş çekiliyor. Peki önemli mi? Son derece önemli. Dünya ilminin henüz bilmediği bir mekanizma var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bankalarla ekonomi arasında
para nehirleri akar. Her gün bankalar sisteminden ekonomiye ihtiyaç sebebiyle gönderilen paralar, bankalardan çekilen paralar, aynı gün akşama kadar geçen devre içerisinde tekrar bankalara geri döner. Normal standartlarda yıllarca bankaları inceledik. 12. ay hariç, ki o zaman forse mevduat vardır. Bankacılar çok iyi bilirler ne demek istediğimizi. Dengeler değişir. Realitede o zaman da öyle, 12. ayda da öyle, ama onu devre dışı tutalım. 11 ay boyunca bankalarla ekonomi arasındaki para nehirleri daima birbirine eşittir. Fark hiçbir zaman yıllarca %1'in ötesine taşamamıştır, %1'e ulaşamamıştır. Ne demek bu? Sevgili kardeşlerim, bu son derece önemli bir konu. Para nehirleri. Ekonomi ile bankalar arasındaki hareketli fonlar. Dikkat edin sözüme. Bu fonlar bankalardan çekilir ve tüketim harcamalarında kullanılır. Eğer bu paraları, sadece bir kısmını yatırım harcamalarında kullanabilseniz ne olur biliyor musunuz? Paralar bir fabrikayı vücuda getirir ama gene bankaya geri döner. Ne demek bu? Şu demek. Bankanın elinde ertesi gün yeni bir yatırım yapmak üzere gene kaynak var. Kullandınız, aynı gün para bankalar sistemine tekrar geri dönmeye mahkum. Yani gene kullanılabilir fon var. Daha sonraki gün gene yatırım harcamalarında kullanılan para, tıpkı tüketim harcamalarında kullanılan para gibi tekrar bankaya dönmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, Devlet Planlama Kütüphanesi'nin, Devlet Planlama Teşkilatı'nın kütüphanesi orada. Alın, araştırmayı inceleyin. Adı likit mekanizma. Likit mekanizma ismi bizim tarafımızdan verildi. Eğer Allah-u Teala bize bu araştırmayı yaptırmasaydı, bugün ilmin bu noktasına biz de ulaşamamış olacaktık. Ama şimdi bir olayla karşı karşıyasınız. Bankalar sistemi ekonomiye bir kalp gibi devamlı para pompalar, sonra da o parayı aynen geriye çeker. Biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu hareket halindeki fonların sadece %5'ini tüketim harcamaları yerine yatırım harcamalarında kullanabildiğiniz takdirde, ki kullanmak işten değil, o zaman ülkenizi en yüksek yatırım yaptığı devrelerdekine, gayri safi milli hasılaya oranla konuşuyorum, eşit standartlarda, hatta ondan çok daha ötede bir yatırım ülkesi haline getirebilirsiniz. Affedersiniz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası o 70'li yıllardaki
yatırım şantiyesi haline gelen Türkiye tekrar yatırım şantiyesi haline gelebilir. Sevgili kardeşlerim, detaylarını oradan alıp okuyun. Araştırmalar bugünler için yapıldı. Nasıl bir kalkınma? Yurt çapında bir üretim seferberliği. Hangi şartlar içinde gerçekleştirilebilir? Evvela fizibilite etütlerinin süratle hazırlanması söz konusu. Her ilde, vilayet, özel idare, belediye bunlardan birer yetkili. Ve özel sektörden her sektöre ait yetkililer, devlet planlama teşkilatından da bir uzman. Her il kendi ilinde neler yapılabileceği konusunda fizibilite etütlerini süratle hazırlamak üzere harekete geçtiğini düşünün. Bunların devreye girebilmesi zaman ister. Ama petrol zaman istemez. Bu ekipler en kısa sürede kendi illerindeki yatırım standartlarının fizibilitesini ortaya çıkarmaya devam ettikleri sürece Türkiye hem petrolünü derhal çıkarmaya başlamalıdır, hem de sadece potansiyelinin %4'ünü kullanabildiği hidrolik elektrik enerjisini süratle üretmeye başlamalıdır, yüzlerce küçük santralle. Sevgili kardeşlerim, yıllarca bunların etütlerini yaptık. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve özellikle dünyadaki en ucuz enerji, hidrolik enerji süratle kullanıma girmelidir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Türkiye borçlarını ödeyebilecek ve kalkınmasını gerçekleştirebilecek bir potansiyelin sahibidir. Hiç kimseye muhtaç değildir. Ve Türkiye hiçbir birliğe yalvarmak mecburiyetinde de değildir. Türkiye kendisine gelebilse, o aralarına katılmak için yıllarca yalvardığımız Avrupa Birliği, onlar bize ulaşırlar. Bizi de aralarına almak için. O potansiyelin sahibi olan ülke hala bir uykuda. O uykuda olanlar bizleriz sevgili kardeşlerim. Şimdi konunun can damarına ulaşmak istiyorum. Bu hareketli fonları, bankalar sistemi yatırımcı kuruluşlara ortak olmak suretiyle kullanmalıdır. Bankalar bunu onlara ilk konferansı verdiğimiz ...1986 yılında tatbik mevkine koyabilselerdi,
Türkiye şu anda çok yukarılarda bir milli gelirin, fert başına düşen milli gelirin sahibi olacaktı. Sevgili kardeşlerim, 1989 yılında İstanbul'da üniversite öğretim üyelerine verdiğimiz bir konferansta ispat etmiştik ki Türkiye 10 yılda fert başına düşen milli gelirini reel parayla 2 katına çıkartabilir. Yıl 1989. 1999 yılına kadar bu hedefe ulaşabilirdik. Ama böyle bir dizaynın tahakkuk edebilmesi evvela bir altın karşılıklı paranın enflasyonu kesinlikle önleyebilecek olan bir paranın devreye girmesiyle mümkündür. Ve hiç de zor bir olay değil. Altın karşılıklı parayı piyasaya sürdüğünüz gün artık para karşılığında mal yoktur. Altın karşılığında mal vardır. Bir Trump'a ekonomisine girmiş oluyorsunuz. Ve o gün enflasyonun bitmesi söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, yıllardır enflasyonu önleyeceğiz avazeleriyle insanlar gözümüzün önünde ülkeyi felç etmeyi başardılar. O sadece bir perdeydi. O perdenin arkasında, enflasyonu önleyeceğiz perdesinin arkasında ekonomiyi felç etmek istikametinde küçülen bir ekonomi modeliyle devreye girdiler. Tehlikeyi görüp bunca zamandır herkese ulaştırdığımız halde tedbir almak yoluna hiç kimse gitmedi. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Türkiye şu anda da aklını başına toplayabilse şu anda da kurtulur. Kurtuluşun bütün standartlarına sahiptir. Kaynaklarına henüz el konulmamıştır. Ama şu hareketli fonların ülkeye fayda sağlayabileceği yegane alan olan bankalarla ekonomi arasındaki ülkenin kanı olan para hareketini kontrollerine almak üzere süratle harekete geçtiler. Gelecek günlerde yeni bankaların onların eline geçtiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, küresel bir imparatorluk dünya nizamını kurmak üzere harekete geçmiş durumda. Şimdiden bakanları birer birer tayin ediyor adamlar. Bunlardan bir tanesi de Illuminati Bakanlığı. Şeytanın emrinde olan insanlar 8 tane kanaldan Maharishi'nin ağzından bütün dünyaya yayın yapıyorlar. Türkiye kurbanlardan sadece bir tanesi sevgili kardeşlerim. Ve ekonomik açıdan bütün dünyaya egemen olmak üzere harekete geçen bir küresel imparatorluk söz konusu. Söylediğimiz gibi Türkiye kurbanlardan sadece bir tanesi. Bir sonuca ulaşmak istiyorum. Bankalar sistemini de ellerine geçirdikleri zaman para nehirlerine
bu ülke değil, ülkenin dışındakiler hakim olacaklar. Başkalarının elinde olan bankaların ülkenin bankaları kadar vatansever olmalarını bekleyemeyiz. Onlar kendi menfaatleri için el koyuyorlar bankalara ve maksat ülkeyi kalkındırmak değil, kontrol altına almak. Sevgili kardeşlerim, sizler Osmanlı kanı taşıyorsunuz. O kan hiç değişmemiştir. Öyleyse o damarlarınızda akan kandaki fıtrat, şu dünyadaki en üst seviye bir devleti gelecek günlerde vücuda getirebilir. O kanın sahiplerisiniz. Onlar Allah ile birlikte olarak bir cihan hakimiyetini kurdular. Türkiye nizamı alemdi. Osmanlı İmparatorluğu aleme nizam veren imparatorluk. Ama bugün bu görevi Amerika Birleşik Devletleri üstlenmiş durumda. Olaya kim nasıl bakarsa baksın, Amerika bugün bir cihan hakimiyetinin sahibidir. Uzak denizlerdeki filolarıyla gerçekten her tarafa müdahale edebilmek imkanının sahibidir. Hep adaletten yana olmaları için dua edelim. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Gelecek günler daha karanlık bir noktaya doğru gidecek ülke. Sakın moralinizi bozmayın. Sonunda mutlaka kurtuluş söz konusu. Ama ülkenizin durumuyla yakından alakadar olun. Bilin hangi oyunlar, hangi tuzaklar Türkiye'yi bu hale getirdi. Türkiye kendi kendine bu noktaya gelmedi. Özellikle bu hedefi yürütüldü ve Türkiye ekonomisi çöktürüldü. Bugünleri evvelden tahmin etmek zor değildi. Rayında yürüyen bir trenin hangi istikamete gittiği bilinirse onun varacağı hedef bellidir. Küçülen ekonomi modeliyle sadece iflasa gidilir, mahva gidilir ve en hazini çözümler varken bu çözümleri birer birer elimizden kaçırmamız. Şimdi konunun ekonomik açıdan sonucuna ulaşıyorum sevgili kardeşlerim. Türkiye bu söylediğimiz standartları kuvveden fiile çıkartabilirse kendisini kurtarır. Çözümün hem var olduğunu hem de gelecekte mutlaka gerçekleşeceğini biliyoruz. Öyleyse biz sizlere şu tavsiyede bulunuyoruz ki moralinizi bozmayın. Daha kötü günlere de sabırla göğüs gerin.
Ama bir gün mutlaka bu ekonomik iflas müessesesi sona erecektir. Kaynakların bir an evvel harekete geçirilmesi asıldır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlere bu uydudan seslenmenin grup bahtiyarlığını yaşıyorum. Ama her zaman her şey süt liman değildir. Problemli, sıkıntılı günler de yaşanır. Nitekim Türkiye yaşıyor. Her gün işsizlerin sayısı süratle artıyor. Zaten İlluminati'nin istediği de Türkiye'nin bir kaosa girmesi. Bütün ülkelerde olduğu gibi biliyorsunuz ayaklanmaları. Türkiye için de aynı şey planlanıyor. Sakın böyle bir konuda onlara alet olmayın. Hiçbir zaman kaos hiçbir ülkeye bir fayda sağlayamaz. Sinirlerinize hakim olun. Kaos belirtilerinde sakın iştirakçılardan olmayın. Her zaman hepiniz kaosları önleme gayretinin içinde olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, ümitsiz olmak için sebep yok. Türkiye söylediğim gibi borçlarını kat kat ödeyebilecek olan ve kalkınmasını da gerçekleştirebilecek olan bir potansiyelin sahibidir. Kimseye de ihtiyacı yoktur. Ve açık ve net olarak şu gerçekle karşı karşıya olmalıyız ki Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek konusundaki gayretlerinde büyük bir hatanın içindedir. Türkiye Türklerle dost olmalıdır. Türkiye ülkelerin başında olmalıdır. Bir federasyon kurmalıdır. Ve onun başına geçmelidir. Hepsi bu konuda şimdiden hazırlar. Bu beraberlik başkalarını da harekete geçirecektir. Sevgili kardeşlerim, yanlış adımlar atmaya zorlanıyorsunuz. Biz eğer kendimize gelirsek, sahip olduğumuz değerleri, Allah'ın bize verdiği değerleri, onun rasyonel hedefleri içerisinde kullanabilirsek, bu potansiyel bizim dünyadaki en büyük 10 ülke arasına girmemizi rahatlıkla sağlar. Bu probleme dikkatle bakın, ümitsizliğe kapılmayın. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah bizimle beraberdir. Öyleyse burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. İster sosyalist olun, ister komünist olun, İster ateist olun, ne olursanız olun, bu hepimizin vatanıdır. Elimizden gidiyor. Öyleyse hepiniz bir olmak, beraber olmak mecburiyetindesiniz. Bu uydumuzun açılış gününde
sizlere verdiğimiz ilk mesajdır, açılış mesajıdır. Ümitsiz olmanız için sebep yok. Ülke sapasağlam yerinde duruyor. Potansiyeliyle yerinde duruyor. Ve nasıl hedefe gidileceğini de hamdolsun ki net olarak biliyoruz. Öyleyse telaşa gerek yok. Soğukkanlılığınızı muhafaza edin. Kaosa sakın geçit vermeyin. Bekledikleri o kaosun oluşması, bunu önlemek için elinizdeki bütün imkanları kullanın. Sokağa dökülmek, ülkenin mahvına doğru en büyük adımı gerçekleştirmek demektir. Sevgili kardeşlerim, endişe edecek bir şey yok. Söylediğim gibi ülke kendisini kurtaracak olan bütün potansiyellerin sahibidir. Bir gün mutlaka bu potansiyeller ülkeyi kurtaracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir defa daha belirtelim ki bizim siyasetle bir işimiz yok. Biz bu ülkenin evladıyız ve Osmanlı kanı taşıyoruz. Ve biliyoruz ki bu vatan kurtulabilir. Bunu yapabilecek olan ilmin de hamdolsun ki sahibiyiz. Ama siyasete girmeyiz, siyasetle meşgul olmayız. Biz bir teknisyen standardında ama bu ülkenin kurtulması için her şeyi yaparız. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün bunları niye söylüyorsunuz? Yüreğinizi ferah tutun diye, ümitsiz olmayın diye. Daha kötü günler gelmeyecek mi? Gelecek. Ama siz dayanacaksınız. Netice mi? Neticede mutlaka kurtuluş söz konusu. Bu tuzağa düşmeyen, ekonomisi ölmeyen bir ülke olacak Türkiye. Şu anda ölüme doğru gidiyor ekonomi. Biliyoruz ki aranızda çok sayıda sağduyu sahibi insan var. Onlar ister sağda olsunlar, ister solda olsunlar, nerede olurlarsa olsunlar, bu ülke için varlar. Biz de varız. Öyleyse ne işbirlikçiler, ne Illuminati, küresel imparatorluk sizi asla sindirmemeli, korkutmamalı. Çözümler hamdolsun ki var. Ve Allah bizimle beraberdir. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, neticenin güzel olacağı bilinci içerisinde geleceğe karamsarlıkla değil, ümitle bakmanızı istiyorum. Gelecek Türkiye'nindir. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Allah'ın hepinizi
bütün mutluluklara, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnşallah sizlere aminu olmak kavramını anlatmak istiyorum. Aminu olmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi aminu olmuştur. Kur'an'ın 7 temel kavramından bir tanesi aminu olmaktır. Bu temel kavramları sayalım. Aminu olmak 1. Allah'ın rızasını kazanmak 2. Rıza 3. kavram felah 4. kavram takva 5. kavram hidayet 6. kavram Allah'a kul olmak, 7. kavram Allah'a teslim olmak. Bu kavramların her birisi 7 tane safha içerir. İslam bu kavramların her biriyle ayrı bir cepheden şekillenir. Baktığımız zaman görüntü hep aynı esasları muhtevedir. 28 tane basamak. Ama her kavramda başka bir açıdan bakıyoruz.

Kelime üç tane sesli harften oluşur. Affedersiniz, Arapçada sesli harf diye bir harf yok. Hepsi sessiz harf olarak değerleniyor. Bunun iki istisnası var. Birisi elif, birisi de ayin. Onun dışında hep harfler bildiğimiz sessiz harfler. Üç sessiz harf bir kök oluşturur. Bu kökten 28 taneye kadar kelime üretilir. Bir kısmı kullanılır, bir kısmı kullanılmaz. Mesela şu gül kökünden işgal, meşgul, meşgale gibi kelimeler türer. İşte amin olmakta iman kelimesinin muhtevasını verir. Yedi tane kavramdan bir tanesi amin olmaktır. Sadece inanç manasını taşıyan bu kelime üçüncü basamakta, 14. basamakta, 21. basamakta, 25. basamakta, 27. basamakta, 28. basamağın 4. ve 5. kademelerinde ayrı ayrı anlamlar ifade eder. Allah'a doğru yükselmek, kemal derecelerinde olgunlaşmak, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek bir kemalat ister. Olgunlaşma, manevi değerlerin giderek artması, nefsin afetlerinin giderek yok olması.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse geniş bir spektrum içerisinde, 28 basamak içerisinde amin olmanın standartlarına bakalım. Birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta insanlar olayları değerlendirirler. Bu değerlendirmeye göre değer kazanır her şey. İnsanlar olayları değerlendirirken ya yanlış değer ölçüleri kullanırlar ya doğru değer ölçüleri kullanırlar. İşte bunlardan her kim doğruya daha yakınsa onlar Allah Teala tarafından seçilir. Kişinin olayları değerlendirmesi, olayların karşısındaki davranışlarıyla Allah Teala tarafından ölçülür. Kilamen katibe melekleri kişinin hem düşüncelerini hem de fiillerini, efalini, efal fiiller demek. Hem de fiillerini, yaptıkları işlevleri üç boyutlu olarak hayat filmine alırlar. Bunun manası nedir? Bunun manası kişinin düşünceleriyle kastettiği şey neyse olayların buna göre hangi ölçüde şekillendiği değerlendirilir. Bir kişi mi? Bir kişi isteyerek, kastederek başka bir insana bir zarar verebilir, onu öldürebilir. Bir başkası da birisini öldürmüştür ama aklından bile geçirmemektedir o kişiyi öldürmeyi. O sırada vücut bulan bir kaza buna sebebiyet vermiştir. Neticede ikisinde de birisi ölmüştür. İki olayda da bir ölü vardır. Birisinin

birinin ölümüne sebebiyet vermesi vardır. Ama bir tanesi düşünce platformunda onu kastetmiştir, tasarlamıştır, taammüden cinayeti işlemiştir. Ötekinde ise böyle bir olay söz konusu değildir. Bir kaza oluşmuştur ve ikinci kişi ölmüştür. O zaman bunların kaybettikleri dereceler aynı olabilir mi? Birisi yalnız dikkatsizliği sebebiyle derece kaybedecektir. Öteki taammüden bir insan öldürme sebebiyle derecat kaybedecektir. İkisinin arasında bir uçurum vardır derecat açısından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala kişinin aklından geçenleri de bilir, fiilini de bilir ve bu fiillerin çoğu, düşünce sisteminde çoğu hayra dönükse, o kişi kalbinde Allah'ın hayır gördüğü bir kişidir. Ve seçilir Allah-u Teala tarafından. İkinci basamak, Allah'ın seçmesi veya seçmemesi söz konusu olan bir basamaktır. Kimin kalbinde hayır tarafı ağır basarsa, davranışları hayır cephesinden daha fazla oluşturuyorsa, o kişi Allah'ın kalbinde hayır gördükleridir. Allah onları mutlaka seçer. Kimin de kalbinde şer tarafı ağır basıyorsa, davranışları itibariyle, olaylara gösterdiği tepkiler itibariyle ağır olan şer tarafı ise kişinin davranışlarının neticesi, o zaman seçilmez kişi. Seçilenlerden de hepsi Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ama konumuz burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar 28 basamağın üçüncüsüne geçebilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hangi şartların içinde olursa olsun o kişi ikinci basamaktan yukarıya çıkamaz. İslam'ın 5 tane şartını en büyük standartlarda yerine getirsin. Başka ameller işlesin. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, Allah'ın olmazsa olmaz şartının dışında kalmıştır. Olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani aminu olmaktır. İşte üçüncü basamak sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişi burada, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi buradadır sadece. Ve o aminu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Allah-u Teala buyuruyor ki Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarına ölmeden evvel bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer ateştir kazandıkları dereceler itibariyle diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için başka sebeplerin hepsini terazinin öbür tarafına toplayın. Kişiyi kurtarabilecek olan bütün sebepleri toplayın, terazinin bir tarafına koyun. Öbür tarafta da Allah'a ulaşmayı dilemek olsun. Kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş ama onu kurtaracak olan onun dışında her şeyi yapmış. Bu kişinin gireceği yer ne yazık ki cehennem sevgili kardeşlerim. Öyleyse amil olmak bu kadar önemli bir mefhum Kur'an-ı Kerim'de.
Peki ya kişi dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, işte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinin tam zıttı olan ayeti kerime, Ankebut suresinin 5. ayeti kerimesidir. Men kâne yercu likâ Allâhe fe inne ecelallâhi le'at. Allahü semîn alîm. Diyor ki Allah Teala, kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ve bu bir kurtuluştur. Mutlak cenneti ihtivasını alır, muhtevasını alır. Öyleyse ne olur Allah'a ulaşmayı dileyen kişi? Allah ayet-i kerimesinde de söylediği gibi kişiyi o güne mutlaka ulaştırıyor. Ruhu mutlaka Allah'a ulaşıyor. Şimdi bir kısım insanlar diyecek ki bize, biliyoruz ki herkesin ruhu Allah'a ulaşacak zaten. Eğer kişi hayattayken ulaştırmadıysa ölümünde ulaşacak. Ama Allah için makbul olan hayatta insanın ruhunu Allah'a ulaştırması. Kişiyi veliyullah kılacak veya evliyaullah kelimesi de kullanılıyor. Evliyaullah kılacak, yani Allah'ın evliyası kılacak olgunun başlangıç noktası budur. Bu yoksa insan Allah'ın evliyası, Allah'ın dostu olamaz. Allah'tan müjdeler alamaz. İşte sevgili kardeşlerim, amini olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin amini olduğunu söylüyor. Konunun başlangıcı bir dilek ve hayatınızın en önemli kararı. Ya Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz ya da dilemeyen birisiniz. Dilemişseniz hayatınızın en önemli kararını verdiniz. Sizi cehennemden cennete ulaştıracak olan temel faktörü gerçekleştirdiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala amin olanları mutlaka kendisine ulaştıracağını sadece bu ayette söylemiyor, yani Ankebut 5'te. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani biz o bize ulaşmayı dileyen kişilerin ruhlarını mutlaka kendimize ulaştıracağız. Bir de Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde beyan ediliyor. Allah Teala şöyle buyuruyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Asıl ifadesiyle mutlaka onların ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, kimin ruhu hayattayken Allah'a ulaşmışsa kesin olarak bilin ki bu o kişinin eseri değildir. Bu Allah'ın eseridir. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Ve bu seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse
Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Ama ifadeye dikkat edin. Allah ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse siz ulaşmayacaksınız. Bedava bir olgu. Cennetin üçüncü katına Allah-u Teala sizi ulaştıracak ve hiçbir gayretiniz gerekmiyor. Bütün vasıfları Allah size kazandıracak. Sizi namaz kılmayı seven, oruç tutmayı seven, zikir yapmayı seven bir kulu yapacak. O bu şartları üzerinizde olgunlaştıracak. Çünkü sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi net olarak bunu söylüyor. Peki Vel Asr suresinin 1. ve 2. ayetleri ne diyor? Vel Asr diyor Allah Teala. Vel Asr. Asra andolsun ki asra yemin ederim. İnnel insane lefî husr. Muhakkak ki insanlar hüsranlıdırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmeni olanlar hariç, onlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olanlar kimler sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala Mü'minun suresinin 103. ayet-i kerimesinde hüsranda olanları açıklıyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur diyor Allah-u Teala. Kimlerin sevapları günahlarından az olursa, sevapları günahlarından daha hafif olursa, kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden daha az olursa, yani bunların günahları fazla, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar nefslerini hüsrana düşenlerdir. Hüsranda olanlardır. Allah Teala bütün insanların hüsranda olduğunu söylüyor. 4 tane istisna veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler 1, irşat makamına ulaşıp tabi olanlar 2, innellezine amenu ve aminu salihatu, ulaşmaya ulaşınca mürşide kişi nefsi ıslah edici ameller işlemeye başlar. Ve tevasa bil hak, nihayet kişinin ruhu Allah'a ulaşır. O zaman o kişi kendisi hakka ulaştığı için başkalarını da hakkı tavsiye eden bir özelliğin sahibi olur. Sonra mı? Sonra da kişi daha sonra nefsini en sonra da iradesini Allah'a teslim eder ve sabrın sahibi olur. Sabrın sahibi olanlar diyor. Başlangıç noktasına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Görüyoruz ki amini olanlar kurtuluşa ulaşanlar. Amin olmanın asgari standardı, en az standardı, en düşük seviyesi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamak. Sevgili kardeşlerim, kim üçüncü basamağa gelmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişse, onu rahatlıkla 7. basamakta sayabilirsiniz. Çünkü birkaç dakika içinde o kişiyi Allah Teala 7. basamağa ulaştırıyor. 4. basamakta Allah o kişiye rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Yani Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. İşte böyle bir dizaynda kişinin bir yeni hedefe doğru yönlenmesini görüyoruz.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala 5. basamakta o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. İrşat makamına bakan ama sadece bakan, onu irşat makamı olarak görmeyen kişilerin hepsinin gözlerinde sadece hicab-ı mestura var. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah-u Teala. İrşat makamı konuşurken, hidayet makamı konuşurken onun hidayete mütalik sözlerini kişi hiç anlamıyor. Manasına varamıyor. İşte bunlar da işitmeyenler, kulaklardaki vakra sebebiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah-u Teala 6. basamakta vakrayı alıyor. Bu kişilerin kalplerinde ekinnet var. Allah-u Teala 7. basamakta ekinneti kaldırıyor kişinin kalbinden ve yerine ihbat koyuyor. Ayet suresinin 53. ayet-i kerimesine göre. Bütün insanların kalplerinde ekinnet var. Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestura var. Bütün insanların kulaklarında vakra var. Ve bütün insanların kalpleri ve kulakları işitme hastaları mühürlü, gözleri de kör. İşte Allah-u Teala körleri görür hale getiriyor. Ve bu insanların ölüler olduğunu söylüyor. Allah-u Teala gözlerdeki hicab-ı mestureyi açmadıkça, kulaklardaki vakrayı almadıkça, kalplerdeki ekineti alıp yerine ihbat koymadıkça, o insanların ölü olduklarını söylüyor Allah Teala. Bu insanların birinci hayata geçirilişi ne zaman? Amenü oldukları zaman, Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah insanları diriltiyor. Diyor ki İsra 43 ve 44. ayet-i kerimelerinde, Habibim sen Allah'ın tekliğini söyleyerek Kur'an-ı Kerim'i onlara kıraat ettiğin zaman biz onlarla senin aranda bir hicab-ı mestüre koyarız. Yani onların gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitmezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Buyuruyor. İşte bu ekinnetin alınması olayını gerçekleştiriyor Allah-u Teala. Yerine ihbat koyuyor. O kendilerine ilim verilenler, irşat makamının haktan gelen şeyleri söylediğinden emin olsunlar diye diyor Allah Teala. Onların kalplerinin içine ihbat koyarız diyor. Böylece 7. basamağa ulaşıyoruz. Allah'a ulaşmayı diledikten kaç dakika sonra? 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika sonra en çok. Derhal Allah'a ulaşmayı dilememizin ardından Allah Teala onları derhal görüyor, talebi işitiyor, biliyor. Derhal bu işlevleri vücuda getiriyor. Ve her işleve de derecat kazandırıyor. Her işlevle de bize derecat kazandırıyor. Muradı ne? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için kazandığımız derecelerin kaybettiklerimizi aşması gerekiyor. Allah-u Teala bu sadece bir dilek üzerine bize verdiği bu ihsanlarla devamlı derecat kazandırıyor bize. 8. basamakta Allah kalbimize ulaşıyor. 9. basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Biz Allah'a ulaşmayı dileyen birisiyiz. 7. basamakta bu kesinleşir.
Üçüncü basamakta Allah'a ulaşma dileğimizi biz dileriz. Dördüncü basamakta Allah görür. İşlevlerini derhal gerçekleştirir. Üçüncü basamağa ulaşan herkes aslında yedinci basamaktadır. Birkaç dakika içinde yedinci basamağa ulaştırılır. Ve o kişi aminu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farzdır. Bu sebebe dayalı olarak kurtuluruz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler.

Allah Teala bütün sahabenin Allah'a ulaştığını, hidayete erdiğini söylüyor. Zümer 17 ve 18. Fellezîne iştenebû tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî. Onlar ki diyor Allah Teala sahabe için şeytana kul olmaktan iştirab ettiler ve Allah'a kul olmayı başardılar. Şeytana kul olmaktan iştinab etmeyi, kaçırmayı başardılar. Şeytana kul olmaktan kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Sonra da 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler diyor. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Hepsi hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve bir sonuca ulaşmış bütün sahabe. Allah'a ulaşma. Peki kimler Allah'a ulaşırlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Neyi gördük? Sahabe Allah'a ulaşmış. Peki Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Bakınız ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor. Rad 20, 21, 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudun el misak. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَقِ ve misaklarını bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. وَيُحَافُونَ سُعَلِ سَقِ ve kötü hesaptan, yani kıyamet günü olan kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla çıkmasından, bu sebeple cehenneme gitmekten korkarlar ve yahşemle Rabbühüm ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir iptigae veçe Rabbühüm ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimmiş ruhlarını Allah'a ulaştıranlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenlermiş. Aynı kişiler fizik vücutlarında, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ediyorlar. 20. ayet gereğince. Ras suresinin 20. ayet kerimesi gereğince. Öyleyse 14 asır geriye gittiğimiz zaman bütün sahabenin aminu olduklarını görüyoruz. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Amine olmak size birinci kat cenneti mutlak olarak sağlar. 7 tane amine olma kademesi 7 kademedeki cennetler için sebep teşkil eder. Yalnız 7. katta cennet değil, cennetler vardır. Orada 3 kademe cennet söz konusudur. Ama hepsi 7. kattaki adn cennetleri adını alırlar. Şimdi 1. kat cennet. Allah Teala bütün insanlara bu muhtevayı veriyor. İnsanlara açıklıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
O sadece, evet, sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için aminu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediğinden Allah'a ulaşmayı emin olarak dilemiştir. Yani ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağından emin olarak Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala Bakara Suresi'nin 43. ve 44. ayetlerinde diyor ki: "Vestayyinu bis sabri ve salati innehâ lekebîretun illâ alel hâşiîn." Huşus اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Diyor ki Allah Teala, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla, namazla istihaneyi isteyin. Bu muhakkak ki büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a milaki kalacaklardır. Ölümden sonra da ruhları Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse kim bu amel olanlar? Bunlar ruh, Allah'a inanıyorlar. Birinci özellikleri. İkinci özellikleri, Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaştırılması lazım geldiğine inanıyorlar. Bunun bir Kur'an-ı Kerim'de bir vaka olarak zikredildiğinden eminler. Farz kılındandan da eminler. Ve ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaklarından da eminler. Allah'a inanmak, Allah'a milaki olmaya inanmak, bunun farz olduğuna inanmak ve kendi ruhlarını da mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına inanmak, emin olmak. İşte bu insanlar huşu sahipleridir. Amin olmanın temel vasfı da budur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi bu inancın sahibi kılınacaktır Allah Teala tarafından. O sadece Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ama Allah Teala'nın ona verdiği imkanlarla kişi Allah'ın öğretisiyle öğrenecek ve emin olacaktır ki bütün insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmak mecburiyetindedirler. Bu insanların üzerine farz kılınmıştır Allah Teala tarafından tam 12 defa ve bu kişi bu farzı yerine getireceğinden, ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağından emin olmuştur. Kesin olarak inanmıştır ona. Çünkü Allah Teala'nın garanti ayetleri onu bu noktaya ulaştırmıştır. Ve bu kişi Allah Teala'dan tam 10 tane ihsan alacaktır. Bir kısmını söyledik. Bu Allah Teala'nın o kişinin kalbine ulaştığını söylemiştik. Tekavvün Suresi'nin 11. ayet-i kerimesine göre. Bundan sonra Allah Teala o kişinin kalbindeki nur kapısını Allah Teala'ya çevirecektir. Kaf Suresi 32. ayet-i kerime.

Allah Teala burada o kişinin kalbine Allah Teala tarafından ihbat konulduğunu, ondan sonra kalbinin nur kapısının Allah'a çevrildiğini söylüyor. Kaf 32. Onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah Teala. Kalplerin Allah'a çevrildiği vakasıyla karşı karşıyayız. Sonra mı ne olur? Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayet erdirmeyi dilerse, onların göğsünü teslime açar diyor Allah Teala. Allah Teala insanların göğsünü teslime açıyor. İşte böyle bir dilekte Allah Teala'nın kişinin göğsünü teslime açması söz konusu. Yani göğsünden kalbine Allah'ın bir nur yolu açması söz konusu. Bundan sonra kişi zikir yapacak. Zikir yaptığı zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı o kişinin göğsüne gelecek. Eskiden göğsünden Allah'ın zatına geri dönerken kalbine yol açılmadığı için bu noktadan itibaren göğüse kadar gelen ve kalbe girmek üzere programlanmış olan rahmet ve faz oraya indikten sonra açılmış olan kendilerine uygun şifredeki yolu görerek o yola göre programlanmışlardır. Kalbe ulaşırlar. Göğsün yarıldığı yerden o yolu takip ederek kalbe ulaşırlar. Ama kalp mühürlüdür. Fazıl adı verilen nurlar hiç kalbe sızamazlar. Ama rahmet nurları sızar. Burada sızıntı başlar. Kişi zikir yaptığı zaman rahmetin sızıntısı başlar. Burası 13. basamak. Burası, affedersiniz, 10. basamakta göğsümüzden kalbimize nur yolu açılıyor. Bir sonraki basamakta da zikir başlıyor. Ve kalbimize Allah'ın nurları, rahmet nurları sızmaya başlıyor. Ve bu sızıntı %1'i, neticede %2'yi buluyor. Daha yukarı yükselemiyor. Kalpte küfür kelimesi buna kesin bir engel. Bütün insanların kalbinde küfür kelimesi vardır. Kalpleri mühürlü olan bütün insanlara kafirler diyor Allah Teala. Kalplerin içinde de küfür kelimesi olduğu için o küfür kelimesi nefsin bütün afetlerini kendine çekiyor. Kalpte sapasağlam durmalarını temin ediyor nefsin kalbinde. Nefsin kalbi kapkaranlık ve sertleşmiş durumda, taş gibi. Ama rahmet de kalbe sızmaya başlamış. Peki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, daha sonra ne oluyor? Daha sonra nefsin kalbinde bu nurlar %2'yi buluyor. Kişi huşu sahibi oluyor. Allah Teala bu noktada diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Bu nur rahmet nurudur. Kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişi söylediğimiz gibi Allah'a inanan bir, Allah'a ruhun ulaştırılmasının Kur'an'da
mevcut olduğuna inanan, iki, bunun ruhunu ölmeden evvel Allah'laştırmanın farz olduğuna, 12 defa farz olduğuna inanan ve dördüncü faktör, kendisinin de bunu gerçekleştireceğinden emin olan kişi. Neden emin? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi, kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Kişi garanti etmeye kalksaydı bundan emin olamazdı. Çünkü hangi gün hangi hata yapacağını insanoğlu bilmez. Ama Allah garanti ediyor. Düşünüyor, Allah garanti ettiğine göre mutlaka bu hedefe ulaşacağım. Ve Allah'a ruhunun ulaşabilmesi için ruhun vücuttan ayrılması lazım. Bunun için de devre imamının ruhunun başının üzerine gelmesi lazım. Ama tabiyetten önce bu mümkün değil. Mutlaka tabi olması gerekiyor. Ve Allah Teala bunu gerçekleştirmek üzere o kişinin talebi üzerine, hacet namazı kılması üzerine ona mürşidini gösterir. Herkesin ulaşabileceği bir yerde mürşidi mutlaka vardır. Ve kişi mürşidine ulaşıyor, önünde diz çöküp tövbe ediyor ve tabiyetini gerçekleştiriyor. Allah Teala tabiyeti farz kılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 14 asır evvel bütün sahabe tabi olmuşlar. Fetih 10, orada ağacın altında Habibim sana biat etmek, sana tabi olmak, Allah'a biat etmek, Allah'a tabi olmak demektir. Ağacın altında sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli ediyordu ve eli onların üzerindeydi. Öpülen el daima öpen kişinin elinin üzerindedir. Öpülebilsin diye. Öyleyse böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bu dizayn içerisinde kişi irşat makamına Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıyor ve tabi oluyor. Ve tabi olduğu an kişi ikinci defa aminu olmuştur. Birinci amin oluş, Allah'a ulaşmayı dilemesi anında oluşuyor. İkincisi, Allah'ın kendisine 10 tane ihsan vermesiyle, ki 10. ihsan Allah'ın o kişiye mürşidini göstermesidir. Ve 10 ihsanın neticesinde 10. ihsanla bu kişi mürşidine ulaşmıştır. Tövbeye hazırdır. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti bu kişi hak etmişti. Dünya saadeti başkalarından farklı değildi. O da mutsuz bir insandı. Burada da henüz dünya saadeti başkalarından farklı değil kişinin 14. basamağa kadar gelmiştir. Ama nefs tezkiyesi başlamamıştır. Bu sebeple nefsindeki bütün afetler hala Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmekte, Allah'ın yasaklarına riayet etmemekte ve devamlı bir savaş nefsle ruh arasında hüküm sürmektedir. Ama bu kişi tabi olduktan sonra bakınız neler olur. Kişi tabi oldu, 10 tane insan aldı. Neydi Allah-u Teala'nın ölçüsü? 1'e 10. Bu tabiyetten sonra
Allah-u Teala ona 10 tane de nimet verdi tabiiyeti gereğince. Birinci nimet, diğer bütün muhtevanın da nimet olmasını sağlayan o birinci nimettir. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. Onlara Allah'a münaki olma gününün, yevmi telakın geldiğini nezretmek için, geldiğini söyleyerek onları ikaz etmek, uyarmak için diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala o kişinin kalbinin mührünü, mühürlü olan kalbin mührünü açıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor, kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Ve bu noktada kişi artık mümin olmuştur ve Allah'tan 4 tane nimet almıştır. Beşinci nimeti Allah-u Teala'nın o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmektir. Furkan suresi 70. ayet-i kerime. Ama diyor Allah-u Teala bir evvelki ayet-i kerimede cehenneme gidenlerden bahseden Allah, Furkan 69'da burada ama diyor amen olanlar hariç Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşitlerine ulaşan ve bu sebeple mümin olanlar, mümin olma noktasına ulaşanlar ve nefsi ıslah edici amellere, amelü salata başlayanlar ameni olup da nefsi ıslah edici amellere başlayanlar 14. basamaktaki ameni oluşu anlatıyor bu ayet-i kerime. Allah onların bütün seyyiatlerini hasenata çevirir diyor. Furkan 71 ve onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a döner. Tövbeleri kabul edilince ne olur? Günahları sevaba çevrilir. Yani devrin imamının şefaati tahakkuk eder. Kişinin günahlarını Allah-u Teala'nın affetme talebi üzerine günahları affedilir. Devrin imamının talebi üzerine de affedilen günahlar bir defa daha affedilir. Yani sevaba çevrilir. Allah bu kişinin artık cehenneme gitmesine imkan vermeyecek olan şartları hazırlıyor. Ve böylece 5 tane nimet oldu. 6. nimet kişinin nefs tezkiyesine başlamasıdır. Nedir nefs tezkiyesi? Bu noktada zikir yapan bir kişinin kalbine Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat gelir. 4 nur. Rahmetle fazl, rahmetle salavat. Göğsüne gelen bu nur, şifreli yolu takip ederek, göğsünden kalbine açılmış yolu takip ederek kalbe ulaşır. Allah kalbin mührünü artık açmıştır. Mühür hareketli hale gelmiştir. Mührün üzerine baskı yapan rahmetle fazl mührü zülmani kapıya kadar indirirler. Zülmani kapının kilitlenmesini böylece mühürlenmesini temin ederler ve
bu mührün üzerine rahmetin, fazlın, rahmetin, salavatın baskısı devam ettiği sürece o kişinin kalbi bu mühür sebebiyle hep şeytanın karanlıklarının kalbe girmesine mani olur. Ve kişinin kalbi zikir boyunca kararamaz. Zikir boyunca %100 nurla dolu olur. Ve bu nurlardan faziletler, fazıllar iman kelimesinin etrafında toplamaya başlar, toplanmaya başlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda nefs tezkiyesi başlar. Nefsin kalbinde iman kelimesinin kutbuna ters manyetik alan taşıyan faziletler, fazıllar karşıt manyetik alanlar sebebiyle birbirine yapışırlar ve kalbin duvarına yazılan iman kelimesinin etrafında ona yapışan faziletler birikmeye başlarlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyeye başlar. Allah'ın 6. nimeti. Nefsin tezkiyesine paralel olarak ruh gök katlarında yükselmeye başlar. Her 107 nur birikiminde bir gök katı yükselecektir. 7. defa yükselmesinde 7. gök katına ulaşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçip son alemin indi ilahinin sitetin müntahasından sonra dikey olarak Allah'ın zatına yükselecektir. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Nefs tezkiyesi başlaması demek, ruhun da Allah'a seyri süluku başlaması demek. Yetmez. Aynı zamanda fizik vücudun da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması demek. Bir taraftan şeytanın hakimiyetinden kurtuluyor ve kurtulduğu kadar Allah'ın nurlarının hakimiyetine giriyor. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu ve şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Başka bir tesir alanı yoktur. Onları da niçin tesir eder? Çünkü zaten bütün afetler Allah'ın emirlerini yapmamaya programlanmıştır. Yasaklarını işlemeye programlanmıştır Allah Teala tarafından. Neden? Denge sağlansın diye. Çünkü ruhun bütün hasletleri Allah'ın emirlerini mutlaka yapmaya, yasak ettiği fiilleri asla işlememeye yöneliktir. İkisinde de 19 rakamı hakimdir. 19 tane afete 19 tane haslet. Nefsin afetleri, ruhun hasletleri. Ve negatifle pozitifler eşit kulvara böyle giriyorsunuz. Bütün insanlar hayat boyunca bir yarıştadır. Kim ağırlığı hayırlar olan bir yarışı gerçekleştiriyorsa, o hayırlarda yarışmak için olaya başlamıştır. Kim de ağırlığı şerlerde olan bir yarışı sürdürüyorsa, o şerlerde yarışandır. Öyleyse burada ne olur? Burada kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsin afetleri %1 azalır. Azaldıkça şeytan artık oraya gelip faziletler yerleştiği için, bir daha da kalpten ayrılması mümkün olmadığı için faziletlere tesir edemez. Şeytan kahrolur buna. Her gün biraz daha elindeki imkanlar gidiyor. O kişiye tesir etme imkanı giderek azalıyor. İşte bu sebeple kişi şeytana kul olmaktan, şeytanın tesir altında olmaktan
kendini kurtarıyor. Allah'a kul olmak yolunda, ne kadar şeytana kul olmaktan kurtulmuş da kendisini, o kadar Allah'a kul olmak istikametinde hareket ediyor. Başlangıçta mı? Başlangıçta şeytan %100 nefsin afetlerine tesir edebilecek hüviyette. Zaten söylediğimiz gibi afetler şeytanın bu dileğine açık, buna göre programlanmış. Şeytan da onları sadece azdırıyor, onlara tekliflerde bulunuyor. Onlar da yapıları zaten öyle olduğu için teklifi kabul ediyorlar. Bu sebeple insanlar huzursuz, bu sebeple insanlar mutsuz. Allah'ın güzelliklerini işlemek yerine şeytanın taleplerine boyun eğiyorlar, nefslerinin afetlerine tabi oluyorlar. Ve bu nefsler arasındaki kavgayı devamlı olarak sürdürdüğü için kişiyi huzursuz ediyor. Bir de her yaptıkları günahtan sonra Allah'ın azabı onların üzerine ulaştığı için huzursuz oluyorlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu standartta ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'ın 6. nimeti. Nefsiniz tezkiyeye başlamıştır. Allah'ın 7. nimeti. Fizik vücudunuz nefsin tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulup kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamış ve devam etmektedir. Ve iradenizin hidayeti de söz konusudur. Nefsin afetleri azaldıkça iradeniz güçlenecektir. Karşısındaki güç azaldığı için güçlenecektir. Daha tesirli olarak Allah'ın emirlerinin yapılmasında, yasakların işlenmemesinde vücutta hakim bir rol üstlenecektir. Ne oldu? Kişi nefs tezkiyesine başladı. 14. basamaktasınız. Nefs tezkiyesine başladınız. Üzerinize 12 defa farz olan bir işlevi gerçekleştirmek üzere harekete geçtiniz. Bu ikinci ameni olduğunuz noktadır. Allah Teala diyor ki ama ameni olanlar hariç ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler hariç Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirir. İşte bu ayet-i kerime ikinci defa amin oluşu ifade ediyor. Nefsi ıslah edici amel işleyen amin olanlar. Ve mümin olarak nefsi ıslah edici ameller işleyenler. Amin olma standardı mümin olma hüviyetinde. Kim irşat makamına tabi olup da Allah'ın yoluna girerse o kişi aminu olmuştur. Bu ikinci amini oluşudur kişinin. Islah edici ameller işlemek bunun temel tanıtıcı vasfıdır.

0: Allah'tan
1: isteyin diyor. İşte amin olanların Allah'tan istemeleri 12. basamakta 13. basamakta gerçekleşiyor. Ve Allah onlara mutlaka mürşitlerini gösteriyor. 14. basamakta kişi nefsi ıslah edici amellere başlıyor. İkinci ameni olur. Ameni olanların ikinci safhası. Bütün günahların sevaba çevrilmesi ve tanıtıcı vasfı bu kademenin kişinin mümin olması. Nefsinin kalbinde 7 tane şart oluştu. Kalbindeki ekinet alındı, yerine ihbat konuldu. 2. Kalbinin nur kapısı Allah'a çevrildi. 3. Göğsünden kalbine nur yolu açıldı. 4. Kişi huşu sahibi oldu ve Allah Teala arkadan kalbinin mührünü açtı. 5. Kalbinin içindeki küfür kelimesini aldı. 6. Kalbinin içine imanı yazdı. Aslında kalbin mührünün açılması ve hemen arkasından küfrün alınması bir tek muhtevada kabul edilebilir. Çünkü bu iki işlem birbirinin hemen ardından oluyor. Ancak ondan sonra küfür kelimesi alındıktan sonra onun boşalttığı yere Allah Teala iman kelimesini yazıyor. Ayrı bir işlem. Ama kalbin mührünün açılmasıyla küfür kelimesinin alınması birbirinin ardından gelen bir işlemin devamı. Sonra mı? Sonra kişi, sevgili kardeşlerim, ruhu Allah'a doğru yola çıkan, nefsi tezkiye olmaya başlayan, fizik vücudu Allah'a kul olmaya başlayan bir özellik kazanıyor. 14. basamaktan sonrası bu minval üzere yürüyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız biliyorsunuz ki üzerinize farz. Tam 12 defa Allah'ın üzerinize farz kıldığı bir işlevi, bir yükümlülüğü gerçekleştirmek üzere size düşenleri yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah size 10 tane ihsan verdi. Mürşidinize ulaştınız. 10 tane de nimet aldınız. 9'unu saydık. 10'uncusu da Allah'ın o güne kadar bir sevabınıza 10 katını, bir derecelik sevabınıza kazandığınız derecelere 10 katını vermesi söz konusuyken o günden itibaren 100 katını vermeye başlıyor. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine göre. Ve artık bile 100 kazanmaya başlıyorsunuz. Ne zaman? Ruhunuz birinci kata ulaşıncaya kadar. İşte yeni bir amin olmanın başlangıç noktasındayız. Bu amin olma karanfil. Bu amin olma sizi yeni bir safhaya ulaştıracak sevgili kardeşlerim. Ruhunuzu Allah'a ulaştıracak, nefs tezkiyesini gerçekleştirmenize sebebiyet verecek. Nedir diyor Allah Teala? Kim Allah'a yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah'a yöneldiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Şimdi Allah'a ulaşmak üzere yola çıktınız. Nefsiniz, zikriniz arttıkça tezkiye olacaktır. Yani iman kelimesinin etrafındaki nurlar giderek artacaktır. %1, %2 derken %7 nur artışına ulaştınız nefsinizin kalbinde, fazilet artışına. Ne olur? Bu %7 nur birikimiyle siz

nefsinizin, kalp vücudunuza bir rehine olan nefsinizin birinci gök katının kapısını açması sebebiyle ruhunuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Nefsi emmare, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah-u Teala. Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Böyle bir noktada

Kişi %7 nur birikimini sağlamıştır. Ruhu da zemin kattan birinci gök katına ulaşmıştır. Orada sadece secde ediliyor açıkta. Sonra ikinci bir kata ulaşmak üzere zikriniz artıyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar %7'den yukarı doğru çıkarak ikinci bir %7 nur birikimine ulaşıyorsunuz. Nefsi levvame, Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ لَوَامَةِ diyor Allah Teala. O levvame nefse kasem olsun. Ve hayır, o levvame nefse kasem ederim. Lev, kınamak demek. Nefsin kınandığı bir noktadasınız. Ve ruhunuz, nefsinizin kalbindeki %7 fazilet birikimiyle ruhunuz ikinci gök katında. Burada suvarılma işlemi gerçekleştirilir. Ve yolunuza devam ediyorsunuz. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mülkime Allah'tan ilham alıyorsunuz. Fecr Suresi 27. Şems Suresi 7-8-9. Ayetler. Ve nefsin ve ma sevaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse ve onu sevva edene diyor Allah-u Teala. O nefse şeytanın fücuru da Allah'ın ilhamı da ilham edilir. Kim onu nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Nefsini tezkiye etti, felaha erdi. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsi mutmainnetü. Fecr 27. Ela. Allah Teala buyuruyor ki sadece nefsler sadece zikirle tezkiye olur.

Biliniz ki nefsler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ela bi zikrillahi tatmeinnül kulubu. Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Mutmain ne? Ruhunuz dördüncü katta. Allah'ın verdiği her şeyin size yettiğinden artık kesinlikle eminsiniz. Ve yetersiz hiçbir şey yok. Tatmin oluyorsunuz Allah'ın verdiklerinden. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefs-i radiye Allah'tan razı oluyorsunuz. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsim var diye Allah da sizden razı oluyor. Ruhunuz altıncı gök katında. Üçüncü katta, iki katlı bir dergahta namaz kılan, üçüncü katlı dördüncü kat arasını meyek menfezinden çıkarak aşan, dördüncü katta Beyt-ül Makdes'te namaz kılan, beşinci katta da Beyt-ül Haram'ın aslında namaz kılan ruhunuz, altıncı katta Allah'tan, Allah'ın da sizden razı olduğu zaman Sıbkatullah olma mahalline ulaşır. Burada Sıbkatullah olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Sıbkatullah olma olayında Allah'ın boyasıyla boyanırsınız. Beyaz, çok açık yeşil bir beyaz. Fosfor beyazına, fosfor yeşiline çok benzeyen, çok açık yeşil, beyaza yakın bir yeşil. Ve Allah da sizden razı olmuştur. Ondan sonra bir basamak kalır.

ruhunuz 7. gök katına ulaşır. %7 nur birikimiyle. 7 defa %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. %49 eder fazilet birikimi. Ondan evvel %2 huşuda rahmet birikimine kalbiniz sahip olmuştu. Böylece %49 artı %2 eşittir. %51 nur birikimiyle kişinin ruhu 7. gök katına ulaşır. Altın fetih kapısından içeri girer ve 7 tane alemi aşar. Ondan sonra da son alem olan indi-ilahiden, varlıklar aleminin sonundan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ulaşmak 21. basamaktır. Burada Allah'ın sizi ulaştırdığı bir sonuç vardır. Nefsinizin kalbi %51 nurla bezenmiştir. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Allah'ın nurları ise sıfırdan %51 hakimiyete çıkmıştır. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlası ruh ile tam bir uyum içindedir. %49'u ise hala kavga içindedir. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci ameni oluşta ikinci kat cennetin sahibi olmuştunuz. Dünya saadetiniz sıfırdı. Eski başka insanlar gibiydi. Sıfır olması söz konusu değil. Çünkü ruhunuzun hasletleri de az çok tesirli oluyor vücudunuzda. Ama burada nefsinizin kalbindeki afetler %49'a düşmüştür. Nefsinizin kalbinin %51'i artık ruhunuzla paralel çalışıyor. Allah'ın bütün emrine itaat ediyor, yasaklarını işlemiyor. Burası üçüncü defa ameni olduğunuz yer. Burada evvap oluyorsunuz, ruhunuz Allah'ın kendisine me'ab dediği, sığınak dediği Allah'a ulaşıyorsunuz. Vallahi indehu husnul me'ab diyor Allah Teala. Vallahi yemin olsun ki Allah'ın indinde Allah en güzel sığınaktır. Ve burada dünya saadetinin %51'i sizindir. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetler %51 azalmıştır. Artık şeytanın hakimiyeti yarıdan aşağı düşmüştür. Ve şeytanın kulluğunun Allah'ın kulluğundan daha ağır bastığı devreleri geçirmişsiniz demektir. Bu noktadan itibaren artık Allah'ın kulluğu %51 ve daha ötesi olarak sizindedir. Allah'a kulluğunuz şeytana kul oluşunuzdan daha öteye geçmiştir. Burada evvapların amin oluşuyla amin olsunuz. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, ruhu Allah'a ulaşan kişi amin olanların üçüncü kademesine varmıştır.

Allah Teala Kaf suresinin 32. 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki ve cennet takva sahiplerine uzak olmaya yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar için ve bütün hafiz olanlar için. Evvap olan, meaba sığınmış olanlar demek. Burası ameni olanların üçüncü ulaşacakları menzildir. Ruhlarını Allah'a teslim ettikleri nokta, üçüncü defa ameni olmak tamamlanmıştır. Ve Allah Teala sözünü yerine getirmiş ve ruhunuzu kendisine ulaştırmıştır. Fatır 18'de Allah Teala buyuruyor ki kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Neden? Çünkü Allah'a söz vermiştir. Bunu kendisi için yapmıştır ve ruhu Allah'a döner diyor, ulaşır diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala ne diyordu? Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer ve bunlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyordu. Allah kendisine ulaştırıyor kullarını. Öyleyse burası kişinin evliya olduğu yerdir. Ve Allah Teala bu kademedeki evliyanın amin olduklarını bir defa daha işaret ediyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsinun ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amin olurlar, üçüncü defa amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır diyor. Sonra da diyor ki onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Burası üçüncü takva, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %50'den fazlası, %51'i. Bundan sonra ne oluyor? Kişinin ruhu Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'a sarılıyor. Sığınağa sığınıyor, sığınakta yok oluyor. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'den %61'e ulaşıyor. 61'e ulaştığı zaman Allah o kişiye bir taht ihsan ediyor. Meabda kaybolmayı Allah Teala demin söylediğimiz Kaf 32 ile ifade ediyor. Bu fena fillah makamının işareti, velayetin birinci makamı fena fillah. Sonra Allah Teala İnam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince kişiye bir taht ihsan ediyor. Kişi bir tahtın sahibi oluyor. Nefsin kalbindeki nurlar %61'den ileriye geçiyor burada. Ne zaman kişinin kalbindeki nurlar %71'e ulaşır, o zaman bu kişi, bu içinde bulunduğu beka makamını da aşar. Beka makamının geçildiği yer, zikrin günün yarısını aştığı yerdir. Kişi burada zühd sahibi olur. Beka makamı için Allah Teala Enam 127 diyor ki onlara Allah'ın katında, Allah'ın indinde selam yurdu vardır diyor.
Allah'ın indinde teslim yurdu vardır diyor. Allah'ta demiyor, Allah'ın indinde diyor. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu noktadan sonra Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Beka makamına ulaşıyor kişi ve ne zaman günün yarısından daha fazla zikretmeye başlarsa Allah-u Teala'yı, beka makamı bitiyor, züht makamı başlıyor. Allah-u Teala bu makam için şöyle buyuruyor: onlar Yusuf'a karşı zahittiler, bu sebeple onu az bir bedene sattılar, birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf 20. Bundan sonra züht makamında kişi zikrine devam ederken bir gün bir de bakıyor ki kişi Allah'ın bütün emirlerini yapmaya başlamış, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Bu fizik vücudun teslimi demektir. Nisa 125'te Allah Teala fizik vücudun teslimini söylüyor. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan fizik vücudu daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala ve devam ediyor. Onlar bunu hanifler olarak yapmışlardır diyor. Allah hanif olan Hazreti İbrahim'i kendisine dost kıldı diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudumuzun teslimi noktası 25. basamak. Burası muhsinler konusunda amenü olduğunuz yerdir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o dördüncü defa amenu olmuştur. Ve dünya saadetinin %90'ını aşmıştır mutluluğu. Bu noktada bu kişi dördüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi 22. basamaktadır. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi 25. basamaktadır. Ve fizik vücudun tesliminden sonraki basamak 26. basamak, nefsin daimi zikir sebebiyle afetlerden tamamen kurtulduğu noktadır. Burası 26. basamak olan Ulul Elbab makamıdır. Kim daimi zikre ulaşmışsa o Ulul Elbab'tır. Allah Teala buyuruyor ki li Ulul Elbab yezkurallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. O Ulul Elbab kullarım için ayakta da, otururken de, yen üstü yatarken de hep
Allah'ı zikretmek söz konusudur. Burada kişi aynel yakine geçmiştir. Bundan evvel ilmel yakindeydi. Burada kişi hikmet sahibi olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O kişinin zikri daimi zikre ulaşmıştır. Hikmet sahibi olmanın birinci şartı daimi zikirdir. İkinci şartı daimi zikre ulaştığı için nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Üçüncü şartı nefsindeki bütün afetler yok olunca o kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açmıştır. Üçüncü özellik. Kalp kulağını açmıştır. Dördüncü özellik. Bu kişi Allah'ın bütün söylediklerini, kendisine söylediklerini tabiatıyla işitiyor ve kendisine gösterdiklerini kalp gözüyle görüyor. Kalbi pisliklerden tamamen temizlenmiş bir durumda. Bu kişi bu dört tane temel şartın ötesinde, temel vasfın ötesinde üç de vasıf şartı kazanır. Bir, hayır sahibi olmuştur kişi. Neden? Daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olması dolayısıyla her an hayır kazanmaktadır. Bu sebeple Allah-u Teala onu hayrın sahibi olarak vasıflandırıyor. Bu kişi aynı zamanda tezekkür sahibidir. Ehli tezekkürdür. Çünkü Allah-u Teala ile her şeyi tezekkür etmek imkanına sahiptir. Her zaman Allah'a sualler sorar. Allah-u Teala lütfeder, ona hep cevaplarını gönderir. Cevaplarını ulaştırır. Kişi kalp kulağıyla Allah'ın bütün söylediklerini işitir, cevapları alır. Kendisine sorulan sualleri de Allah-u Teala'ya ulaştırıp onun cevaplarını veren bir hüviyet söz konusu. Sonra mı ne olur? Bu kişinin üçüncü vasıf şartı hikmet sahibi oluşudur. Kur'an'ın hangi ayetine bakarsa o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta anlar. Allah-u Teala da zaten bu konuda her zaman kendisine yardımcı olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın dizaynında 27. basamak bundan sonra gelir. 26. basamakta hikmet sahibi olan kişiye Allah-u Teala zemin katın en önemli kesimini, devrin imamının, dergahının özelliklerini gösterir. Ve bundan sonra o kişiye ne zaman Allah-u Teala birinci gökkatını gösterirse, o zaman bu kişi Ulu'l-Elbab makamını bitirmiştir, İhlas makamına adım atmıştır. Ve Allah-u Teala ona birinci gökkatını, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökkatını ve yedinci gökkatının yedi tane alemini birer birer gösterecektir. Bu alemleri gören kişi yedinci katın, yedinci alemi olan indi ilahinin en üst noktası Sitret-i Münteha'yı gördüğü zaman olay tamamlanmıştır. Allah-u Teala
bu kişinin nefsinin kalbini halis kılmıştır. Diyor ki Beyyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar, dinde halisler olarak Allah'a teslim olmakla emrolundular. Hanifler olarak nefslerini halis kılmışlar olarak Allah'a kul olmakla emrolundular. Nefslerin halis olması demek, nefslerinin kalbinde hiç afet kalmaması demek. İşte burası 28. basamaktan evvelki son safhadır. 7 kat göklerle 7 defa daimi zikre evvelce ulaşmış olan kalp müzeyyen olmuştur. Bir defa da bir evvelki makam olan Ulu'l-Elbab makamında müzeyyen olmuştur. İhlas makamının bitim noktasında sitet-i müntaha gösterildiği zaman kişiye tek bir sır kalır, Allah'ın zatı. Burası ihlas makamının sonudur. Kalp bu noktaya kadar 8 defa müzeyyen olmuştur ve kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince. Allah Teala buyuruyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. Yani bir daha değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe olsun. Böyle bir tövbeyi kim yapabilir? Nefsinde afet kalmayan kişi yapabilir. Çünkü afet olsa şeytan o afetlerden hareketle kişiyi devamlı olarak rahatsız edip onu mutlaka tövbesini bozmaya devamlı zorlar. Vazgeçmez. Çok sıkıntılı kılar kişiyi. Nitekim birçok insan yeminler ediyor Allah-u Teala'ya, sözler veriyor, tövbeler ediyor. Ben içkiyi bırakacağım, kumarı bırakacağım, şunu bırakacağım, bunu bırakacağım diye. Bir süre bırakıyorlar, bir de bakıyorsunuz tekrar aynı hataları işlemeye devam ediyorlar. Ama tövbe-i nasuhun sahipleri böyle bir geriye dönüşü yapmaları mümkün olmayanlardır. Çünkü onları tövbelerinden, yeminlerinden çevirecek olan afetler, şeytanın telkinine açık olan afetler, onlarda tamamen tükenmiştir, yok olmuştur. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edildiği an 28. basamağın 1. kademesine ulaşmıştır. Tövbe-i nasuh ne diyor Allah-u Teala tövbe-i nasuhuyla? Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. O zaman Allah-u Teala peygamberiyle beraber olan kullarını utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla derler. Allah onların günahlarını örtmüştür. Ve onlar Ya Rabbi bize mağfiret eyle derler. İşte Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi Selah makamının 4 kademesini ifade ediyor. Bu 4 kademe boyunca nefsin kalbi 4 mertebe daha müzeyyen olacaktır. Selah makamının 1. kademesi tövbe-i nasuha davet ve tövbe-i nasuhun gerçekleşmesidir.
Salah makamının ikinci kademesi, o kişinin Allah-u Teala tarafından günahlarının örtülmesidir. Salah makamının üçüncü kademesi, o kişinin başının üzerinde 25-30 santim genişliğinde bir nurun yerleşmesidir. Daire şeklinde buluta benzeyen bir nur, ama bu nur büyüyebilir, bütün çevreyi kaplayabilir. Bir bulut gibi bir hüviyet alır o zaman. Sonra dördüncü kademesinde ise Allah-u Teala o kişinin mürşidine ulaştığı noktada bütün günahları zaten sevaba çevrilmiştir. Ondan sonra işlediği günahları da salih makamının ikinci mertebesinde örtmüştü. Ama bu dördüncü mertebesinde o örttüğü günahları da Allah sevaba çevirir. Böylece kişinin hayatı boyunca işlediği bütün günahlar sevaba çevrilmiştir. Bu son nokta kişinin irşada ulaştığı noktadır. Burada irşada ulaşmışların ameni oluşu söz konusudur. Demiştik ki kim 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim ederse o muhsin olma seviyesinde bir ameni oluşu sergiler.

Ve böyle bir dizaynda o kişinin, fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişinin dünya saadeti %90'ı aşmıştır. Cennet ise 5. kat, 4. kat cennettir. İhlasa ulaşan kişi, 27. basamaktaki kişi ise 5. kat cennetin sahibidir. Nefsinde hiç afet kalmamıştır. Ve bu sebeple dünya saadetinin de %100'üne ulaşmıştır.

altıncı defa aminu olduğu irşada ulaştığı noktada ise bu kişi cennet saadetinin altıncı katının sahibi olmuştur. Altıncı kat cennetin sahibi olmuştur. Ve altıncı kat cennetin sahibi olduğun zaman dünya saadetinin de bir evvelki kademedeki gibi %100'ü onundur. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe altıncı kat cennetin sahibi olmuşlardı. Yani irşada ulaşmışlardı. İşte Allah Teala irşada ulaşmayı anlatıyor sahabe için. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Allah size imanı sevdirdi ve bu imanla, iman kelimesiyle nefsinizin kalbine koyduğu iman kelimesiyle nefsinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse irşada ulaşanlar. Burası altıncı kat cennetin sahibi olunan yer. İrşada ulaşılan yer. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi son teslim edeceği varlık olan iradesini Allah'a teslim etmek konusunda bir imkanın sahibi olmuştur. İradesi Allah'a teslim olmak için hazırdır. Kişi irşada ulaşmıştır. İradesini de Allah-u Teala'ya teslim ettiği zaman irşad etmek yetkisi kendisine verilecek olan özellikleri kazanmıştır kişi ve iradesini de Allah'a teslim eder. Allah-u Teala kişinin iradesini kendi iradesine bağlar. Burası kişinin hakkul yakine ulaştığı yerdir. İradenin de Allah'a teslimiyle beraber yedinci defa kişi ameni olmuştur. Kim iradesini Allah'a teslim ettiyse yedinci ve son defa teslim söz konusudur. Yedinci ameni oluş noktası burasıdır. Bu kişilere Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. Onlar Allah'ın kendilerini irşat makamına tayin ettiği gerçek mürşitlerdir. Bunlar Allah'ın mürşitleridir. Burası amenü oluşun yedinci ve son noktasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada kişi hakkul yakine ulaşır. Son
bilmece burada çözülür. Son sır burada açılır. Kişi Allah'ın zatına şahit olur. Allah'ın zatını müşahede eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Hakkul yakin demek, Allah'ın zatına, hakka yakin hasıl etmek demek. Kalp gözünüzde Allah'ı görürsünüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracı için ki ruhu vücuduna örtü olarak miraca çıkmıştı. Bu bir fizik vücuttayı mekanı yoluyla Allah'ın zatına ulaşmakta. Allah Teala diyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Neyin gördüğünü ruhun baş gözüyle Allah'ın görülmesi söz konusuydu ve ruhun Allah'ı görmesini kalbi tekzip etmedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Öyleyse oradaki işleve dikkatle bakın. Kalp yüzlerce defa kalp gözüyle Allah'ı görmüş. İlk defa ruh Allah'ı görüyor. Ruhun baş gözüyle görünüyor Allah-u Teala ve kalp bakıyor ki aynı. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Allah Teala bu ayetle demek istiyor ki Allah size kalp gözünüzde ne gösterirse onlar mutlak olarak doğrunun ta kendisidir. Hakikatin ta kendisidir. Hak, hakkın sahibi hakikati gösteriyor. Hakka ait olan gerçekleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaştıktan sonra irşat makamının sahibi oldular. Hakkul yakinin sahibi oldular. Onlar hakkul yakinin sahipleriydi. İrşat makamına tayin oldular mı? Hepsi. Diyor ki Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabikun el evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de bu ensarla muhacirine tabi olanlardandı. Diyor Allah Teala. Kesinlikle Kur'an-ı Kerim ispat ediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabeye, ister ensar olsun ister muhacirin, tabi'in tabi olmuştur. Yani Allah onların hepsini, ensar ve muhacirini irşat makamına ulaştırmıştır. Onları kendilerine tabi olan, olunan mürşitler kılmıştır. Hepsi de Allah'ın zatına şahit oldular. Allah'ın zatına, Allah'ın katında şahit olan, Allah'ın katında ibadet eden, hepsi de sıdk makamının sahibi olan insanlardan bahsediyor Allah-u Teala. İşte bu Allah'ın zatına şahit edenlerin hepsi bu hedefe ulaşmışlardır. Sadece kalp gözleri açılmamıştır. Allah'ın zatını görmek yetkisine sahip oldukları hakkül yakin kademesine ulaştırılmışlardır. Burası 7. defa aminu oluştur.
Diyor ki Allah Teala ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, yani yedinci defa amin olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ve siz ölmeyin, önce Allah'a her şeyinizi teslim edin, sonra ölün. İşte yedi tane amini olma ve Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağı. Peki bu Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişilerin daha ötesinde birileri var mı? Var. Altıncı kademesinde selam makamının. Bütün kavimlerde biliyorsunuz Resuller var. Şu anda da var, yaşıyorlar. O Resuller geliyor. Yedinci kademesinde ise bir tek kişi var. Devrin imamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Bu sohbet de İslam nedir, tasavvuf nedir ve kavramlar konusunun yeni bir safhasını içeriyor. Aminu olmak. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Sanavat.

Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Kim mutlu olmak istemez ki? Herkes için hedef mutlaka mutluluktur. Herkes mutlu olmak ister. Ama insanlar neden mutlu olamadıklarını bilmeden bir ömür boyu yaşarlar. Ve hedef tayin ettikleri şeylerin hepsinin yanlış olduğunu ancak öldükleri zaman anlarlar. Herkes mutlu olmak için yaşar ve insanların büyük çoğunluğu da ne kadar çok para kazanırsam mutlaka o kadar çok mutlu olurum diye bir fikrin sahibi olurlar. Ve kazanırlar. Çok para kazanırlar. Ama mutlu olamazlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zenginlik insanla çevresi arasındaki bir ilişkidir. Başkalarından daha fazla para kazanır insan ve de zengin olur. Hep bir hedefle yaşar. Ben daha çok zengin olursam daha çok mutlu olurum diye. Daha çok zengin olur ama daha çok mutlu olamaz. Hep aynı mutsuz insan hayatını sürdürüp gider. Sevgili kardeşlerim, mutluluk farklı bir vetiredir. Bir yaşam biçimidir. Ve Allah devreye girmedikçe insanlar mutlu olamazlar. Mutluluğun Allah ile mutlak olarak yakin seviyesinde bir ilişkisi söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk hiç düşündünüz mü, paranız olsaydı ne yapardınız? Bir misal, paranız çok, o kadar çok ki 100 tane daire satın aldınız, hepsi sizin ama bir tanesinde oturabilirsiniz, geri kalan 99 tanesini kiraya vermek mecburiyetindesiniz. Aranızda hiç ev kiraya veren var mı? Bir sene kaldığını düşünün içindeki kiracının. Çıkarken verdiği paranın ne kadarını kendisiyle beraber götürdüğünü biliyor musunuz? Nasıl olsa benim evim değil diye evinize ne kadar hor bakılmıştır. Aldığınız paranın yarısını evin tamiri için harcarsınız. Dairenin. Kirayı vermeyenlerin peşinden koşturmak hayatınızın en tatsız olaylarını teşkil eder. Ve de yaşarsınız dünyada. 100 tane dert almış olan birisi başına. 100 kiracı, 100 tane dert. Sevgili kardeşlerim, ne kadar isterdik bunları yaşamanızı, yaşayıp da görmenizi ve mutluluğun paranın dışında başka bir hüviyet sahibi bir nesne olduğunu anlamanızı. Anlaşıldı mı efendim? Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, başka yerde arıyorsunuz. Orada değil.
şu para denilen müesseseyi alın, kaldırın, atın. Allah Teala sizi aç bırakmaz. Çalışırsanız mutlaka karnınızı doyuracak olan parayı kazanırsınız. Allah Teala'dan talepte bulunun. Görün bakalım kazanıyor musunuz, kazanmıyor musunuz? Ama aç gözlü olmayın. Hak ettiğinizden daha fazlasını isterseniz Allah Teala size vermez. Hani Arnavutların bir sözü var. Ne kağı köfte, o kağı ekmek. Dengede her şey. Sevgili kardeşlerim, neye

Evvela aynı şeyleri mi düşünüyoruz? İnsanlara sorduğumuz zaman sen mutlu musun diye tabii mutluyum diyor, yoksa mutsuza mı benziyorum? Hayır, benzemiyorsun da yani sormuştuk mutlu musun diye. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir sizce? Aynı şeyleri mi düşünüyoruz? Bizim Allah-u Teala'nın bize öğrettiği mutluluk anlayışımız şöyle. İç dünyasında kişi mutlu. Dış dünyasında da mutlu. Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu. Birinci ayırım. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirdiği için mutlu. Dış dünyasında başka insanlarla kavgayı bitirdiği için mutlu. Allah ile olan ilişkilerinde, emirler cephesinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği için mutlu. Yasaklar cephesinde bütün yasaklara riayet ettiği için mutlu. Öyleyse acaba aynı şeyleri mi kastediyoruz mutluyum deyince? Başka bir mutluluk anlayışınız varsa siz ona göre düşünün. Ama bizim ölçümlemelerimize göre Allah'ın bize öğrettiği mutluluk dizaynı bu dizayn. Mutluluk sevgili kardeşlerim bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği yeri başlangıç alır. Orada kavga bitmiştir. Öyleyse üç ayrı cepheden kavganın bitmesi. İç dünyanızdaki kavga kimle kim arasındadır? Nefsiniz %100 afetlerle donatılmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, fitne, fücur vesaire vesaire. Ruhunuz da hasletlerle donatılmıştır. Nefsinizde ne vardı? Düşmanlık. Ruhunuzda dostluk. Nefsinizde fitne. Ruhunuzda uyum. Nefsinizde nefret. Ruhunuzda sevgi. Bütün güzellikler Allah-u Teala tarafından ruhunuza yerleştirilmiş. Ruhunuz %100 hasletlerle donatılmıştır. İşte nefsinizde sadece afetler olduğu için, ruhunuzda da sadece hasletler olduğu için, siz dünyaya ne kadar aydınlığa sahipseniz, o kadar karanlıkla geldiniz. Nefsinizin afetleri kapkara bir dünyayı ifade eder ve nefsiniz afetlere dolu olarak yaratıldınız. Ruhunuzun hasletleri de pırıl pırıl bir dünyayı ifade eder. O ruhla mükafatlandırıldınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuz mu size gündüzü temsil eder? Nefsiniz mi geceyi temsil eder? Gece ve gündüz yan yana, ruhunuzla, nefsinizle, fizik vücudunuzla siz bir bütünsünüz. Üç faktörden oluşuyorsunuz. Nefsiniz baştan aşağı afetlerle

bir nefsiniz var. Ruhunuz baştan aşağı hasletlerle dolu bir ruhunuz var. Her şeyin en güzelini yapmak ister. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. Nefsiniz mi? Allah neyi emretmişse asla onları yapmak istemez. Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak ister. Afetler demek Allah'ın bütün emirlerine şiddetle karşı çıkan, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir özelliği ifade eder. Hasletlerse tam Allah'ın emirlerine %100 riayet eden, asla Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istemeyen herhangi bir fiil, Allah'ın emrettiği her şeyi mutlaka yerine getirmek isteyen bir dizayn. Böylece iki düşman kardeş içinizde yaşar. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinize ulaştığınız 14. basamağa kadar. Ne zaman mürşidinize ulaşır da önünde diz çöker ve el öpersiniz, tövbe edersiniz, ruhunuz sizi derhal terk eder. Çünkü başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyen birisi idiyseniz, mutlaka mürşidinizi Allah'tan sordunuz, Allah size gösterdi. Tabiyetinizde zaten birinci kat cennetin sahibi olarak gittiniz mürşidinize, çünkü Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci kat cennetin zaten sahibisiniz. Öyleyse cennet saadetiniz garanti altında. Mürşidinize ulaştınız, sordunuz Allah-u Teala'dan mürşidinizi. Ulaştınız, tabi oldunuz. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ve ruhunuz sizi terk eder. Öyleyse denge bozuldu. Ne vardı içinizde? Ruhunuz vardı, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyordu. Ruhunuz vardı, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyordu. Ama yok artık. Buna karşılık neyiniz vardı? Nefsiniz vardı. Allah'ın bütün yasaklarını işlemek istiyordu. Nefsiniz vardı, Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmak istemiyordu. Böylece nefsiniz de ruhunuz biri geceyi biri gündüzü temsil eden %100 eşitliği sağlıyordu. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır ki ne kadar gece kelimesi geçmişse o kadar gündüz kelimesi geçer. Ne kadar sıcak kelimesi geçerse o kadar soğuk kelimesi geçer. Sıfır noktasından uzaklıktaki bütün noktaların geometrik yeridir Kur'an-ı Kerim. Her şey Allah-u Teala tarafından zıttıyla kaim kılınarak çift yaratılmıştır. 7 kat cehennem, 7 kat cennet. Her şey sıfırdan belli uzaklıklarda fakat çift. Sıfırdan aynı uzaklıkta bir çift. İşte nefsiniz sıfırdan aynı uzaklıktaki birinci çift. İkinci çift ruhunuz gene sıfırdan aynı uzaklıkta. Birisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellik taşır. Diğeri de tamamen aksine Allah'ın bütün emirlerini reddeden, isyan eden, yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellik. İki zıt kardeş içinizde yaşarken, mürşidinize ulaştığınız güne kadar yaşayabilirler. Tabiyetinizle beraber ruhunuz sizi terk eder. Neden terk eder? Çünkü devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir. Mümin suresi 15. ayet-i kerime gereğince der ki sizin ruhunuza, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmüt talakın geldi.
vücudu terk et. Allah'a dönmen için senin devrin. Kime tabi olduysan onun dergahına gidip ondan sonra da oradan devrin imamının dergahına ulaşman söz konusu. Ruh vücudu terk eder. Önce kime tabi olduysa onun dergahına, oradan da mutlaka devrin imamının dergahına ulaşır. Çünkü üst katlara ikinci bir çıkış kapısı mevcut değildir. Sadece bir tek çıkış kapısı vardır. Altın kapı. O devrin imamının dergahındadır. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz fizik vücudunuzla beraber, nefsinizle birlikteyken, fizik vücudunuzun içinde hem nefsiniz hem de ruhunuz varken, bunlar ikisi arasında bir denge unsuru oluşmuştur. Nefsiniz ve ruhunuz birbirinin zıttı olan iki varlık olarak devamlı kavga halindedirler ama dengededirler. Ya ruhunuz sizi terk ettikten sonra ne olur? Denge gene korunur. İyi ama bütün güzellikleri temsil eden ruhunuz artık sizinle birlikte değil. Nasıl bir denge bu? İşte sevgili kardeşlerim, bu noktada Allah Teala öyle bir dizaynı oluşturur ki size ruhunuza karşı nefsinizi devamlı negatif uyarmak suretiyle kötü şeyler yaptıran şeytan artık size ulaşamaz. İnsan şeytanlar da size tesir edemez. Cin şeytanlar da tesir edemez. Çünkü kim mürşidine ulaşmış da tabiyetini gerçekleştirmişse aynı anda o kişinin şeytanla olan bütün ilişkileri çoktan kesilmiştir. Daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an nefsi onun üzerinde artık hüküm ferma değildir. Nefsinin afetlerinin ona negatif bir şey yaptırması mümkün değildir. Bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanla ilişkisi bitmiştir. Yani bu kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi olacaktır ve bunlardan zevk alan birisi olacaktır. Keseke tifileri ise işlemek istemeyecektir. Mürşidine ulaştığı noktaya kadar ruhu da onunla beraberdir. Zaten ruh nefsin bütün taleplerine karşı çıkmaktadır. Ama kişinin mutlu olmasını sağlayan husus nefsin afetlerinin şeytandan tesir almamasıdır. Şeytandan tesir almadığı için, Allah Teala şeytanın tesirini bütünüyle yok ettiği için o kişi mutludur. Ruhunun emirlerini yerine getirmektedir. Nefsinin afetleri ona hiçbir şey telkin edemez. Çünkü şeytan artık devrede değildir. Onu nefsinin afetleri istikametinde azdıran şeytan o kişiye tesir edemez. Allah Teala şeytanla o kişinin arasına bir zırh çekmiştir. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlu bir insandır. Allah Teala diyor ki sakın
Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytan ona münkerle, fuhuşla emreder. Münkerle ve fuhuşla emreder. Öyleyse Allah-u Teala ne yapıyor? Şeytanın o kişiye münkerle emretmesine, yani Allah ne söylemişse onları inkar edici bir dizayna o kişiyi ulaştırmak istemesine şeytanın, Allah mani oluyor. Onu inkara sürükleyen, Allah'ın varlığından başlayıp Allah'ın bütün güzelliklerini, bütün güzel emirlerini inkar eden bir yapıya ulaştırmak ister şeytan kişiyi. Bu münkerle emretmektir. Bir de şeytanın o kişi üzerinde fuhuşla emretmesi söz konusudur. Fuhuşsa bir insanın nefsinin afetlerine tabi olması halidir. Nefsin afetlerine tabiyet kişiyi fuhşiyat olarak adlandırılan Allah'ın emirlerinin tam zıttı olan olaylar, Allah'ın yasak ettiği fiillerin o kişi tarafından işlenmesini temin için şeytanın talepleri. Fuhuş bir insanın nefsinin afetlerine tabi olması halidir. İkisi birbirinden ayrı şeyler sevgili kardeşlerim. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını inkar etmek, münkerdir. İnkar kelimesi de aynı kökten gelir. Fuhuş ise nefsin afetlerine kişinin tabi olmasıdır. Yani Allah'ın emrettiklerini yerine getirmemek, yani Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek. Fuhuşta nefsin afetleri hükümrandır. Öyleyse şeytan tarafından iki ayrı açıdan birden emredilir kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne yapıyor? Daha kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez, onun şeytanla olan ilişkisini bıçakla keser gibi kesiyor. Ne münker cephesinde, ne fuhuş cephesinde şeytan o kişiye hiçbir emir veremiyor. Ve de o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlu bir insan oluyor. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaya başlıyor. Hatta pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak geliyor içinden. Aslında nefs tezkiyesi mi yapmıştır? Yok, hayır. Daha başındadır konunun. Ama şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyetini Allah devre dışı bırakmıştır. Şeytanın o kişiye tesir etmesini imkansız hale getirmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde
Allah'ın şeytanla aranıza koyduğu duvar dolayısıyla şeytanın size asla yaklaşamayacağı, asla hüküm ferma olamayacağı bir engelle karşı karşıya şeytan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde

Şeytanın size hiçbir zaman tesir edemeyeceği bir dünyada yaşayacaksınız. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkiler öyle bir ilişkiler dizisidir ki neye layıksanız mutlaka onun karşılığını Allah'tan alırsınız. Öyleyse bu bapta yapılması lazım gelen müesseselere dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinizden mi bahsediyoruz? Bu sizin mutluluğunuzun temelini teşkil eder. Ne zaman şeytan Allah'ın o duvarı koyması sebebiyle size ne münker açısından ne de fuhuş açısından bir tesir icra edemiyorsa, siz mutlak bir saadetin içinde yaşıyorsunuz demektir. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'ın emrettiği istikamette bir şeyler yapabilirsiniz ve bu sizi sadece mutlu kılar. Allah'ın yasak ettiği hiçbir istikamette hiçbir şeyi gerçekleştirmek talebiniz olamaz. Çünkü o taleplerin oluşmasındaki temel faktör daima şeytandır. Ve şeytan size tesir edemez sevgili kardeşlerim. Öyleyse şeytanın tesirinden tamamen kurtulabileceğiniz bir noktaya ulaşmanız mümkün mü? Evet, mümkün. Allah'a bir insanın ulaşma süreci, ruhu Allah'a doğru yola çıktıktan sonra Allah'a ulaşma süreci en çok 6 ay süren bir olgudur. Normal standartlarda 5-6 aylık bir süreyi içerir. Bu süreç içerisinde Allah Teala şeytanın size, insan ve cin şeytanların size negatif hiçbir faktörü kabul ettirmesine müsaade etmez. Mutsuz olmanızın temelinde ise sadece onlar vardır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleme konusundaki talepleriniz, Allah'ın emrettiklerini yapmama konusundaki talepleriniz. Mutsuzluğun temel kaynağı bu ikisidir. Sadece onlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki bu dünyada sadece mutluluk vardır. İşte böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi merdivenin basamaklarını birer birer çıkar. Allah Teala ona furkanlar verir. Görmeyen gözlerini açar. Ve görme hassasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi kaldırır. O kişinin kulaklarındaki engel olan vakrayı alır. O kişinin kulaklarındaki mührü açar.
kalbindeki mührü açar. Kalbindeki ekinleti, yani kalbindeki engeli idraki önleyen ilahi kompütürü oradan alır. Bunun adı ekinnettir. Yerine ihbat koyar Allah-u Teala. Bu da idraki sağlayan bir ilahi kompütür. Ve böylece kişi Allah ile olan ilişkilerinde muhteşem bir dizaynı yakalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu bapta Allah-u Teala'nın size verdiği her bir faktör mutluluğunuzun ayrı bir göstergesidir. İrşat makamına eskiden bakardınız, onu herhangi bir insandan ayırt edemezdiniz. Herhangi bir kişi o da. Size göre öyledir. Bütün insanlara göre öyledir. Ama ne zaman ki Allah-u Teala size gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi ve görme ağzınızdaki kıçaveti aldıktan sonra irşat makamına baktırıyor, o zaman irşat makamının gerçek yüzünü görüyorsunuz. Allah ile ilişkili cephesini görüyorsunuz. İrşat makamı olarak bakıyorsunuz artık ona. Onun sözlerini eskiden de duyuyordunuz ama işitmiyordunuz. Manevi manasına varamıyordunuz. Şimdi bu manevi manaya varıyorsunuz. İrşat makamı ve onun söylediği sözler sizin için artık kıymetli. O herhangi bir kişi değil. O irşat makamı. Sözlerini anladıkça sözlerinin yapılması gerektiğini, mutluluğunuzun mutlaka bunu gerektirdiğini hissediyorsunuz. Ve o işittiğiniz sözleri kalbinize indiriyorsunuz. Allah'ın kalbinize koyduğu ekinleti alarak, kalbinize koyduğu ihbat sebebiyle onun söylediklerinin manasını kalben idrak ediyorsunuz. Bu faktörler bir araya geldiği zaman siz gören, işiten ve idrak eden bir insan oluyorsunuz. Ne yaptınız bunu, bunların sahibi olmak için? Bir tek şey yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yaptığınız şey bu kadar. Ama buna karşılık Allah-u Teala sizin irşat makamını gerçek hüviyetiyle tanımanızı temin edecek olan işlevleri yaptı. Engelleri kaldırdı ortadan. Engeller sizde doğuşunuzdan beri var mı? Hayır, yoktu. Ne zaman ki irşat makamı size seslendi, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Bu söz bir kulağınızdan girdi, öbür kulağınızdan çıktı ve gitti. Bu söz sizin üzerinizde bir tesir icra etmediyse mutlaka engeller konuldu Allah-u Teala tarafından. Peki tesir etseydi, Allah'a ulaşmayı dileseydiniz ne olacaktı? O zaman çok farklı şeyler olacaktı. O zaman Allah-u Teala sizin kalbinize ihbat koyacaktı.
Ve Allah'ın irşat makamı vasıtasıyla size ulaştırdığı bütün muhtevayı anlıyor olacaktınız. Bu ise ona olan sevginizi her gün büyütecekti. Ona olan sevginizin büyümesi sizin şeytandan adım adım koparak Allah'a yaklaşmanızın temel faktörünü oluşturacaktı. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişi için şöyle söylüyor. Furkan Suresi 29. ayet-i kerime. Ey amil olanlar, takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. İşte Allah-u Teala'nın aminu olanlar dediği Allah'a inananlar, iman sahipleri. Bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hak müminlerdir. Hak mümin kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan furkanlar alan kişidir. Dilemeyen, o da Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyor ama cehennemden kurtulması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan korkunç bir durumda. Mutluluğu yaşaması hiçbir şekilde mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan şirkte, müşrik. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'a karşı takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'ın kulu değil. Tağutun kulu, şeytanın kulu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan tağutun dostu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mümin değil, kafir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir kavram ki Allah'a ulaşmayı dilemek, eğer bir insan dilemezse gideceği yer mutlaka cehennem. Allah'ın ayetlerinden gafil, hüsranda ve mümin değil, kafir. Öyleyse o kişi bu dünyada mutsuz bir hayat geçirir. Bir gün ölür gider. Kıyametten sonra da gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Hayır sevgili kardeşlerim. Cehennemde bir süre yandıktan sonra cennete gitmek diye bir olay Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 safhadan oluşur. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemedi kişi. Dilemediği sürece Allah'ın cennetine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Demin saydığımız bütün unsurlar da o kişinin üzerindedir. Ve farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farzdır.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve kurtuluşa ulaşmıştır. Burası birinci kat cennettir. 14. katta o kişi mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Mürşide tabiyet farzdır. İslam'ın ikinci safhası, ikinci kat cenneti ifade eder. 14. basamak. Üçüncü basamak, 14. basamak. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamak. Buraya kadar olan 3 safa Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte ayet-i kerime Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilek yoksa vuslat da yoktur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onu asla kendisine ulaştırmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası 21 ve 22. basamaklar ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. Buraya kadar herkes garanti altındadır. Allah'ın kişiden istediği sadece bir tek şey var. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilerse o kişi mutluluğu hak etmiştir. O kişi mutlaka mutlu olacaktır sevgili kardeşlerim. Mutlaka saadeti yaşayacaktır. Bu saadet dünya mutluluğunun yarısıdır. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve vaziyetini bozmadan öyle yaşayabilirse ölünceye kadar bu o kişinin yani o zikir seviyesini muhafaza etmesi kaydıyla en az 33 bin zikirdir en az. Bu seviyeyi hatta 35'e, 37'ye, 39'a, 41'e çıkartırsa kişinin daha çok garantisi olur. Ve de artan zikrine paralel bir seyir takip eder hayatındaki mutluluk. Ama o kişi mutlaka üçüncü kat cennete girer. O kişi hayatta olduğu sürece Allah'ın bütün güzellikleri o kişi içindir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra şeytanla arasındaki perde artık kalktığı için şeytan onu tekrar tuzağına düşürmek için sesini ona ulaştırabilecektir ve onu devamlı etkilemeye çalışacaktır. O kişi bu noktadan itibaren ömrü boyunca şeytanın hep kendisine negatif telkinlerde bulunmasına şahit olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kainattaki en büyük düşmanınız şeytandır. Mutlu olmanız onu çileden çıkartır. Öfkesinden çatır çatır çatlar. Bütün gayretiyle size negatif bir şeyler yaptırmak ister. Allah'ın koruyucu kalkanının üzerinden kalkmasını ne yazık ki beklemek mecburiyetindedir. Buna fena halde içerler, kudurur öfkesinden ama sizin ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar
size hiçbir kötülüğünün dokunması, hiçbir tesirinin sizin üzerinizde oluşması mümkün değildir. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dilemiş olun. Ta 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar, 22. basamakta da ruhunuz Allah'ın zatında yok oluncaya kadar emniyettesiniz. Bu noktada zaten dünya saadetinin yarısına sahip olursunuz. Aynı zikir seviyesini koruyabilirseniz hiçbir zaman 3. kat cennetten düşmezsiniz. Ama şeytan sizin o mevkiyi koruduğunuzu gördükçe kudurur öfkesinden. Bütün gücüyle sizi Allah'ın yolundan men etmeye çalışır. O ulaştığınız yerlerden düşürmeye çalışır. Düşmemek sizlerinizde zikrinizi devam ettirmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, başarabilirseniz ömür boyu bu huzuru yaşayabilirsiniz. İleri gidemezsiniz. Yani fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyebilirsiniz. Zikrinizi arttırmadığınız sürece, aynı seviyede kaldığınız sürece, ama düşmezsiniz de. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini dikkatle yerlerine oturtun. Çok seviniyorsunuz. Bir hiç karşılığında, bir tek talebiniz karşılığında, Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığında Allah Teala sizi 1. kat, 2. kat, 3. kat cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. Bu Allah Teala'nın muhteşem bir mutluluğudur. İnsanın Allah'a ulaşmayı dilemesi 1. hidayettir. Mürşidin ulaşıp tabiyeti 2. hidayettir. Ruhunu Allah'a ulaştırması 3. hidayettir. Fizik vücudunu Allah'a teslimi 4. hidayet. Nefsini teslimi 5. hidayet. İrşad olması 6. hidayet. İradesini Allah'a teslim etmesi 7. hidayet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi tüm bu hidayetlere ulaştırmasını, hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz kimiz konusunun ikinci saatindeyiz. Birinci saatin sonunda Vakıflar Bankası'ndan nasıl kovulduğumuzu anlattık. Devlet Planlama Teşkilatı bizi kabul edince çok büyük bir sevinç oluştu. Ve Teşvik ve Uygulama Dairesi'nde görev aldık. Sevgili kardeşlerim, işte o devre Türkiye için çok önemli bir devreydi. Devlet Planlama Teşkilatı bizim için hayatımızda en çok severek çalıştığımız yer oldu. Sınırsız araştırma imkanı sağlıyordu Devlet Planlama Teşkilatı, yetmez. Eğer biz kendimiz bir araştırma yapacaksak, Devlet Planlama Teşkilatı'nın bir uzmanı olarak nereye müracaat etsek, onlar bize gerekli bilgileri vermek zorundaydılar Devlet Planlama Teşkilatı kanununa göre. Bu da son derece önemli bir konuydu bizim için. İşte böylece Vakıflar Bankası'nın o acı hatırasından sonra, oradan ayrılmak mecburiyetinde kaldıktan sonra, belki de sevinçli bir hatıra sayılabilir. Devlet Planlama Teşkilatı bizim için gerçekten muhteşem bir yerdi. Hangi açılardan sevgili kardeşlerim? Devlet Planlama Teşkilatı'nda bize sabahleyin 9'da gideceksin, akşam 5'te gideceksin filan diyen hiç yoktu. Diyorlardı ki, işte proje bu. Bu projeyi inceleyeceksin, değerlendireceksin, heyete sunacaksın. Bunun için şu kadar günün var. Canın istediği yerde çalış. Biz seni mutlaka buraya gelip de çalışmaya zorlamayız. Ama sevgili kardeşlerim, bu itimat öyle bir güzel olaydı ki, bu sebeple eski Cumhurbaşkanı, o zaman Devlet Planlama Teşkilatı'nın başında o vardı, Turgut Özal. Allah gani gani rahmet eylesin, çok saygı duyduğumuz bir büyüğümüzdü. Bizde bir sevgi uyandırdı. Evvela onun şahsiyeti, sonra da planlama teşkilatının havası. Bir kere biz başkalarından çok fazla ücret alıyorduk. Devlet Planlama Teşkilatı uzmanları. Sözleşmeli çalışıyorduk. Bunun ötesi çok önemliydi. Bize alabildiğine hürriyet sağlamıştı. Ama hiçbir zaman verdikleri şeyi, rapor hazırlığını onların söylediğinden daha sonraki bir devrede hiçbir uzman vermemiştir. Ne olurdu? Biz geceleri de çalışırdık. Devlet Planlama Teşkilatı'nın ışıkları sabaha kadar yanardı. Evet sevgili kardeşlerim, Teşvik Kanunu o zaman çıkmıştı ve Teşvik Uygulama Dairesi ile Devlet Planlama Teşkilatı'na kalkınma seferberliği için konmuştu. Biz de tam o devrede oraya gelmiştik. Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu olarak bakıyorum buna. Çünkü Devlet Planlama Teşkilatı'nda en çok araştırma yapan kişi olmak unvanını o zaman almıştık. Tam 27 tane araştırma sevgili kardeşlerim. Çok büyük bir zevkle yaptığımız araştırmalar. Çok büyük bir zevk alarak yaptığımız araştırmalar. Ve Devlet Planlama Teşkilatı o yıllarda Türkiye'nin nabzını saniye saniye takip eden bir kuruluştu. Bankacılık bizim üzerimizdeydi ve bankaların bütün harekatı hem girenler hem de çıkanlar itibariyle, yani
sadece bakiyeler değil, kasa hesabının hem bir ay zarfında o bankaya ne kadar para girdiği kasa hesabına, hem bir ay zarfında ne kadar para çıktığı, neticede de ne kaldığı, ne kadar kredi verildiği, bu kredilerden ne kadarının geri ödendiği, bütün hesaplarda girişler ve çıkışların hepsi rapor olarak bana gelmeye başladı. Sevgili kardeşlerim, orada kaldığımız sürece 4-5 yıllık bir zaman parçası içinde Türkiye'deki en büyük 10 bankanın bütün verileri her ay sonunda borç alacak ve bakiye rakamlarıyla birlikte bize ulaşmaya başladı. Böylece birçok araştırma yapmak imkanını bulduk. Türkiye'de paranın devir hızını hesaplamak nasip oldu. Türkiye'de nakit hareketlerini hesaplamak mümkün oldu. Ve muhteşem bir gerçeği yakaladık sevgili kardeşlerim. Baktık ki Türkiye'de bankalara giren paralarla çıkan paralar daima birbirine eşit. Ne kadar para çıkıyorsa sabahleyin, akşama kadar bankaya aynı para geri dönüyor. Bu fark %1'e ulaşamıyor. İkisinin arasındaki fark %1'e ulaşamıyor. Velayet devrinin sonunda giren paralarla çıkan paralar arasındaki fark %1'e ulaşamıyor. Yani aşağı yukarı paranın %100'ü bankalardan çıkıyor, kullanılıyor ve tekrar diğer eller tarafından, son paranın kaldığı el tarafından götürülüp tekrar bankaya yatırılıyor. Bu çok önemli bir sonuçtu. Hangi açıdan önemliydi? Çünkü burada bir emme basma tulumba çalışıyordu. Bankalardan para çıkıyordu, ihtiyaç sahipleri parayı alıyordu, harcıyordu. Harcadıkları eller belki tekrar harcıyorlardı. Neticede son el götürüp mutlaka o parayı bankaya yatırıyordu. Yani bankalardan çıkan paralar aynı gün bankaya tekrar geri dönüyordu. Bu ne demekti? Bu şu demekti sevgili kardeşlerim. Bu emme basma bir tulumbaydı. İki para nehri vardı. Biri bankalardan ekonomiye akıyordu. İkincisi ekonomiden bankalara. Ve de bu paralar hep tüketim harcamalarında kullanılıyordu. İşte 4 yıllık bir diziden sonra, araştırmadan sonra kesin olarak gördük ki Türkiye bankaları ekonomiye her gün tedavüldeki para miktarının 1/3 kadar para gönderiyordu. Tekrar bu parayı geriye alıyordu. Yani 3 günde bir tedavüldeki para kadar para bankalardan ekonomiye enjekte ediliyor ve tekrar bankalara geri dönüyordu. Bu senede 120 devir yapıyordu. Her ay 3 günde bir olduğuna göre 10 devir. Yılda da 12 ayda 120 devir. Bu Türkiye'deki bankalar sisteminin paralarının devir hızıydı. Son derece önemliydi. Hangi açıdan önemliydi? Çünkü bu bankalardan çıkan ve tüketim harcamalarında harcanan parayı eğer biz yatırım harcamalarında kullanabilirsek bir miktarını, o zaman Türkiye bir füze hızıyla kalkınabilirdi. Ve sevgili kardeşlerim, bunun üzerine Devlet Planlama Teşkilatı'nda bir konferans verdik. Banka genel müdürlerine ve genel müdür yardımcılarına, bütün bankaları davet ettik. Ve olayları anlattık. Paranın devir hızını anlattık. Giren çıkan paraların neticesini anlattık. Bu paraların eğer yatırımlardan geçerek bankaya dönmesini temin edebilirsek, Türkiye'de çok büyük bir potansiyelin mevcut olduğunu anlattık. İşte şeytan o zaman devreye girdi sevgili kardeşlerim. Bankacı kardeşlerimiz, bankaların en üst seviyedeki kişileri bu konuyu anlayamadılar. Ve bize dediler ki
Bankalar mevduat alırlar. Bu mevduatı kredi olarak verirler. Bankacılık budur. 3 saat süren konferans boyunca anlattığımız şeyleri hiç anlamamışlardı. Sevgili kardeşlerim, bizim bütün hayatımız başkalarına hep bir şeyler anlatmakla geçti. Hep anlaşılamadı. Bakınız ne kadar net rakamlar veriyoruz. Her 3 günde bir Türkiye bankalar sistemine tedavüldeki kadar para akıyor. Bankalar sisteminden ekonomiye, ekonomiden tekrar bankalar sistemine dönüyor. Hiçbir zaman bu para bankaların kasalarından eksilmiyor. Hiçbir zaman para sıkıntısı çekmesi mümkün değil bankaların. Ne yapılsaydı? Bankalar sistemi Japon bankalarının yaptığını yapsaydı. Bütün sanayi yatırımcı kuruluşlara Japon bankaları ve finans kuruluşları %5'in üzerinde yatırım yapmak imkanı yasak kılındığı için bankalar kanunlarıyla %5'in altındaki değerlerle bütün üretken yatırımlara ortak oldular. Kredi vermediler, ortak oldular. Hem bankalar daha çok kazandı, hem de enflasyon devrelerinde bile üretken yatırımlar kurulabildi. Ki Japonya büyük enflasyon devreleri geçirmiştir. Ama bu devrelerde de yatırımları durmamıştır. Nadir ülkelerden biridir. Ve onların vatanseverliği orada bir ay kalmış olan bizi çok etkilemişti. Kore'deyken bir aylık bir Tokyo istirahati herkese veriyorlardı, tatili, moral eğitimi. Biz de gitmiş orada kalmıştık ve Japonların vatanseverliği bizi çok etkilemişti. Şimdi kendi ülkemizde aynı vatanseverliğin mevcut olmadığını görmenin hüznünü yaşıyoruz. Şu anda bankalar vaziyete müdahale etseler, ellerindeki her günkü çıkan paranın %90'ı mevduat çekilmeleri olarak çıkıyor. Bu %90'ın sadece %10'unu Türkiye yatırımlardan geçirerek, bankalar sistemi yatırımlara ortak olarak yatırım harcamalarında kullanabilse ne olurdu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Türkiye özel sektör ve devlet yatırımları toplamının 2,5 katı fazla bir yatırımı sadece özel sektör olarak gerçekleştirebilirdi. Hala da durum öyle, gene gerçekleştirebilir. Ama bankacılarımız bunu anlamadılar. 4 yıllık rakamları ellerine verdiğimiz halde bu rakamların kesinliğine rağmen ve sevgili kardeşlerim, Türkiye hala kendi vatanlarına gerekli olan hizmeti yapmayan birçok grubun kendilerinden bekleneni yapmamaları sebebiyle hep sıkıntı içerisindedir. Bir taraftan menfaat sahipleri ülkeyi istismar etmişler. Bir taraftan da ülkesinin menfaatini bilmeyen ve yanlış alanlarda at koşturan para sahipleri hep kendilerini mahva sürüklemişlerdir. Oysa ki bankalar yatırımlara ortak olsalar, %50 %50 ortak olduklarını düşünelim, neticeye ulaştıkları

yapamazsa kredi kullanıyorlar bu kişiler. O krediyi kredi olarak değil de sermaye olarak kullansalardı, sermayelerinin yarısına banka, affedersiniz, karlarının yarısına banka sahip olacaktı. Neden? Zaten adamlar kredi faizlerini ödemişler. Kredi faizlerini ödedikten sonra bu kâra etmişler. Ve aldıkları krediler de dikkat edin ödenmiş sermayelerinden fazla. Yani %50'lik bir rakam, %50 kredi, %50 öz sermaye ilişkisinin de ötesinde kredi almışlar. Buna rağmen adamlar kâr etmişler. Eğer banka %50 sermaye ile iştirak etmiş olsaydı aradaki kârı alacaktı. Sevgili kardeşlerim, bu ülkenin kurtuluşu için o kadar kolay, o kadar güzel reçeteler var ki bunları tatbik mevkine geçiremiyoruz. Bugün biz bunları biliyoruz. 4 yıl bu ülkenin nabzını elimizde tuttuk. Her adımını takip etmek imkanının sahibi olduk. Şimdi sonuca gidiyoruz. Şimdiye kadar olmadı. Bu bundan sonra da olmayacak anlamına gelmez. Teşvik uygulamadayken sevgili kardeşlerim, çok sayıda konferans vermek nasip oldu bize. Teşvik uygulamanın standartlarını birçok illere gidip orada anlatmak ve birçok yatırımcıyı yatırıma çekmek imkanına sahip olduk. Devlet Planlama Teşkilatı bu konuda sınırsız yardım kuruluşuydu. Teşvik belgelerini biz veriyorduk. Teşvik uygulama dairesi. Uzmanlara gelen raporlar bizim tarafımızdan incelenirdi. Ne zaman bir eksiklik görürsek raporda raporu aldık. Eksikliği gördüğümüz anda hemen telefon ederdik oraya. Hemen bir uzmanı gönderirlerdi oradan. Biz de projedeki bütün hataları hemen düzeltirdik. Ertesi gün kurula sokardık. Hiç vakit geçirmezdik. Arkasında ne vardı dersiniz sevgili kardeşlerim? Arkasında şu vardı. Ticari krediler ülkede enflasyona sebep olan büyük konulardan biridir. Ticari kredi faizli kredidir. Ve hangi ticaret adamı bir mal satın alırsa mutlaka krediyle satın aldığı malın kredi faizini maliyete eklemek mecburiyetinde. Bu fiyat pahalılığının temel faktörüdür Türkiye'de. Özellikle yüksek enflasyon devresinde. Ama eğer siz bunu yatırım kredisi olarak verirseniz bu enflasyona sebebiyet vermez. Ve de bir başka büyük faydası yatırım vücuda gelir. Yani üretken bir yatırımın vücuda gelmesi için teşvik uygulama dairesi bütün gücüyle çalıştı o Türkiye'nin yatırım patlaması devresinde. Orada çorbada tuzu bulunanlardanız. Allah'a şükürler olsun, hamdolsun. Sevgili kardeşlerim, Planlama Teşkilatı'ndaki çalışmalar devam etti 4 yıl boyunca ve 4 yılın sonuydu zannediyorum. Dayı Bey geldi İstanbul'dan. Biz tabii Ankara'da çalışıyorduk. Ve onunla konuşurken bizim evin karşısında Necati Bey'de oturuyorduk. Bir apartmanın 7. katını gösterdi Dayı Bey bana. Ve dedi, sen oradan ayrılacaksın. O incelediğin raporlar var ya dedi, onları sen yapmaya başlayacaksın dedi. Git dedi şimdi konuş ev sahibiyle, burasını tut. O bizim mürşidimizdi. Bu bir emirdi. Hemen yukarı çıktık, konuşmayı yaptık, bağlandık. Ve ertesi gün de gittik. İstifa dilekçemizi verdik Devlet Planlama Teşkilatı'nın. Birinci devresindeki çalışmamız burada bitti. Ve teşvik uygulama dairesinden ayrılan bir uzman eğer yatırım projeleri yaparsa bu onun yıllardır göz nuru döktüğü, A'dan Z'ye her noktasını bildiği bir iştir. Ve böylece çok yatırım projesi yapmak mümkün oldu. Türkiye'nin kalkınmasında burada da çok hizmet ettiğimiz kanısındayız.

Bu arada yatırımlar devamlı artıyordu. Tabii biz de her taraftan çağrılıyorduk. Adana'dan, Bursa'dan, başka şehirlerden ve yatırım projeleri yapmak üzere devamlı bir faaliyetin içindeydik. Sonra yardımcılar aldık yanımıza, bir grup oluşturduk. Bu ayrılma devresinde ve sevgili kardeşlerim, Dayı Bey'le karşılaşmamızın 10. yılında Dayı Bey rahmetli oldu. İşte bu bizi bir kedere sürükledi. Onu çok seviyorduk. Ve ondan sonraki günlerde kendimizi bir boşlukta hissettik. Onunla beraber olan o mutlu günler. Arkanızda güven duyduğunuz, her sözünün doğru olduğu, kesinlikle her olayda ispat edilen bir büyüğünüz varsa, mürşidiniz varsa sağlam bir zemindesiniz. Biz onu 10 yıl yaşadık sevgili kardeşlerim. 10 yılın sonunda onu kaybetmek bizde büyük bir hüzün oluşturdu. O günlerde bize gelip fizibilite etütlerine yardımcı olan bir kardeşimiz staj yapıyordu bizim büroda. O dedi ki, ben dedi sizi biriyle tanıştırmak istiyorum. Sizin rahatlamanıza, ferahlamanıza sebep olacak biri olduğunu düşünüyorum dedi. Biz de tamam dedik, çok memnun oluruz. Yani bir mürşide, yeni bir mürşide ihtiyacımız olduğu kesindi. Birinci mürşidimiz biz istemeden geldiği için burada hiç sıkıntı çekmemiştik. Ama sonra meselenin böyle olmadığını gördük. Ve o kardeşimiz gitti ve döndüğünde dedi ki, o değilmiş dedi. Sizin mürşidiniz o değilmiş. Size dedi hacet namazını önerdi. 3 tane ayet-i kürsi okuyacaksınız. Fatiha'dan sonra. Ondan sonra 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknas. Hacet namazını kılacaksınız dedi. Sevgili kardeşlerim, hacet namazını kıldık ve bize fizibilite etütlerini yaptıktan sonra onları yazıya döken, proje haline getiren, yani bizim yaptıklarımızı çoğaltan bir yer vardı. Oraya gitmemiz emredildi. Yani Allah-u Teala bize açık bir şekilde oraya gitmemiz gerektiğini bildirdi. Ve de gittik. Oraya gittiğim zaman kimse benimle ilgilenmedi. Daha evvel birçok defa gitmiştim. Zaten hep iş için gittiğim için herkes iş için geldiğimi zannedebilirdi. Bu da tabii bir şeydi. Bekledim. Uzun bir bekleyişti. 2,5 saat falan. Ama hamdolsun ki beklemek tamamlandı. Birisi geldi içeriden. Zeki Hoca dedi, sizi çağırıyor. Gittik Zeki Hoca'nın yanına ve gözyaşları içinde Zeki Hoca'ya tabi olduk. Orada uzun süreli bir ağlama nöbeti geldi. Zeki Hoca öğrendik ki asıl mürşit değilmiş. O çevrede el öptürmeye yetkili birisiymiş sadece. Ve bir süre sonra, 5-6 ay sonraydı zannediyorum, Adıyaman'a gidip oradaki Mürşid-i Muhammed Raşid Hazretlerine tabi olduk. Ve bu arada bizim gördüğümüz ilginç bir şey vardı. Ona bir mana veremiyorduk. Hep rüyamıza birisi geliyordu. Bir gözü hafif şehlaydı. Ve de bizimle konuşuyordu.
hiç görmemiştik kendisini. Oraya gittiğimiz zaman, Muhammed Raşid Hazretleri'nin bulunduğu yere gidip tabi olduğumuz zaman kendisine, oradaki resimleri gösterdiler. Onun babasıymış o bize görünen, bizimle konuşan zat. Bu da bizi tabii çok memnun etti, duygulandırdı. Ve Allah Teala bu tabiyetten sonra bizim kalp gözümüzü açtı ve o noktadan sonra hamdolsun Allah Teala'ya ki çok şeyler geçirdik. Allah Teala bize bütün gök katlarının birinci katı, ikinci katı, üçüncü katı, dördüncü katı, beşinci katı, altıncı katı, yedinci katı, yedinci katın yedi tane alemini indi ilahi gösterdi. Ve Ankara'daydık. O mescit yapmıştık, o bir küçücük odasını, o çalıştığımız büronun, Necati Bey'deki büronun, orada geçiyordu hayatımız. Allah Teala bize emirler vermeye başladı ve Zeki Hoca'yla yalnız kaldığımız bir gün ikimize birden Allah Teala emir verdi. Dedim Zeki Hoca'ya sen söyle. O da dedi ki hayır, sizin söylemenizi uygun görüyor. O zaman biz söyledik. O güne kadar biz Zeki Hoca'nın arkasında namaz kılıyorduk. O günden sonra Allah Teala bu yetkiyi bize verdiğini açıkladı ve o günden sonra her şey değişti. Allah Teala bize bundan sonra o gök katlarını gösterdi adım adım. Her an kendisiyle konuşmamızı mümkün kıldı. Bu arada zikrimiz daimi zikre ulaştı. Ve de birer birer Allah'ı, Allah-u Teala sırları bize göstermeye başladı. Bu devre içerisinde biz Devlet Planlama Teşkilatı tarafından tekrar davet edildik. İkinci defa dönüşümüz 80'li yıllara zannediyorum rastlıyordu. Ve bu arada Allah-u Teala bize Risalet Nurları isimli bir kitap yazdırmaya başladı. 1976'da başladı kitap. 82 yılına veya 84 yılına kadar devam etti. Sevgili kardeşlerim, planlama teşkilatına ikinci gidişimiz teşvik uygulama dairesine değildi. İktisadi planlama başkanlığına davet edilmiştik ve konumuz kredilerdi ve bankalardı. Sevgili kardeşlerim, araştırmalar orada daha üst boyutta devam etti ve Türkiye'nin 4 yıl boyunca nabzını tuttuğumuz devre o devreydi. Orası bize ekonomiyi tatbiki ekonomi şeklinde Allah-u Teala'nın öğretmesine zemin hazırladı. Bir de araştırmalarda her şey su yüzüne çıktı ki Türkiye hareket halindeki fonların sadece %10'unu
bankalarıyla yatırıma sevk edilmeseydi ki para aynı gün tekrar bankaya geri dönecekti, Türkiye çok hızlı bir kalkınmayı gerçekleştirebilirdi. Ama böyle bir sonuca Türkiye bir türlü ulaşamadı. Bu arada ekonomi konusunda Allah-u Teala bir hususu daha işaret etti. Altın karşılıklı para. Türkiye enflasyondan çok büyük zararlar gördü sevgili kardeşlerim. Ve ekonomik açıdan ülkeyi açmaza düşürmek isteyenler bunu başardılar. Küçülen ekonomi modeliyle enflasyonu önleyebileceklerini söylediler, tatbikata girdiler. O zamanki Merkez Bankası Başkanı'yla hazinenin başındaki kişi belki büyük bir bunalıma sürüklemeyi başardılar. Öyle bir bunalım ki 2001 yılında Türkiye'deki gayri safi milli hasılada dolar bazında %25 düşme vücuda getirdiler. Bunları yakından takip ediyorduk. Hala da ekonomiyi yakından takip ediyoruz. Ve Allah-u Teala'nın verdiği altın karşılıklı para bir çözümdü, bir kurtuluştu. Ama rahmetli Turgut Özal ve biliyorsunuz Maliye Bakanı Adnan Kahveci'ydi. Adnan Kahveci olayı benimsemelerine rağmen ve Türkiye'de altın karşılıklı parayı kurmak üzereyken Turgut Özal da Adnan Kahveci de rahmetli oldular sevgili kardeşlerim. Neden ona hayranız? Neden o kadar çok seviyoruz Turgut Özal'ı? Çünkü bu ülke için yaşıyordu. Ve başkalarının söylediği onu hiç alakadar etmezdi. Şimdikiler de, bugüne kadar ondan sonra iktidara gelenler de hep etrafındaki insanların o hasetli ve de kıskanç duygularına esir oldular. Eğer Türkiye altın karşılıklı parayı hiç değilse bu iktidar devreye girdiğinde gerçekleştirebilseydik, Türk parası dünyadaki en sağlam para olacaktı. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, bugün bütün dünyadaki paralarda enflasyon var. %1, %2, %3 ama var. Ama altın karşılıklı bir para sıfır enflasyonlu bir paradır. Yüksek enflasyon devrelerinde hatırlıyorsunuz, hepiniz gidip maaşınızı hemen dolara çeviriyordunuz. Neden? Hiç değilse o bir ay boyunca enflasyondan etkilenmeyesiniz diye. İşte bir gün Türk parası altın karşılıklı para olduğu zaman bir defa konverte bir para olacak. Yani uluslararası arenada dolardan da eurodan da daha değerli bir para olacak. Altın karşılıklı sıfır enflasyonlu olduğu için. O zaman Türkiye'nin bu konudaki büyük faydasını düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? 100 liralık bir banknot, yeni Türk lirasına göre konuşuyorum, Türkiye matbaasına 1 liradan daha az bir maliyetle basılacaktır. Bu neyi sağlar? Sevgili kardeşlerim, bu 100 liralık bir Türk lirasının yurt dışına çıkması için 100 lira tutarında bir malın Türkiye'ye girmesi gerekir. Aslında bu paranın gerçek değeri 1 liradır. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? 1 liraya mal olan bir banknotu 100 liralık mal ithal ederek yurt dışına gönderiyorsunuz ve Türk lirası 100 liralık değerini koruyor. Çünkü altın karşılıklı. Hiç kimse paranın değerini düşüremez. Neticede ne olur? Neticede Türkiye ekonomisinin ihracat ve ithalat kalemleri arasında ihracat istediği kadar büyüsün, Türkiye'nin hiçbir zararı olmaz. Aksine büyük karları olur. Çünkü
O paraların Türkiye'ye giren, ithal edilen malın %1'i bedelle o mallar ülkeye girecektir. Şimdi neden Amerika'nın dışında Amerika'nın trilyonlarca doları kullandığını anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Amerika'nın ihracat açığının o kadar büyük oluşunun arkasındaki sebepleri anlıyor musunuz? Üstelik doların altın karşılığı da yok. Sevgili kardeşlerim, biz bunları kendimizden öğrenmedik. Bunları bize öğreten şu veya bu ekonomist de değildir. Biz bunları Allah'tan öğrendik. Ve ne yazık ki o kaybettiğimiz ikili gibi bir başka ekip bir daha Türkiye'yi idare etmek noktasına ulaşmadılar. Bu yeni kardeşlerimiz, dürüst insanlar, Allah'a inanan insanlar ama ülkenin menfaatlerini bu söylediklerimi bile anlayamadıkları gerçeğine dayalıysa, gerçekten öyleyse durum, o zaman netice alınamaz sevgili kardeşlerim, bu ülkeyi kurtaramayız. Ama üzülmeyin. Bu ülkenin kurtulacağı günler gelecektir. Öyleyse bu Devlet Planlama Teşkilatı'ndaki çalışmalarımızın 1980'li yılların bir noktasında Devlet Planlama Teşkilatı'nda devamlı 5 vakit namazını oraya gelen namazları kılan bazen oradakilerle dini sohbetler yapan birisi vardı. O birisi bizdik. Ve de oradan vaktiyle kovulmuş olan, Devlet Planlama Teşkilatı'ndan kovulmuş olan Emin Çöleşan, eski uzmanlardan ve Devlet Planlama Teşkilatı'na diş bileyen bir eski planlama teşkilatı uzmanı ve bir yazı yayınladı Hürriyet Gazetesi'nde. Tam da 29 Ekim günüydü zannediyorum. Veya 28 Ekim günüydü. Ve tutuklandığımız gün 29 Ekim günü oldu. 29 Kasım günü oldu. Yani doğum günümüz. Bu yazı gazetelerde çıktı. Hürriyet Gazetesi'nde çıktı. Devlet Planlama Teşkilatı Tarikat Yuvası diye bir yazı. Sonra biz tutuklandık sevgili kardeşlerim. O güne kadar çeşitli illerde 100'den fazla konferans vermiştik. Allah Teala bize dini öğretmişti. Sahabenin yaşadığı İslam'ı öğretmişti. Sahabenin yaşadığı İslam da bugün yaşanan İslam'a hiç benzemiyordu. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ayetleri bir bir gösterdikçe o ayetlerin ışığında tabloya baktığımız zaman korkunç bir gerçekle karşılaştık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sahabenin yaşadığı o İslam, Kur'an'daki İslam artık yaşanmıyordu. Ve sevgili kardeşlerim, biz verdiğimiz konferanslarda insanlara Allah'ın bize Kur'an ayetleriyle öğrettiği İslam'ı anlattık. Ve o İslam farklı bir dizaynı içeriyordu. Ama bir takım insanlar dini yaşadıklarını zanneden ama sadece İslam'ın 5 şartıyla yaşayan insanlar bizim söylediklerimize karşı çıkıyorlardı.
Bu da eşyanın tabiatına çok uygun bir sonuçtu. Çünkü onlar dinlerini asırlardan beri yazılan kitapların öğretisiyle öğrenmişlerdi. Bu noktada bizim Allah'a çok hamd ve şükrettiğimiz bir gerçeği burada göz önüne sermek istiyoruz ki hamdolsun ki Kur'an sahabenin bütün hayatını bir tarih kitabı gibi almış. Bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini, sonra kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olduklarını, sonra ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını, sonra fizik vücutlarını, veçlerini Allah'a teslim ettiklerini, sonra nefslerini Allah'a teslim ettiklerini, sonra irşada ulaştıklarını, sonra da iradelerini Allah'a teslim ederek irşad makamına tayin edildiklerini Allah Teala ayet ayet gözlerimizin önüne serdi. Sevgili kardeşlerim, biz kimseden Arapça dersi almadık. Hiç kimseden din öğrenmedik. Bize gittiğimiz mürşidimiz zaten Türkçe pek konuşmazdı. Din konusunda hiçbir şey öğretmedi. Zaten toplantılara gitmemiz mümkün değildi. Bize sizlere aktardığımız bütün bu ilmi öğreten Allah'tır. Öyleyse bu muhtevada hayat hikayemizin bundan sonrasına bakalım. Ve o Hürriyet gazetesinde çıkan yazıyla biz tutuklandık. 19 kişi. Ve Emniyet Sarayı'na götürüldük. Bize bir yer verdiler. O verdikleri yerde ne yatak vardı, ne yorgan vardı, sadece bir iki tane bank vardı. 19 kişi orada kaldık sevgili kardeşlerim. Rahatsız olan bir kardeşimiz orada aldığı soğuk algınlığı sebebiyle sonradan birkaç ay sonra rahmetli oldu. On dokuz gün orada kaldık. 18 kardeşimizi mahkemeye çıktığımız zaman beraat ettirdiler. Ama bizi tutukladılar. Gerçek suçluların içinde biz de hapishaneye girdik sevgili kardeşlerim. Kim bilir neler çekmişsindir orada diyeceksiniz değil mi? Hayır, hiçbir şey çekmedik. Hayatımızın belki en güzel günleri orada geçti. Sevgili kardeşlerim, hapishanenin bir diğer ismi Medrese-i Yusufiye'dir biliyorsunuz. Ve 3 ay sonra beraat ettikten sonra oradan çıkışımızda dışarıdaki hayatımız başladı. Ve o devrede bizimle beraber hapiste bulunanlardan bir kısmı da oradan ayrılmışlardı. Sevgili kardeşlerim, kim bizi görse mutlaka yanımıza geliyor, şükranlarını bildiriyordu ağlayarak. Ve şunu söylüyorlardı bize: eğer
Biz o hapse düşmeden evvel sizinle olsaydık hiç orada olabilir miydik? Hocam diyorlar. Öyleyse hadi hapishane günlerimize dönelim. Bir bakalım neler varmış neler yokmuş orada. Hapiste belki de en güzel günlerimizi yaşadık sevgili kardeşlerim. Neden diyeceksiniz? Çünkü o devrede hapishanede bulunan din görevlisi bir tasavvuf aşığıydı. Ve de bizden tasavvufu öğrenmeye başlayınca büyük bir zevkle hem kendisi hem de etrafına devamlı çağırdığı diğerleriyle biz her gün saatlerce onlara sohbet yaptık sevgili kardeşlerim. Çok kardeşimiz aramıza katıldı. Ve orada gerçekten çok büyük bir saygı gördük. Bir defa her gün o imam kardeşimiz bizi devamlı davet etti sohbet yapmamız üzerine. Her gün toplananlarla birlikte uzun uzun sohbetler ettik. Onlar için bir ziyafetti. Yeter ve hayır yetmez. Asıl bundan sonrası önemli. Çünkü hapishanedekiler zaten herkes problemliydi. Her problemli olan kişi gelip bize ulaşıyor ve çözüm istiyordu. Biz de Allah-u Teala'dan soruyor ve onlara çözümün ne olduğunu ulaştırıyorduk. Çözüm gerçekleşince onlar da tabi oluyorlardı, aramıza katılıyorlardı. Çünkü o zaman böyle bir olayın Rabbani olduğu ve onların problemlerine çözüm için orada Allah-u Teala'nın bizi oraya gönderdiği tebellül ediyordu onlarda. Yaşadığımız hayat, anlattıklarımız ve etrafımızda oluşan o büyük sevenler halkası orasını gerçek anlamda bir medrese-i Yusufiye yapmıştı. Sevgili kardeşlerim, öylesine bir saygı müessesesi vardı ki, hani bir tabiri vardı bir Türk romancısının, dil inen tarifi gayrimümkünsüz. Hatırlayacaksınız ismini. İnce Mehmet'in yazarı. Öyle bir mutlu devre geçirdik ki, biliyor musunuz, dışarı çıkmak, gezmek, hürriyet hiç aklımıza gelmedi sevgili kardeşlerim. Öyle bir havada, öyle bir ihtiyaç hissedilen kişi olduk ki, onların o kadar çok derdine deva olduk ki Rabbimizin sayesinde. Çünkü biz görevi onlara da hep söylüyorduk. Sakın bizde bir şey düşünmeyin. Görüyorsunuz ki biz sadece soruyoruz ve aldığımız cevabı size iletebiliyoruz. Bunun ötesinde biz bir hiçiz. Sizi bu mutlu günlere ulaştıran biz değiliz. Rabbimiz. Ve sevgili kardeşlerim, çok mutlu bir hapishane hayatımız geçti. 90 gün. Sonra mı ne oldu? Sonra beraat ettik. Evvela tahliye edildik. Sonra mahkemeye çıktık. Beraat ettik. Ve biz beraat edip oradan ayrıldıktan sonra oradaki o kardeşimiz bütün mahkumlardan imza toplayarak bizim ayrıldıktan sonra da orada derslere devam etmemiz için müracaatte bulunmuş.
O kağıdı bize de sonradan gösterdiler, imzalı kağıdı. Sevgili kardeşlerim, upuzun bir şeydi. Yüzlerce imza vardı üzerinde. Reddedilmiş talebi. O bu konudan suçlu olarak oraya hapishaneye geldi. Böyle bir şey kabul edilemez diye cevap verilmiş kendisine. Bu arada konunun en ilginç yönü, biz tutuklandığımız zaman uzun süre Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış olan bir kişi orada bize ulaşmıştı. Ve elindeki notlardan bize sualler sormuştu. İsmini söyleyelim mi? En uzun süre Diyanet İşleri Başkanlığı yapan kişiden bahsediyoruz. Ve de orada onun bütün söyledikleri yanlışlar olarak kendisine Kur'an ayetleriyle ispat edilmişti. Karşımızda hiç o kadar sıkıntıya düşen bir insan hatırlamıyoruz.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın öğretisi başka şey, kitaplardan din öğrenmek başka şey. İşte bu en uzun süren Diyanet İşleri Başkanı o devrede daha Yenişehir müftüsüydü. Ankara Yenişehir müftüsüydü ve görev ona verilmiş. Geldi bizimle, uzun uzun konuştu, sualler sordu. Hep elindeki ölçülere göre bir takım yanlışlıklar yapmış olmamız lazım. Ama onun ölçülerine göre biz de Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle ona her sorduğu sualde cevaplar verdik. Ve dinini biraz öğrenerek geriye döndü. Ama hiç değişmedi. Sevgili kardeşlerim, öyle bir Diyanet İşleri Başkanı da tanımayı Allah-u Teala nasip kıldı. Ve de gerçek anlamda bir Diyanet İşleri Başkanı tanımayı da nasip kıldı Allah-u Teala. Şu rahmetli olan Deniz İbadesi'ni hatırlayacaksınız. Yazıcıoğlu. Onun kardeşi, biraderi Yazıcıoğlu, Profesör Doktor Yazıcıoğlu Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirildi. Ve hayatımızda gördüğümüz en başarılı Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Ve bir beyanatta bulundu Bayram Gazetesi'ne. Bu tasavvufu yaşayanlar çok güzel bir hayat geçiriyorlar. Ne kadar isterdik Diyanet İşleri Teşkilatı'nda da bu hayatı yaşayanların bulunmasını. Biz bunu görünce bir savcı kardeşimizle beraber onu ziyarete gittik sevgili kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanı'nı. Ve 3 saat biz konuştuk, o da dinledi. Hayır, sabırla değil, büyük bir zevkle dinledi sevgili kardeşlerim. Ve sözlerimizi bitirdiğimiz zaman bize dedi ki, ben dedi kelamcıyım. Aslında sizin bütün söylediklerinize itiraz etmem lazım. Ama dedi siz bana onların söylediklerini söylemediniz dedi. Bütün söylediklerinizi Kur'an ayetleriyle ispat ettiniz dedi. Bu benim için bir ziyafetti dedi. Sevgili kardeşlerim, bir Diyanet İşleri Başkanı'ndan bunu duyabilmek çok büyük bir zevkti. Bir onurdu. Çok huzur verici bir olaydı. Ve böyle bir olayı yaşamayı Allah-u Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ederek, şükrederek Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ayrıldık. Sonra mı? Sonra yeniden bir araya geldik sevgili kardeşlerim ve Diyanet İşlerindekilere tasavvufu anlatmak üzere o bize bir imkan hazırlayacaktı. Ama olmadı. O gerçekleşmedi. Eğer gerçekleşseydi Diyanet İşleri Başkanlığı şimdi sizlere mutluluk saçan bir öğretim kadrosunun sahibi olacaktı. Ama olmadı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hayat hikayemizin ikinci safhası da burada tamamlanıyor. Ama bitmedi.
Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

İyi günler sevgili seyirciler. Bizi bir programda daha bir araya getiren Rabbimize sonsuz sayıda hamd ve şükrederek sözlerimize başlamak istiyorum inşallah. Bugünkü konumuz ölüm. Ölüm konusunu sizlere anlatmak istiyorum. Ölüm nedir, ne değildir? Mukaddes kitabımızda bu konuda neler anlatılmaktadır? Bunları beraberce inceleyeceğiz inşallah. Ölüm bilindiği gibi sağ olan kişinin vefat ederek bu dünya ilişiğinin kesilmesidir. Ölüm bir kaderdir. Zaman ve mekan koordinatları Allah'a göre belirlenmiştir. Vakit geldiğinde bir saniye ileri, bir saniye geri kalmasına imkan yoktur. Ancak Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bilinen bu maddi ölüm olayının haricinde bir de manevi ölümden bahsetmektedir. Önce bu manevi ölüm konusunu inceleyelim inşallah. Rum suresinin 52. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz mealen şöyle buyurmaktadır. Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara daveti duyuramazsın buyurmaktadır. Bakın sevgili seyirciler, Allah-u Teala burada yaşayan kişileri ölüler diyor. Sen ölülere davetini duyuramazsın buyurmaktadır. Demek ki yaşayan kişilerin de Allah'ın Resulü'nün Allah'ın emirleri konusunda yaptığı davetleri duymayan, işitmeyen, bunları aldırış etmeyen kişiler var. Allah-u Teala bunlara ölüler diyor. Örneğimizi artırmak istiyoruz inşallah. Nem suresinin 80. ayet-i kerimesinde muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin. Aynı bir önceki ayet gibi. Ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da davetini işittiremezsin buyurmaktadır. Bunları sağırlar diyor Allah-u Teala. Yani normal şartlarda duymaları lazım ama duymuyorlar. İşitmiyorlar. Niye? Antenleri kapalı. İşitmek istemiyorlar. Fatır suresinin 22. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor. Ve hay olanlar, yani diri olanlar, ölüler eşit olmaz. Muhakkak ki Allah dilediğini işittirir ve sen kabirlerde olanlara işittirici değilsin. Bakın Allah-u Teala burada değişik bir kelimeyle izah ediyor. Demin ölüler diyor, şimdi kabirlerde olanları işittireceksin. Kabirlerde neler bulunuyor? Ölüler. Bu kişileri de işitmeyenler Allah-u Teala kabirdeki insanlar buyurmaktadır. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. اِنَّمَا الْيَسْتِجُوبُ الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى Sühumullahü sümme ileyhi yürceun. Davete ancak işitenler icabet eder. Ve Allah ölüleri, yani işitme hastaları, fuat hastaları, idrak hastaları, ölü olanları diriltir. Sonra ona döndürülürler. Yani Allah-u Teala ancak işitenler icabet eder diyor. Ama ölüleri sen işittiremezsin. Çünkü onların organları mühürlüdür diyor Allah-u Teala. Bunları Allah mühürlüyor. Ama niçin mühürlüyor? Onlar Allah'ın yolunu inkar etmeleri sebebiyle Allah-u Teala mühürlüyor. Yani Allah-u Teala kendiliğinden değil. Normal şartlarda bütün insanlar önce Allah'ın emirlerini tebliğ eden Resullerine tebliğ ederlerken herkes de böyle bir mühür yok. Ama kişi Allah'ın emirlerine kayıtsız kaldığı zaman Allah-u Teala onların görme, işitme ve idrak hastalarını mühürlüyor. Ama bazı insanlar var ki kayıtsız kalmanın da ötesine karşı çıkıyor. İtiraz ediyor. Başkalarına da uymamalarını söylüyor. Allah-u Teala o zaman bunları, organlarını da engeller koyuyor. İlerledikçe diğer ayetlerde de onları göreceğiz inşallah.
Şura suresinin 9. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz, yoksa ondan başka dostlar mı edindiler? İşte Allah, oysa Allah o dosttur ve o ölüleri diriltir ve o her şeye kadirdir. Allah-u Teala burada diriltme ifadesiyle kişi Allah yolunda değilken bu davetlere duyup icabet etmesi halinde onun bütün organlarını açıyor ve duyar işitir hale getiriyor. Allah-u Teala bunları ölüyken diriltme olarak vasıflandırıyor. Enam suresinin 122. ayet-i kerimesinde daha açıklık kazandırmaktadır inşallah. Evemen kâne meyten fe ahyeynâhu ve cealnâ nûfehu lehu nûren yemşî bihi finnâsi kemen meselü lezîne fî zulümâti leyse biharicin minhâ kezâlike züyyine lil kâfirûne mâ kânû yâmelû. Sevgili seyirciler, bakın bu mübarek ayet-i kerimesinde Allah-u Teala mealen ne buyurmaktadır? Ölü iken dirilttiğimiz ve insanlar arasına yürüyeceği nur verdiğimiz kimse. Ölü iken dirilttiğimiz, yani organlar işitmeyen, görmeyen kişi iken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürümesi için nur verdiğimiz kimse diyor Allah-u Teala. Karanlıklar içinde kalıp ondan çıkamayacak kimse gibi midir diyor Allah-u Teala. Demek ki insanlar için de yürümesi için nur verdiğimiz, yolunu aydınlattığımız diyor Allah-u Teala. Böylece kafirleri yapmış oldukları şeyler süslü görüldü. Görüldüğü gibi Allah-u Teala yaşayan bazı kimseleri de ölü kabul ediyor. Bu kişiler yaşadığı halde çevresinde meydana gelen olayların hikmetini, Allah'ın güzelliklerini görmüyorlar. Duymuyorlar, idrak edemiyorlar. Yani bu kişiler fizik olarak görmelerine rağmen olayı fıkıh edemiyorlar. Bu sebeple Allah-u Teala bu kişileri ölü kabul ediyor. Bakara suresinin 6. ayet-i kerimesinde meşhur denilince, اِنْلَزِّينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَنْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Mealen, onlar muhakkak ki kafirdirler. Onları ikaz etsen de etmesen de eşittir diyor Allah-u Teala. Onlar mümin olmazlar. Devamında hatemallahu ala gulubihim. Onların kalpleri hatem edilmiştir, mühürlenmiştir diyor Allah-u Teala. Allah mühürlenmiştir hatemallah. Ve ala semihim. Ve ala absarihim. İşitme hastaları. Kalpleri, işitme hastaları ve ebsarihim, görme organları, kışavet ile kapatılmıştır diyor Allah da. Lehum azabın alim. Onlara elim bir azap vardır diyor Allah Teala. Allah onların kalplerini, üzerini, işitme hastasını üzerini mühürledi ve görme hastasını üzerine kışavet çekti. Onlar için azip bir azam vardır. Yukarıda verdiğimiz Enam suresi 122. ayette de bunların diriltilmesinden Allah-u Teala bahsetmekteydi. Bu mesajdan anlaşıldığına göre bu kişiler maddi değil, manevi ölü olarak sayılıyor Allah-u Teala'nın yanında. Şura suresinin 9. ayet-i kerimini tekrar okuyalım inşallah. Bu manevi ölümden bahsediyor. Bu Şura suresinin 9. ayet-i kerimesinde bu ipucu veriliyordu. İnşallah tekrar okuyalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Yoksa ondan başka dostlar mı edindiler? İşte Allah dosttur, ölüleri diriltir ve her şeyi kadirdir. Allah dosttur, muhakkak ki ölüleri diriltir ve her şeyi kadir diyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi bu konumuzu çok açıklık kazandıran bir ayet-i kerimede inşallah. Bunu okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah
Veliyyüllezine o kimselerin dostusudur, velisidir, dostudur. Kimlerin? Amenu. Amenu olanların Allah dostudur. Yuhricüküm minez zulümati ile nur. Onları zulmetten nur, yuhricüm, ihraç eder, çıkarır. Zulmetten nura çıkarır diyor Allah-u Teala. Bir kişiyi dost ettiği zaman zulmetten nura çıkarır. Vellezine keferu. O kimseler ki kafirdirler. Evliya-u tağuta. Onlar tağutu dost edinmişlerdir. Evliya, veli edinmişlerdir. Yuhricim o çıkarır. Minen nuru ile zulümat. İblis de onları ne yapıyor? Nurdan zulmete çıkarıyor. Ulaike ashabunlar, yani iblisin nurdan zulmete çıkardığı kişiler nar ehlidir diyor. Onlar ateş ehlidir, ateş halkıdır. Hüm fiha halidun. Orada ebedi kalacaklardır diyor Allah Teala. Demek ki Allah bizi kendisine dost etmesini diliyoruz inşallah. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde bu Allah'a nasıl dost olunacağının ayrıntılarını veren bir ayet-i kerimedir. Bu ayeti de inşallah heceleyerek okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlla men tabe. İlla ancak men kim tabe, tövbe ederse ve amene, amenu olur. Tövbe edip amenu olursa. Fakat bu tövbe etmek gelişi güzel tövbe değil. Bu tövbe bir Allah dostunun önünde günahlarından tövbe etmektir. Ve amile salihan. Amene, amele, amelen salihan. Ve salih amel yaparsa. Bu salih amel nefsi tezkiye eden amel. Ulaike. İşte o kimseler için yübeddülillahi tebdil eder, çevirir. Allah çevirir. Neyi çevirirmiş? Seyyiatim hasenat. Seyyiatlerini hasenata çevirirmiş Allah Teala. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Ve muhakkak ki Allah gafurdur ve rahimdir. Demek ki Allah'a dost olabilmenin bir şartı bir Allah'ın evliyasının önünde tövbe edip ameni olmak ve nefis tezkiyesine başlamak olduğu çok açık olarak bu ayet-i kerimemizde anlatılmaktadır inşallah. Sevgili seyirciler, konunun daha fazla ayrıntısına girmeden kimin veli mürşid olduğu, hangisine tabi olmamız gerektiği hususunu inceleyip maddi ölüm olayına geçelim inşallah. Bir Allah dostunun tövbe edeceği ama kimin önünde? Allah-u Teala bu konuya açıklık kazandırmaktan mıdır? Evet, Allah-u Teala bu Kur'an-ı Kerim'de biz hiçbir şey eksik bırakmadık diyor. Her sorunun cevabı bu Kur'an-ı Kerim'de vardır inşallah. Yüce Rabbimiz Nâl Suresinin 9. ayet-i kerimesinde ve alallâhu kastes sebil, sebillerin kast edilmesi, tayin ve tespiti Allah'a aittir buyuruyor. Demek ki biz hangi yolu tabi olacağımızı Allah'tan sormamız gerekiyor. Allah'tan sorabilir miyiz? Muhakkak sorabiliriz. Peki nasıl soracağız? Onun da cevabını Kur'an-ı Kerim'de araştırıyoruz. Ve Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Allah'tan istiane isteyin. Neyle? Sabrı ve selat, sabır ve namazla Allah'tan istianeyi, yani tabi olacağınız mürşidinizi isteyin diyor Allah-u Teala. Nasıl istenecek? Sabırla ve namazla. Namaz, hacet namazı. Perşembeyi cumayı bağlayan gece, gusül abdestiyle kılınan bir hacet namazı. Ailemizin herkes yaptıktan sonra gusül abdesti alıyoruz. Ve dört rekatlı bir hacet namazı kılıyoruz. Kısaca bu hacet namazının bir defa tarifini verelim inşallah. Niyet ediyoruz ey Yüce Rabbimiz. Senin benim için yeryüzünde beni senin ayetlerini öğretecek, benim nefsimi tezkiye edecek, velin sultanın
Mürşidim kimse ona ulaştırmasını dileyerek ve hacet namazını niyet ediyoruz. Birinci Allah-u Ekber deyip namazı duruyoruz. Ancak ailemiz yattıktan sonra bunu kılıyoruz. Sevgili seyirciler, birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha ve 3 adet ayet-el kürsi okuyoruz. İkinci rekatta rükû ve sücuddan

uyuyoruz inşallah. Eğer bu talebimizde samimiysek Allah Teala bu talebimizi görüyor, işitiyor ve biliyor. Mutlaka bizim talebimize icabet ediyor rüyamızda inşallah. Bu şekilde sevgili seyirciler, bu güzelliklere ulaşabilmemizin ilk adımı muhakkak ki Allah'a ulaşmayı dilemektir. Önce Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra hacet namazıyla mürşidimi sorup ona tabi olmaktır. O zaman Allah bizim üzerimizde yukarıda gördüğümüz engelleri kaldıracak, ölüyken dirilten, Allah'ın güzelliklerini idrak eden biri olacağız. Ancak o zaman Rabbimizin bizim için görevli kıldığı hidayetçilere karşı bir sevgiyle yaklaşıp tabi olduğumuzda, yukarıda ayette ifade edildiği gibi insanlar içinde yürümesi için nur verilen bir kişi olacağız inşallah. Sevgili seyirciler, biraz da maddi ölüm olayını inceleyelim inşallah. Günümüzde maalesef insanlarımızın çoğunluğu ölüm olayını bir son olarak algılıyorlar. Bu sebeple bu dünyada ne yaparsam kâr felsefesiyle kendi menfaati için çevrelerine zarar vermekten hiç çekinilmiyor. Bu düşünce tamamen yanlış bir düşüncedir. Ölüm asla bir son değildir. Asıl ebedi hayatın başlangıcıdır. Ölüm sadece bu zahiri alemin mensubu olan fizik vücudumuzun sonudur. Allah Teala bize fizik vücudumuzla beraber bir nefs ve ruh vermiştir. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz ve nefsim ve ma sebbaha, o nefse onu sebba edene buyurmaktadır. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde ve nefa fihi min ruhi, ona ruhumdan üfürdüm buyurmaktadır. Görüldüğü gibi ruhumuz Allah'ın ruhu. Ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Bizi her türlü kötülüklerden alıkoymak ve Allah'ın emirlerine uygun yaşamamız için üfürülmüş. Tabiri caizse bir müşavirimiz. Nefsimiz ise kalbi karanlıklar ile dolu olan iblisin telkinine açık bir negatif müşavir hüviyetinde. Aşık Yunus bir şiirinde uslu değildir, delidir, halka salusluk satar. Nefsini ıslah etsin varsa kerameti demiştir ve çok doğrudur. Nefsini ıslah etmek diye kastediyor Aşık Yunus inşallah. Konumuza dönersek ruh ve nefsimize ölüm yok. Ölen fizik vücudumuz olmaktadır. Ölümü Allah'a ölüm melekleri tarafından Allah'a ulaştırılırken nefsimiz kabir sorgu ve sualinden sonra berzah alemine gidip orada dünya hayatının bir benzerini rüyamızda gördüğümüz gibi kıyamete kadar yaşıyor. Secde suresinin 11. ayet-i kerimesi Yüce Rabbimiz buyurmaktadır ki kul yetevaffaküm melekül mevtillezine yuvkile biküm sümme ila rabbiküm turcaun. De ki size vekil kılınan ölüm meleği size vefat ettirecek, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Demek ki ölüm melekleri var. Onlar şarteli indirdikleri zaman tamam fizik vücudumuz ölüyor ama nefis ve ruh için ölüm bahis konusu değil. Enbiya suresinin 35. ayet-i kerimesinde maddi ölümü Allah Teala anlatıyor. Küllü nefsin zaiketil mevt ve neblüküm bi şerri min şerri vel hayri fitne ve ileyna turcaun. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sizi hayır ve şer fitneleriyle imtihan ederiz buyurmaktadır Allah Teala. Bize döndürüleceksin. Cuma suresinin 8. ayet-i kerimesi, sadece mealen verelim inşallah. De ki muhakkak ki o sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, işte o mutlaka size mülaki olacak, yani size kavuşacak. Sonra görüneni ve görünmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksin. O zaman yapmış olduklarını size haber verecek diyor Allah Teala. Zümer suresinin 42. ayet-i kerimesinde Allah fizik vücutları ölüm anında öldürür ve onlar ki uykularındadır. Ölmemişlerdir.
O zaman üzerlerine

ölüm hükmedilecek olanı kişinin fizik vücudunu uyku halinde tutar ve diğerini bir belirlenmiş ecele kadar gönderir diyor Allah-u Teala. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için elbette ayetler vardır. Müminin suresinin 9'dan 9. ayet-i kerimesine onlardan birine ölüm geldiği zaman Rabbim beni geri döndür. Rabbim beni geri döndür derlermiş. Mümin suresinin 100. ayet-i kerimesi böylece terk ettiğim salih amelleri işlerim. Hayır, muhakkak ki onun söyledikleri söz sadece boş bir kelimedir diyor Allah-u Teala. İşte diyor ya Rabbim beni geri döndür ve terk ettiğim salih amelleri yapayım diyor. Son pişmanlık bize. Allah-u Teala diyor bunlar boş sözlerdir diyor. Bunlar kesinlikle bir hükmü yoktur. Ve bahs edilecekleri güne kadar onların arkasında berzah vardır buyurulmaktadır. Görüldüğü gibi nefsimiz berzah aleminde kıyamete kadar yaşıyor. Ölüyoruz, yaşıyor. Birinci sur üfürüldü. Kıyamet kopuyor. O anda dünyada yaşayanların tamamı ölüyor. Zaman önce duruyor, sonra gravitasyon sebebiyle geriye dönmeye başlıyor. Geriye dönmeye başladığında her geriye döndüğü zamanda ölenlerden başlamak suretiyle tüm ölenler yeniden diriliyor. Kabirlerinden kalkıyorlar. Allah-u Teala bu konuyu Bakara suresinin 28. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Siz ölü idiniz, sonra sizi diriltti. Yani öldün, birinci sur üfürüldü, diriltti. Sonra sizi öldürecek, bir daha öldürecek, bir daha sur üflediğiniz zaman tekrar ölüyoruz. Sonra tekrar dirilir. Üçüncü sur üfürüldüğünde tekrar diriliyoruz. Sonra da ona döndürüleceksiniz. Sevgili seyirciler, birinci sur üfürüldüğünde yaşayanların hepsi ölüyor. Gravitasyon sebebiyle geriye dönüşte olduğunda zaman geriye döndü. Son ölenlerden başlayarak ta Adem Aleyhisselam'a kadar zaman hızla geri döndüğünde hep geri dön ölenler tekrar diriliyorlar. Ve yer çekimi olmadığı için tek yer çekimi ona indi ilahiye mahşer meydanına çekiliyorlar. Ve mahşer meydanında toplanma olduğu zaman Allah-u Teala ikinci defa sur üfürüyor. O zaman bütün gelen oradaki fizik vücutlar tekrar ölüyorlar. Mütakiben üçüncü sur üfürüldüğünde tekrar yeni bir vücutla, fizik vücuduyla, yani herkes aynı yaşta tekrar diriliyorlar. Berzah aleminde nefsler geliyor, her nefs kendi fizik vücuduna giriyor. Sonra amel defterleriyle filmler, hayat filmleri seyrediliyor. Soğuk hesaptan sonra herkes cennet ve cehenneme giriyorlar. Bu konuyu anlatan ayet-i kerimeleri inşallah okuyalım, konumuzu tamamlayalım. Evet, Bakara 28'i okumuştuk. Mümin 101, 102'ye de inceleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازُنُهُ فَاُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. O zaman kimin mizanı ağır gelirse işte ondan kurtar. Yani ikinci dirilmeden sonra artık sorgu sual oluyor. Bakara 68 yine o konuyu anlatıyor. Ve sura üfürülmüş, Allah'ın diledikleri hariç gökte ve yerde olanlar ölmüşlerdir. Bu birinci ölümü anlatıyor. İkinci dirilmeyi anlatıyor. Sonra ona bir defa daha üfürüldüğü zaman onlar ayağa kalkarlar, bakınırlar. Yasin suresi 51. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz ve sura üfürülmüştür. İşte o zaman onlar mezarlarından Rablerine koşarlar, yükselirler. Tüm ölenlerin fizik vücutları
mahşer meydanında toplanması da tamamlanınca ayette görüldüğü gibi ikinci ruh üfürülüyor. O zaman bütün fizik vücutlar ikinci defa ölüyorlar. Sonra üçüncü sur üfürüldüğünde bu ölenlerin hepsi cennet, cehennem hayatına uygun bir vücutla tekrar diriliyorlar. Bu konuyla ilgili ayetimiz Mümin suresinin 11. ayet-i kerimesinde. Dediler ki Rabbimiz bizi bir kere öldürdün, iki kere öldürdün, iki kere dirilttin. Böylece günahlarımızı itiraf ettik. Artık çıkmaya yol var mıdır diyor. İnsanlar tekrar çıkmaya yol var mıdır diyorlar. Allah-u Teala Enbiya suresinde, Enbiya suresi 47. ayet-i kerimesinde biz kıyamet günü adalet mizanları kurarız ve o zaman kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez ve hardal tanesi kadar bir ağırlık olsa onu getiririz ve bize hesap görücüler kafidir. Sevgili seyirciler, anlattığımız yeniden dirilmeye müteakip nefsler berzah aleminden geliyor, fizik vücutlarıyla birleşiyor. Allah-u Teala bunu nefsler birleştiğinde ifadesiyle anlatıyor. Birleşen vücutlarımıza amel defterleri veriliyor. Müteakiben doğumdan ölümüne kadar hayatımız, düşüncelerimiz ve fiillerimiz ayrı ayrı bir ayrı ayrı çok kısa bir süre içinde önümüzde üç boyutlu bir film olarak görülüyor. Film oynarken sağ tarafımızda kazanılan derecatlar yazıyor. Burada rakamlar elimize verilen mizanla aynı olduğunu, Allah'ın kıl kadar bir haksızlık yapmadığını görüyoruz. Sevgili seyirciler, burada bir şeyi dikkatini çekmek istiyorum. Amellerimiz ve düşüncelerimiz ikisi ayrı ayrı oluyor. Allah-u Teala burada düşüncelerimizin ve tatbikatlarımızı ayrı ayrı bize gösteriyor ki sonra biz bunu yapmadık, böyle düşünmedik demeyesiniz diye. Yani ispat vesikası olarak Allah-u Teala zaten biliyor, bizi bize ispat etmek için bu filmi gösteriyor Allah-u Teala. Bu kısa muhasebeyi müteakip cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme gidiyorlar. Burada Meryem suresi 71. ayet-i kerimesinde küçük bir ayrıntıyı verelim. Cennetlikler önce cehenneme gidip hiç etkilenmeden görüntü halinde cehennemliklerin halini görüp Allah'a hamd ve şükrederek cennetlerine giderken cehennemlikler cehennem kapısından burundan sürerek içeri giriyorlar ve bir daha dışarı çıkamıyorlar. Sevgili seyirciler, insanlarımızın büyük kısmı bir sırat köprüsü olduğunu, sırat köprüsünden geçileceğini, sırat köprüsünden geçemeyenlerin cehenneme gideceği gibi bir safsataya inanıyorlar. Maalesef bunlar hep emaniye bilgiler. Halbuki Allah-u Teala Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesinde size diyor oraya uğramayacak hiç kimse yoktur. Önce ayeti verelim, sonra bu konuyu konuşalım inşallah. Allah-u Teala Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesi sadece mealen verelim. Ve sizden hiçbiriniz eksik olmamak üzere illa ona varacaksınız cehenneme. Ve bu senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Yani cennetlikler önce cehenneme gidiyorlar. Cehennemin halini görüyorlar. Ama bu cehennemden hiç etkilenmiyorlar. Sadece görüntü olarak görüyorlar. Ve Allah'a hamd ve şükrederek cehennemden çıkıp cennete gidiyorlar. Demek ki herkes cehenneme önce girdiğine göre böyle bir sırat köprüsü diye bir şey zani Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Ancak bize anlatıldığı gibi bu emaniye bilgilerin de yanlışlığını bir kere daha burada ifade edelim inşallah. İkinci bir yanlışlık daha var sevgili seyirciler. Bu konuyu da kısaca değinmeden konumuzu tamamlamayalım inşallah. İkinci yanlışlık ise mümin olanların günahlarını biraz cehennemde çektikten sonra cennete gidileceği inancıdır. Bu tamamen yanlış emaniye bilgilerden kaynaklanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 50'ye yakın ayet cennet ve cehenneme gidenlerin orada ebedi kalacağı bilinmektedir. Maalesef insanlarımız boş hayallerle oyalanmakta, nasıl
nasıl olsa cennete gideceğim diye İslam'ın Allah'ın emrettiği ölçülerde yaşanmaları engellenmektedir. Cehenneme giden insanların pişmanlıklarıyla ilgili birkaç ayetler vererek sohbetimizi tamamlamak istiyorum inşallah. Yüce Rabbimiz Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Sadece meal verelim inşallah. Kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Oraya geldikleri zaman onun kapıları açılır ve onun bekçileri onlara derler ki sizin aranızdan Resuller gelmedi mi ki Rabbinizin ayetlerini okusun, size buraya geleceğinizi söyleyerek uyarsın. Ya demek ki zümre zümre cehenneme geldiği için cehennem bekçileri gelenleri diyorlar ki size sizin içinizden Resuller gelip sizin buraya geleceğinizi söylemediler mi diyor. Sevgili seyirciler, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bütün insanlar bu Resulleri peygamberle kabul ederlerse Hazreti Peygamberimiz 1400 sene önce yaşamış Hazreti Peygamberimizin bizim zamanımızda size sizin içinizden diyor, sizden. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de her zamanda mekanda varisi Nebi olan, Nebi olmayan Resulleri olduğunu ifade ediyor. Bu ayet-i kerimede bunun ispatı açıktır. Size buraya geleceğini söyleyen Resuller, ayetlerin açığa Resuller gelmedi mi diyorlar. Bu söz üzerine cehennemlikler bakın ne diyorlar. Size Rabbinin ayetlerini okuyan, bugün buraya geleceğinizi söyleyerek uyaran gelmedi mi? Cehenneme gidenler dediler ki, evet geldiler fakat azap kafirlerin üzerine hak oldu diyor Allah-u Teala. Sevgili seyirciler, aynı bu konuyu benzer Mülk suresinin 8, 9, 10. ayet-i kerimesinin de inşallah meal olarak değil, bunu heceleyerek size okuyalım. Önemine binaen inşallah. Estağfirullah. Takadu temeyyüzü minel gayz. Cehennem öfkesinden diyor çatlayacak gibi olur. Küllemâ ulgiye fiha fevcun. Oraya her bir grup atılışında se'elehum hazenetuha sorarlar kim? Cehennem bekçileri. Elem yetükün nezir, size uyarıcı gelmedi mi diye sorarlar. Ne diyorlar? Galübela gacca'ena nezirun. Evet geldi. Nezir geldi. Ve kulna ma nezelallahu min şeyin in entum fi dalalin kebir. Evet. Onlar dediler ki evet bize nezir geldi fakat biz onları yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ve siz ancak büyük bir delalet içerisindesiniz dedik. Bakın Allah'ın nezirlerine inanmak şöyle dursun. Bir de Allah'ın nezirlerini delalet içinde olmakla itham etmişler. Şimdi bunlar cehennemi hak ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Mülk suresinin 10. ayet-i kerimesi onların neticesini veriyor. Ve galû lev künnâ nesme'û ev nâgülû mâ künnâ fî ashabin sâir. Ve eğer biz işitmiş ve akıl etmiş olsaydık, alevli ateş halkı arasında olmaz dediler. Demek ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve organları kapalı, işitmiyorlar, davete icabet etmiyorlar ve de karşı çıkıyorlar. Allah-u Teala bunları bir sahne olarak bize anlatıyor. Sevgili seyirciler, görüldüğü gibi son pişmanlık fayda vermemektedir. Ölüm hepimizin başına er geç gelecektir. Bundan kaçınmak mümkün değildir. Hazreti Peygamberimizin de bir hadislerinde öğüt olarak ölüm yeter buyurmaktadır. Ali İmran suresinin 185. ayet-i kerimesi de bu dikkat edecek bir ayet-i kerimedir inşallah.
Bütün ayetler güzeldir. Ancak konumuzla ilgisi sebebiyle ifade ediyorum. Her nefs ölümü tadıcıdır. Amellerinizin karşılığı kıyamet günü muhakkak tam olarak verilecek ve o vakit kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa o zaman kurtulmuştur. Dünya hayatı ise ancak aldatıcı bir faydalanmadan ibarettir buyurmaktadır Allah-u Teala. Sevgili seyirciler, İbrahim suresinin 44. ayet-i kerimesini de okuyalım inşallah. Azabın onlara geleceği gün ile insanları uyar. O zaman zalimler şöyle diyecekler: Rabbimiz bizi yakın bir süreye kadar tehir et. Bize zaman ver. Senin davetine icabet edelim. Sebiller, Resullerine tabi olalım. Ya kişi dünya hayatında Allah'ın davetine icabet etmiş. Allah'ın davetine kendisine duyuran nezirlerine, Resullerine karşı çıkmış. Bu devirde de böyle şey olur muymuş kardeşim demiş. Resullere tabi olmamışlar. Şimdi can boğaza gelince Rabbimiz bize tehir et de biz Resullerine tabi olalım, davetine icabet edelim diyor. Allah-u Teala diyor ki daha önce sizin için bir zeval olmadığına yemin eden siz değil miydiniz diyor. Sevgili seyirciler, ayrıntısını daha önce bir sohbette anlattığım bir yanılgıyı daha burada bir kere daha söyleyelim. İnsanlarımızın büyük bir kısmı yarın kıyamet Hazreti Peygamberimizin müminlere şefaat edip kurtulacağı düşüncesiyle kendilerini teselli ediyorlar. Bu felsefe insanların İslam'ı en güzel bir şekilde yaşamalarını engellemek için şeytanın uydurduğu bir tuzaktır. Allah-u Teala Mümin Suresinin 18. ayet-i kerimesinde ve yaklaşan gün konusunda onları uyar. O zaman kalpler korku ile hançerlere gelir, boğaza gelir. Zalimler için yakın bir dost şefaati kabul edilir. Bir şefaatçi yoktur diyor Allah-u Teala. Yani can boğaza gelir. Ölüm anında artık şefaatçi ölümden sonra mümkün olmadığını Allah-u Teala söylüyor. Daha ne söylersin? Ama insanlar diyor ki kalbinde hardal tanesi kadar bir iman olursa Hazreti Peygamberimiz bize şefaat edecek ve cehennemden kurtaracağı gibi bir yanlış inanışın peşinde koşuyor insanlarımız. Sevgili seyirciler, konumuzu tamamlamadan önce bir kere daha özetleyelim inşallah. Bu sohbetimizde ölüm olayını anlatmıştık. Dedik ki ölüm, bir maddi ölüm var, bir manevi ölüm var. Allah-u Teala dünyada yaşarken Allah'ın Resullerinin davetine icabet etmeyenlere manevi ölümler olarak kabul ediyor. Bunlar da diyor, siz uyarsanız da uyarmasanız da bir onları davete icabet etmezler. Onlar ölüler gibidir diyor Allah-u Teala. Böyle ölüm olduğu gibi ayrıca bir maddi ölüm olayı da bahis konusudur. Maddi ölüm olayı sadece fizik vücudumuz için geçerlidir. Nefsimiz ve ruhumuz için maddi ölüm olayı bahis konusu değildir. Maddi ölüm olayından sonra, kıyametten sonra bir kıyamet hayatı vardır. Allah-u Teala birinci surda bütün insanları öldürdüğü gibi ikinci surda tekrar mahşer meydan toplanıyorlar. İkinci surda tekrar ölüyorlar. Üçüncü surda tekrar dirilip ellerine amel defterleri veriliyor. Sorgu sualden sonra cennet ve cehenneme gidiliyor. Allah-u Teala'nın cennetin hak etmenin yolunun sadece İslam'ı yaşamak, İslam'ın gereği olan teslimleri yerine getirmek, bu teslimleri yerine getirmenin ilk şartını Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu defalarca ifade ettik. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiçbir kimse İslam'ı yaşamayacağını ifade ettik. Sadece kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunu söylediğimiz zaman bunu duyan, gören, işiten Allah-u Teala bizim organlarımızı duyar, işitir hale getiriyor. Ölüyken dirilttiğimiz ifadesiyle ifade ediyor. Lütfen
O zaman daha ölüm başımıza gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'a teslimlerimizi yerine getirebilmek için Allah'ın yoluna girelim. Allah'ın bir mürşidine tabi olarak kendimizi kurtaralım. Bir başka sohbette daha buluşmak ümidiyle bu sohbetimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Konumuz hurafeler. İslam dinine bir hurafe olarak yerleştirilen bir konuda cehenneme girenler cehennemde bir süre kaldıktan sonra eğer kalplerinde zerre kadar iman varsa onlar mutlaka cehennemden çıkıp cennete gireceklerdir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Bir kişi cehenneme girdikten sonra cehennemde ebediyen kalacaktır. Allah Teala'nın koyduğu kanunlar muvacehesinde bir insanın cennete veya cehenneme girmesi hükme bağlanmıştır. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları ağır gelirse, sevapları günahlarını aşarsa, kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşarsa, onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Felaha erenlerinde cennete gireceği kesinlik kazanıyor. Müminin 103'te de diyor ki, kimler de diyor, kıyamet günkü mizanlarında kazandıkları dereceleri aşarsa, onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir ve cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. İki nevi insanın iki grubu da verilmiş. Müminin 102'de cennete gidecek olanların kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden fazla olanlar olduğu ve Müminin 103'te de kazandıkları derecelerden fazla olması halinde o insanların hüsranda olduğu ve hüsranda olanların da ebediyen cehennemde kalacağı açıklanıyor. Öyleyse Allah'ın ölçüsü budur. İnsanlar salih amel işlerler, zikir yaparlar, derecat kazanırlar ve de güzel davranışlarda bulunurlar. Allah'ın emrettiği şeyleri yaparlar, namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler, kelime-i şehadet getirirler. Başkalarına iyilik ederler. Bunlar hep onlara derecat kazandıran müesseselerdir ve derecat kazanırlar. Ama aynı kişiler yaptıkları yanlışlar sebebiyle de derecat kaybederler. Ömür boyunca kiramen katibin melekleri bu derecat kazanma ve kaybetme işlemlerini devamlı olarak üç boyutlu iki tane filme alırlar. Birisi düşüncelerimizin, tasarladıklarımızın filmidir. İkincisi aksiyonlarımızın, davranış biçimlerimizin yani düşüncelerimizden olay haline getirdiklerimizin filmidir. Neden Allah Teala düşüncelerimizi de filme alıyor? Filme aldırıyor kiramen katibin meleklerine. Çünkü işlediğimiz bütün günahlarda taammüt miktarımız ortaya çıkar böylece. Hangi kötü davranışı bizler
birbirine hedefe gitmek üzere yerleştirmişiz. Hangi kötü davranış bizim için bir başkasını rahatsız edecek bir davranış şeklinde tecelli etmiş. Biz bunu acaba isteyerek mi yapmışız yoksa bir kaza eseri mi olmuş? İsteyerek yaparsak cezası başka, kaza eseri yaparsak cezası çok daha az olacaktır. Bir misal verelim, bir kişi tabancasını temizliyor. Temizlerken silah elinden düşüyor. Silahta bir tek mermi var. Tetik bir yere takılıyor ve de bir kişi yoldan geçerken vurulup ölüyor. Bu kişinin kaybettiği derecatla şimdi anlatacağımız ikinci kişinin kaybettiği derecat eşit değildir. İkinci kişi de gecenin saat 2'sinde pusu kuruyor, bekliyor düşmanını. Oradan o saatte geçeceğini biliyor ve geçerken çekiyor tabancasını, bütün kurşunları adamın kalbine boşaltıyor ve onu öldürüyor. İkincisi tahammüden bir cinayet işlemiştir. Birincisi de cinayet işlemiştir. Ama tahammüden değil, kazaen bir cinayet işlemiştir. Düşünceleri birincisinde bunun tasarlandığını, ikincisinde tasarlanmadığını ve kişinin elinde olmaksızın gerçekleştiğini ifade ediyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim, bunların farkını ancak o mizandaki dereceli düşüncelerimizin de görünmesi sebebiyle anlarız. Bu sebeple bir mizan vardır ama iki görüntü vardır. Düşüncelerimizin görüntüsü ve kazandığımız veya kaybettiğimiz derecelerin görüntüsü. Öyle bir dikkatle, intizamla ve adalete öyle bir riayet ederek gerçekleştirilmiştir ki bu derecat sistemi, hayat filmlerimizi kıyamet günü hepimiz göreceğiz. Gördüğümüz zaman bize asla kıl kadar bile zulmedilmediğini kesin olarak tespit edeceğiz. Çünkü elimize verdikleri mizanda bizim fiilimize uyan ceza miktarı, kaybettiğimiz derecat miktarı açık bir şekilde görünecektir. Gördüğümüz zaman tahammüt derecesini de elimizdeki mizan vermektedir. O zaman Allah-u Teala'nın kiramen katibi meleklerinin pozitif veya negatif dereceleri amel defterimize, yani o rakamlı kitabımıza birer birer yerleştirirken ne kadar adalete riayet ettikleri, hiçbir yanlış yapmadıkları kesin şekilde ortaya çıkacaktır. Çünkü onlar da dereceleri kendiklerinden vermezler. Ellerindeki o mizana göre verirler. Her fiil, her türlü şart altında hangi miktarda derecat kaybına veya derecat kazancına sebebiyet verecekse o rakamlar aynen rakamlı kitabımızda yer almıştır. Sevgili kardeşlerim, konumuz cehenneme giren insanlar, cehennemde bir süre leblebi gibi kavrulduktan sonra oradan çıkıp cennete girerler mi? Yoksa cehennemde kalacak olanlar cehenneme girdiklerinde ebediyen cehennemde mi kalırlar? Cehennemin yerleri ve gökleri çatlayıncaya kadar, yani kainat yok oluncaya kadar cehennemde mi kalırlar? Yoksa kısa bir süre sonra cehennemde hafif tertip kavrulduktan sonra cehennemden çıkarlar mı? Kur'an-ı Kerim cehenneme girip de cehennemde kalacak olanların ebediyen orada kalacağını söylüyor. Asla çıkamayacağını söylüyor. Öyleyse cehennemin muhtevasına baktığımız zaman iki tür insan görüyoruz cehennemde. Bir, cennete gidecek olanlar cehenneme gelmişlerdir. Uçarak içeri girmişlerdir. Cehennem katlarını süratle dolaşarak Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek
cehennemden ayrılırlar ve gidecekleri yer cehennemden sonra doğru cennettir. 2. Cehenneme girerken uçarak giremeyenler kapı yerden kaldırılarak bu insanların içeri girişleri burunları yere sürtünerek gerçekleştirilir. Ve de orada kapının yanında dizüstü biraz bekletilirler. İşte Allah Teala Meryem Suresi'nin 70 ve 71. ayetlerinde diyor ki içinizde kıyamet günü cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur diyor. Hepiniz mutlaka cehenneme uğrayacaksınız. Ama diyor biz cehennemde kalacak olanlar dizüstü çökmüş vaziyetteyken takva sahiplerini cennete göndeririz diyor. Takva sahipleri kimlerdir? Takva sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala bunu açık bir şekilde koyuyor ortaya. Takva sahiplerinin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu. Allah Teala sadece ameni olanların yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu ifade ediyor. Diyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi vettekuhu Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Eğer olmazsa ne olur kişi? Olmazsa takva sahibi olamaz. Öyleyse Allah Teala sadece takva sahiplerinin cennete girebileceklerini, cehennemde kalanların takva sahibi olmadıklarını söylüyor. İşte Kaf suresinin 31-32 ayetleri. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid hâzâ mâ tuâdûne li kulli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaadolunduğunuz cennet budur. Buyurun. Allah Teala cennetin takva sahipleri için hazırlandığını söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu sebeple Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibidir ve cehennemin kapısından burunları sürtünerek girenler dizüstü çökmüş vaziyetteyken Allah cehennemi bir anda dolaşan ve Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederek cehennemden ayrılacak olan takva sahiplerini, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes takva sahibidir, oradan cennetine göndereceğini söylüyor. Bu vesileyle Sırat Köprüsü diye bir köprünün de mevcut olmadığını Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bir defa daha bu konudaki açıklamayı yaparak söyleyelim. Sevgili kardeşlerim, mizanlarımıza baktığımız yer indi ilahidir. Mahşer meydanında toplanırız. Herkes indi ilahiye ulaşır. Allah-u Teala'nın huzurundaki kendisine ait olan, amel defterini gösterecek olan üç boyutlu filme ulaşır. Orada bütün hayatını seyreder, görür ve de eğer kazandığı dereceler fazlaysa kitabı, filmi sağ taraftan teslim edilir ve boynuna asılır sağ tarafa. Eğer kaybettiği dereceler fazlaysa rakamlı kitabı yani hayat filmi
Bu sefer de sol tarafına asılır. Bu ikinci kişi de, birinci kişi de oradan ayrılarak mutlaka önce cehenneme girerler. Kitabı, rakamlı kitabı yani hayat filmi sağ taraftan verilen cehenneme uçarak girer. Kapıdan geçmek mecburiyeti yoktur. Oradaki şeffaf olan duvar onu iç tarafa geçmesinde engelleyemez. Ve cennetin bütün katlarını gördükten sonra da gene engellenemediği cihetle o şeffaf yüksek duvardan 10 metre 12 metre yüksekliğinde bir şeffaf duvardan bahsediyoruz. Belki 100 metre uzunluğunda. Burada sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın söylediği açık ve kesindir. Hiç kimse cehenneme bir defa girdikten sonra cehennemden çıkamaz. Eğer o kişi cehennemlikse, bir başka ifadeyle kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden çoksa, mutlaka cehennem bekçileri, zebaniler ona kapıyı açacaklardır. Kapı biraz yükseltilecektir. O kişi burnu sürtülerek cehenneme girecektir. Ve orada ebediyen kalacaktır. Öyleyse cehennemde bir süre cezasını çektikten sonra hiç kimse cehennemden çıkamaz. Ama hurafelerden birisi bunu ifade eder. Derler ki insanlar biz müminleriz. Kendileri Allah'a inanan kişi Allah'a inanıyor diye cennete girebilecek olan bir mümin olduğunu zannediyor. Cennete girebilecek olan bir mümin sadece Allah'a inanan bir mümin değildir. Hakiki mümindir. Hakiki mümin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a inanan ve Allah'ın mutlaka kendisine ulaştırılmasını ruhumuzun emretmesi cihetiyle ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişidir. Öyleyse İki nevi insan var. Hak müminler, bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dileyen müminlerdir Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a inananlardır. Diğerleri de Allah'a inanır, onlar da müminlerdir ama hak mümin değildir. Hak mümin olmayanlar Allah'ın cennetine giremez. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesi hak müminlerden bahseder. O hak müminler Allah-u Teala'nın dizaynında cennete girebilecek olan özellik taşıyan müminlerdir. Özellikleri ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimler derse ki size biz Allah'a inanıyoruz, bu sebeple müminiz. Biliyoruz ki günahkarız, Allah'ın emirlerini yerine getiremedik. Ama biliyoruz ki yine Allah-u Teala bizi bir süre levlevi gibi cehennemde kavurduktan sonra oradan çıkaracaktır ve cennetine alacaktır. Onlara deyin ki sevgili kardeşlerim, hayır aziz kardeşim, sen Allah'a ulaşmayı dilemedikçe asla Allah'ın cennetine giremezsin, cehennemde ebediyen kalırsın. Alimler öyle söylemişlermiş. Demişler ki alimler, zerre kadar imanı kalbinde olan kişi, cehennemde bir süre yandıktan sonra mutlaka Allah-u Teala onu cehennemden alır, cennetine koyar. Gerçekten öyle mi? Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime, cehenneme giren insanların cehennemden bir daha çıkmayacağını söylüyor. Bir ayet-i kerime çıkacağını söylüyor. O da söylediğimiz
ayet-i kerime. Yani cehenneme iki nevi insanın gireceğini, cehenneme gideceklerin dizüstü orada kalacağını, cennete gidebilecek olanlarınsa cehennemi dolaştıktan sonra çıkıp oradan cennete ulaşacağını, takva sahipleri olduğunu onların söylüyor. Takva sahiplerinin cehenneme girmesi cehennemde yanmak için değil sevgili kardeşlerim. Cehennemi görüp Allah-u Teala'ya hamd etmek ve şükretmek için. Onların dışında olanların da cehenneme girmesi söz konusudur. Ama onlar cehennemi terk edene kadar, yani cennete girecek olanlar, takva sahipleri cehennemi terk edene kadar dizüstü vaziyette kalacağını söylüyor Allah-u Teala. Meryem suresinin 70 ve 71. ayetlerinde. İşte 29 ayet-i kerime. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Birinci ayet-i kerime A'raf 36. Diyor ki Allah-u Teala ve ayetlerimizi yalanlayan kişiler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler. Ve onlar orada devamlı kalacaklardır. Hüm fiha halidun diyor Allah-u Teala. Devamlı kalmakla alakalı kesin bu. Hüm onlar fiha orada halidun, devamlı kalacaklardır. İkinci ayet-i kerime. Ahzab suresinin 64. ayet-i kerimesi. Muhakkak ki Allah kâfirleri lanetlemiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Ahzab 64. Ahzab 65'te de konuya giriyor Allah Teala. Halidine fiha ebeda diyor. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. İlave etmiş. Onlar ne bir veli ne bir yardımcı bulamazlar diyor. Öyleyse birinci ayet-i kerimede Araf 36'da Allah Teala ve ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı kibirlenenler, ayetlere karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada cehennemde devamlı kalacaklardır diyor. Burada da Halidine fiha ebeda diyerek Allah-u Teala, onlar orada ebedi olarak kalacaklardır diyor. Ashab 64'te kafirlerden bahsediyor. Ashab 65'te de orada devamlı kalacaklarından bahsediyor. Üçüncü ayet-i kerime Ali İmran 116. Diyor ki Allah-u Teala, muhakkak ki o kafirlerin ne malları ne de evlatları onlara Allah'tan bir şeye, bir cezaya, Allah'tan gelecek bir cezaya karşı koymaya yetmez diyor Allah Teala. İşte onlar ateş ehlidirler ve orada devamlı kalacaklardır diyor. Ali İmran suresinin 116. ayet-i kerimesi. Bu üçüncü ayet-i kerimemizdi. Şimdi dördüncü ayet-i kerimeyi söylüyoruz. Cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığına dair dördüncü ayet-i kerime. Bakara suresinin 39. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Bakara 39'da ve bizi inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar ateş halkıdırlar ve orada ebedi kalacaklardır.
Allah'ı inkar edip eden ve Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Beşinci ayet-i kerime Bakara 81. Allah Teala buyuruyor. Bela men kesebe seyyiyeten ve ahatat bihi hatiyetuhu ve ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Hayır. Öyle değil diyor Allah Teala. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır. Ve orada devamlı kalacaklardır diyor Allah Teala. Altıncı ayet-i kerime Bakara suresinin 217. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki sana haram aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki o ayın içinde savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak ve onu inkar etmek, Allah'ı inkar etmek, müminlere Mescid-ül Haram'ı yasaklamak, kendi halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmak ise Allah katında daha da büyük günahtır. Fitne adam öldürmekten daha da büyük bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden kim dininden döner de bu halde ölürse o kafir olarak ölmüştür. O takdirde onların amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte onlar ateş halkıdırlar ve onlar orada cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Sekizinci ayet-i kerime Bakara 275. O kimseler ki faiz yerler, onlar kabirlerinden ancak şeytan çarpmış gibi kalkarlar. İşte onların bu duruma düşmeleri, şüphesiz ki alışveriş faiz gibidir demelerindendir. Oysa ki Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Artık, yani bundan sonra Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse artık geçmişi kendisine, işi de Allah'a kalmıştır. Yani Allah Teala dilerse onu affeder. Kim de faize döner ise işte onlar ateş ehlidir ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. Öyleyse bu 8. ayet-i kerime sevgili kardeşlerim. Cehenneme girenlerin cehennemden bir daha çıkamayacaklarına dair 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Beyyine suresinin 6. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi vel müşrikîne fîn nâre cehenneme hâlidîne fîhâ. Ülâkühüm şerrül beriyeh. Şüphesiz ki kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratılmışların en kötüleridir diyor Allah Teala. Bu 9. ayet-i kerimeydi. 10. ayet-i kerime Cin suresinin 23. ayet-i kerimesi.
illa belagan minallahi ve risalatihi ve men yasullâhe ve resûlehu fe inne lehu nâre cehenneme halidine fîhâ ebedâ. Allah tarafından olan tebliğ ve onun verdiği risaleti hariç, her kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, isyan ederse, onun cezası cehennem ateşidir. Orada ebediyen kalırlar diyor Allah Teala. Nar-ı cehenneme, cehennem ateşi. Orada ebediyen kalacaklarını söylüyor Allah Teala. Cehennem ateşinde ebediyen kalmak. 11. ayet-i kerime. Enbiya 99. Lev kâne hâulâ'i âliheten ve mâ verâdûhâ ve kullün fîhâ hâlidûn. Eğer onlar gerçekten ilah olsaydılar, oraya, yani cehenneme girmeyeceklerdi. Ve onların hepsi orada ebediyen kalacak olanlardır diyor Allah Teala. 12. ayet-i kerime, Haşr suresinin 17. ayet-i kerimesi. Fekâne akubetehumâ ennehumâ fînnâri hâlideyni fîhâ ve zâlike cezâhü zâlimîn. Sonunda onların akıbetleri şüphesiz ateşin içinde ikisinin de süresiz olarak kalıcı olmalarıdır. Yani cehenneme girecekler ve ebediyen cehennemde kalacaklar. İşte zalim olanların cezası budur diyor Allah-u Teala. On üçüncü ayet-i kerime, Mücadele 17. Diyor ki Allah-u Teala, ne malları ne çocukları onlara Allah'a karşı hiçbir şeyle yarar sağlamaz. Onlar ateş halkıdır, içinde süresiz kalacaklardır. Hüm fîhâ hâlidûn diyor. Ülâike ashâbün nârı, hüm fîhâ hâlidûn.

ırmaklar vardır. Ve orada onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Hiç ateşin içinde ebedi olarak kalan ve bağırsaklarını parça parça koparan, kaynar sudan içilen kimseler gibi bu kişiler olur mu hiç, diyor Allah Teala. Ve men huve halidun finnari. O kişi ki ateşte devamlı olarak kalandır. Ateşin içinde ebedi olarak kalan. 15. ayet-i kerime müminin 103. Ve men haffet mevazinuhu fe ulaikellezine hasiru enfisehum fi cehenneme halidun. Ve kimin mizanı, sevap tartıları hafif gelirse, işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi. Mizanı, sevap tartıları hafif gelen, günah tartıları ağır gelen kişilerdir. İşte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir, diyor Allah Teala. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. 16. ayet-i kerime. Müminin 76. Udhulu ebvabe cehenneme halidine fiha fe bise mesvel mütekebbirin. İçinde ebediyen kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Artık mütekebbirlerin, kibir sahiplerinin konaklama yeri ne kötüdür, diyor Allah Teala. İçinde ebediyen kalıcılar olarak on yedinci ayet-i kerime, cehennemden çıkmanın mümkün olmadığını gösteren 17. ayet-i kerime, Nâr suresinin 29. ayet-i kerimesi bu. Fethulu ebvâbe cehenneme halidîne fîhâ. Haydi orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin, diyor Allah-u Teala. Devamında da diyor ki, kibirlenenlerin kaldığı yer ne kötüdür. 18. ayet-i kerime, Nebe suresinin 21. ayet-i kerimesi. İnne cehenneme kânet mirsâda. Gerçekten cehennem bir gözetleme yeridir. Nebe 22. İttâgîne ve âvâ, taşkınlık edip azanlar için son bir varış yeridir. Nebe 23. Lâbisîne fîhâ ahkâbâ, bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır, diyor. Cehennemin içinde kalacaklardır. Bütün zamanlar boyunca. Ne zamana kadar? Cehennemin gökleri ve yeri çatlayıncaya kadar. Aynı zamanda cennetin de gökleri ve yeri aynı zamanda çatlayacaktır. 19. ayet-i kerime, Nisa 14. Kim Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun Allah'ın sınırlarını aşarsa daimi kalmak üzere ateşe atılır. Yuthinhu naren haliden fiha. Daimi kalmak üzere ateşe ithal edilir, ateşin içine sokulur. Ve lehu azabun muhin, onlar için alçaltıcı bir azap vardır. 20.

20. sıradaki ayet-i kerimenin Nisa suresinin 93. ayet-i kerimesi olduğunu görüyoruz. Ve kim bir mümini taammüden yani kast ederek öldürürse onun cezası içinden ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah'ın gazabı ve laneti onun üzerinedir. Allah onun için büyük azap hazırlamıştır. Nisa 169'da da şöyle söylüyor Allah Teala 21. sıradaki 21. ayet-i kerime. İlâ tarika cehenneme haldine fiha ebeda ve kâne zâlike alâllâhi yesîrâ. Sadece Allah onları cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Ve bu Allah için kolaydır. 22. ayet-i kerime, Ra'd suresinin 5. ayet-i kerimesi. Ve in ta'ceb fe acabün kavluhum e izâ künnâ turâben. Ayet-i kerime böyle başlıyor. Türkçesi şöyle, eğer acayip buluyorsan, şaşıyorsan, bil ki asıl onların biz toprak olduğumuz zaman mı, gerçekten mutlaka o zaman mı yeniden halk edileceğiz, yaratılacağız sözleri acayiptir. İşte onlar Rablerini inkar eden kimselerdir. Ve işte onlar boyunlarında demir halkalar olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalanlardır. Hüm fiha halidunla bitirmiş Allah Teala ayet-i kerimeyi. Onlar orada ebediyen kalanlardır. 23. ayet-i kerime Tegabün suresinin 10. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina ulaike ashabun naru haldine fiha. Ve bisel masir. İnkar edip onlar ki ayetlerimizi yalanlarlar. İşte onlar ateş halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır. Ne kötü bir dönüş yeridir o. Sıradaki 24. ayet-i kerime Tövbe suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Mâ kâne lil müşrikîne en ya'muru mesâcidallâhi şâhidîne alâ enfüsihim bil küfr. Bilâike habitat âmâluhum ve finnâri hum fîhâ hâlidûn." Müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olmaz. Kendilerinin küfürlerine şahitler iken. İşte onların amelleri heba olmuştur. Ve onlar ateşte ebediyen kalacak olanlardır. Finnari hum halidun diyor Allah Teala. 25. ayet-i kerime Tövbe suresinin 63. ayet-i kerimesi. Elem ya'lemu ennehu men yuhadidillahi ve resulehu ve enne lehu nare cehenneme haliden fiha zâliket hizül azim. Allah ve onun Resulüne karşı kim haddi aşarsa artık onun için mutlaka orada ebediyen kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmiyorlar mı? İşte bu büyük rüsvalıktır, rezilliktir diyor Allah Teala. 26 Tövbe suresinin 68. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve kafirlere orada ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. Nâre cehenneme hâlidine fîhâ. Orada ebediyen kalacakları cehennem ateşini vaat etti diyor.
O cehennem onlara yeter ve Allah onlara lanet etti ve onlar için ikame edilmiş olan devamlı kılınan bir azap vardır. 27. ayet-i kerime Yunus 27. Seyahat kazanan kimselerin seyahatlerinin cezası onun misli kadardır. Ve onları bir zillet kaplar ve onların Allah'a karşı bir koruyucusu yoktur. Onların yüzleri karanlık geceden bir parçayla kapanmış gibidir. İşte onlar ateş halkıdır. Onlar orada devamlı kalanlardır. İlâike ashabün nârü hüm fîhâ hâlidûn. Devamlı kalanlardır. Yani devamlı kalacak olanlardır diyor Allah Teala. 28. ayet-i kerime Zümer suresinin 72. ayet-i kerimesi. Dediler ki içinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Görünüyor ki gene Allah Teala ebedi kalıcılar olmak üzere diyor. 29. ayet-i kerime İnnel mücrimine fî azâbi cehenneme hâledûn. Şüphesiz suçlu günahkarlar cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır. Şimdi insanların tereddüdü mucip olan ayet-i kerimeye, Meryem 71'e bakıyoruz. Ve sizden biriniz bile hariç olmak üzere hepiniz, hariç olmamak üzere hepiniz, illa muhakkak ona yani cehenneme varacaksınız. Bu senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Herkes mutlaka cehenneme varacak diyor. Biriniz bile hariç olmayacaksınız diyor. Meryem 72. Sümme nüneccillezînet tekav ve nezerüz zalimine fîhâ cesiyya. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Öyle ki zalimler daha yerlerinden kalkmadan evvel cehenneme giren ama cenneti cehennemi görmek üzere giren cennetlikler oradan Allah-u Teala tarafından çıkarılacaktır.

Allah Teala cehennemin de cennetin de sonunda yok olacağını, insanların hepsinin de onunla beraber yok olacağını şu iki ayette anlatıyor. Rahman 26 ve 27. Kullu men aleyha fan. Bütün insanlar, herkes fani olacaktır. Onların üzerine fani olma müessesesi mutlaka oluşacaktır. Rahman 27. Ve yebka ve çurabbike zülcelali vel ikram. Sadece zülcelali vel ikram olan Allah'ın zatı, Rabbinin zatı baki kalacaktır. Enam suresinin 128. ayet-i kerimesinde de Allah Teala şöyle diyor. Ve onların hepsini bir araya topladığı gün Allah Teala diyecektir ki, en cin topluluğu insanlarla sayınızı arttırdınız. Yani tağutların arasında insanları da kattınız. Onlara dost olan insanlardan bir kısmı şöyle dedi. Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve senin bize takdir ettiğin zamanın bitiş noktasına eriştik. Yani öldük. Allah Teala, Allah'ın dilediğin şey, yani cehennemin yok olma zamanı gelmesi hali hariç, sizin barınacağınız yer ateştir. Orada ebedi olarak kalacak olanlarsınız. Öyleyse her şeyle beraber, herkesle beraber Allah Teala cehennemi de enerjiye çevirecek ve böylece yok edecektir. Ama Allah Teala'nın cehennemi enerjiye çevirdiği sırada insanları da enerjiye çevirmek söz konusu. Bu ebediyen kalmanın sonunda Allah Teala'nın mutlaka gerçekleştireceği bir olgu. Yani 29 ayet-i kerimedeki cehenneme girenlerin ebediyen Allah Teala'nın bütün kainatı yok ettiği o sonsuz zaman ötesindeki o noktaya kadar ebediyen cehennemde kalması kesinleşmiş bir hüküm olarak çıkıyor karşımıza.

Allah Teala cehennemin semaları ve yerleri durdukça ebediyen insanların cehennemde kalacağını Hud 106-107 ve 108'de söylüyor. Şaki olanları gelince artık onlar ateştedirler, cehennemdedirler. Onlar orada çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Hud 107. Onlar semalar ve gök yeryüzü durdukça orada ebedi kalanlardır. Yani Rabbinin dilediği şey cehennemin semaları ve arzını yok etmek hariç. Muhakkak ki senin Rabbin dilediği şeyi yapandır diyor Allah Teala. Hud 108'de diyor ki fakat mutlu olanlar, sait olanlar, onlar cennetlidirler. Ve cennetlerin semaları ve arzı durdukça Rabbinin dilediği şey yani cenneti yok etmeyi dilemesi hariç onlar orada ebedi kalanlardır. Öyleyse her şeyin yok olacağı bir güne ulaşılıyor. O gün hariç diyor Allah Teala. Ama Allah Teala her şeyle beraber cenneti de, cehennemi de, kainatı da yok edecektir. Sadece Allah'ın zatı baki kalacaktır. Bu sonsuz bir zaman parçasının sonunda gerçekleşecek olan bir olaydır. Ve sonsuza kadar cehenneme giren insanların hepsi cehennemde kalacaklardır. Öyleyse bunca ayetin içerisinde insanların cehennemden çıkıp da cennete bir süre cehennemde yandıktan sonra cehenneme gideceğine dair hiçbir işaret Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir sevgili kardeşlerim. Cehennem yok edildiği zaman, semaları yok edildiği zaman cehennemde kalanların hepsi yok ediliyor. O cennetten çıkıp cehenneme gitmek anlamına hiçbir zaman gelmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde cehenneme girenlerin bir daha cehennemden çıkmasının imkansız olduğu bahsinde birlikte olduk. 29 ayet-i kerime ispat etti ki cehenneme giren ve cehennemde kalmak üzere giren hiç kimse cehennemden çıkamaz, ebediyen cehennemde kalmak mecburiyetindedir. Cehennemi görüp de oradan cennete girmek üzere girenlerse, defterleri sağ taraftan verilenlerse, onlar da cehenneme girerler. Ama cehennemi gezip oradaki olayları gördükten sonra cehennemi gezdikten sonra onlar cehennemden ayrılacaklardır. Mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaklardır. Cehenneme uğramayacak olan hiç kimse yoktur. Ama cehennemde kalanlar daha dizüstü çökmüş vaziyettelerken Allah cennete ulaşacaklarını cehennemden uzaklaştırıp cennetine alacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki yanlış bilinen bir konuyu da bir hurafe olan bir konuyu da Allah Teala'nın 29 ayet-i kerimeyi de açıklamak imkanına ulaştık. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Duve iyyâken estaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Maktûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. İşte bir defa daha beraberiz. Allah, sizler ve biz. Dünyanın neresinde olursanız olun, fark etmez. Sizinle beraberiz. Şu anda biz de sizin salonunuzdayız. Kalp kalbiye, gönül gönüle bir sohbetin içindeyiz. Aramızda bizleri birleştiren Allah var. Onun sevgisiyle çarpıyor yüreklerimiz. Öyleyse sizden bize doğrudan doğruya sevgi gelmez. Allah'tan dolaşarak gelir. Bizden size doğrudan doğruya sevgi gelmez. Allah'tan dolaşarak gelir. Öyleyse biz bir üçlüyüz. Sizler, biz ve Allah. Sevgili kardeşlerim, bizden mutlu kim var ki? Bu güzelliği kimler yaşayabilir ki? Allah'ın dostu olmak, onun sevgilisi olmak, kalbinizin bütün afetlerden temizlenmesi, kurtulması, saflaşması, hiç kimseye karşı en ufak bir kin, öfke duymamanız, size düşman olanları da sevmeniz, bir gün bunları yaşayacaksınız. Nasıl yaşayacaksınız? Allah yolunda gayret ederek yaşayacaksınız. Arabayı çekenler ve arabanın içinde olanlar konumuz. Sevgili kardeşlerim, biz bizeyiz. Laf aramızda. Arabayı çekenlerden misiniz? Yoksa arabanın içinde oturanlardan mı? Söyleyin bana, hadi bakalım şimdi. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem, arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, bu verdiğiniz bir şeylerin emek olsun, bir tebessüm olsun, bir hal hatır sorma olsun, onu mutlu ettiğini, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Her söze kızıyorsanız, kardeşlerinizin size söylediği her sözde kendinizi müdafaa etmek, haklı çıkarmak istikametinde bir gayretin sahibiyseniz, ben hataları yapayım ama başkaları hem bunu bilmesinler hem de bana hatamı söylemesinler diye düşünüyorsanız, arabanın atlarından değilsiniz. Arabanın içindekilerdensiniz. Sevgili kardeşlerim, hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk, Allah'a göç, Allah'a hicret. Ve ruhlarımız Allah'a ulaşmış. Şu anda beni dinleyenlerin %90'dan daha fazlasının ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın evliyası olmuşlardır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse nefsinizin kalbindeki afetler en azından yarıdan aşağı indi. Siz yapmadınız. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalanını hep Allah yaptı. Ama güzel yaptı. Ne diyordu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri? Görelim Mevla neyler? Eylerse güzel eyler. Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Görelim Mevla neyler? Neylerse güzel eyler. Ama sevgili kardeşlerim, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri de bu şiiri böyle yazmakla güzel eylemiş, öyle değil mi? Allah gelmiş geçmiş bütün evliyalarından zaten razıdır da biz de bir defa daha razı olsun diyelim. Sevgili kardeşlerim, bu dünya yaşamaya değer bir dünyadır. Onu Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yaşarsanız, onu yaşamaya değer bulacaksınız. Arabanın içindekiler olursanız, öyle bulamayacaksınız ömrünüz boyunca. Ama ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, ki hiçbir zaman yalnız kalmazsınız etrafınızda, hep o arabanın atlarını çekenler olacak. Hiç boş kalmaz Allah'ın arabası. Mutlaka çekinir. İşte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, nasıl dünyanın bütün dertlerinden sıyrıldığınızı, onların çok gerilerde kaldığını, sizi mutlu edenin dünya değil, Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları oldunuz demektir. Şimdi en ufak bir tenkide tahammül edemeyen kardeşlerimiz var. Yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? Tenkit edileceksiniz. Tenkit edilmeye açık olmalısınız. Bu tenkitlerde kendinizi müdafaa etmek yerine tenkidi yapan kardeşimize şunu sorun. Haklısın. Gerçekten ben bu hatayı yaptım. Şimdi herkesin içinde hepinize soruyorum. Benim bu hatadan kurtulmam için ne yapmam lazım? Hadi gelin bana, benim dertlerime beraberce çözüm getirelim. Ne oldu? Etrafınızdaki insanlar artık sizi tenkit etmeyecekler. Onlar da sizinle beraber oldular. Onlar da sizin derdinize ortak oldular. Herkes hata yapar. Yeter ki siz hata yapmaktan vazgeçtiğinizi, onların da yardımıyla daha güzele ulaşacağınızı düşünün ve yerlerine oturtun. Allah'ın yolu birdir. Ruhunuzun hasletleri istikametinde gideceksiniz. Allah'ın yolu birdir. Şeytanın size fısıldadıklarının tam tersini yapacaksınız. Allah'ın yolu birdir. Nerede sıkışırsanız, size çözüm yokmuş gibi görünürse, o zaman bize ulaşın. Allah'ta çözüm tükenmez. Mutlaka çözüm vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sormaz mıyız şimdi size, neden mutsuzsunuz? Bunca yıldır ...76'da başladığına göre bu öğretim görevimiz
1: 86, 96, 2000, 24 yıl. 2001, 25 yıl. Ondan evvelkileri saymayalım. Ama en az 25 yıldır Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere öğretebilmek ve yaşatabilmek gayretimiz sizde meyvasını vermeyecek mi? Sevgili kardeşlerimin, ne zaman bazılarınızın yanlışlıklar yaptığını, bazen büyük hatalar yaptıklarını görürsem, hep onu hatırlarım. Neyi? Hani dağlarda yabani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini yeseler de, yemeseler de, o ağaçlar hep meyve verirler. İşte biz de öyleyiz. 25 yıldır o ahlat ağacı meyve veriyor. Ve çok taşlanıyor. Meyve veren ağaçlar taşlanır. Peki sevgili kardeşlerim, eğer siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir.

Onun Allah'ın bize öğrettiklerini biz size öğretemedik demektir. Emeğimize bugüne kadar hiç acımadık. O ağacın meyveleri yense de yenmese de ağaç meyve vermeye devam eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, biz sizlerle bir bütünüz. Bizi bütün kılan, birleştiren şeytan değil, Allah. Öyleyse şu dünyada en güçlü olan bizleriz. Ki Allah'ın öğretisini, hidayeti başkalarına öğretmekle görevli kılınmışız. Siz onu öğrenenlersiniz. Ve geleceğin ışıklı yolunda öğretecek olanlarsınız. Öyleyse arabanın atları olmalısınız. Hiçbir şey sizi Allah yolunda hizmetten alıkoyamamalı. Dünya sıkıntılarla doludur. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin çektiklerini unutmayın. Birkaç sene yiyecek ablukasında kaldılar. Aç kaldılar. Aranızda aç kalan var mı? Onlar aç kaldılar. Onlar ölümle tehdit edildiler, öldürüldüler. Öyleyse Allah yolunda ne diyor Allah Teala? Sabredin. Sabrın sahibi olun ve rabıta kurun diyor Allah Teala. Allah yolunda azimle yürüyün. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için. Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Hiçbir insan eli ona bir yardımda bulunmamıştır. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. O Hüdayi Nabit olarak çıkmıştır. Meyvelerini insanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Vermekle vazifelidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, meyve ağaçları meyve versinler tarafından, meyve versinler diye insanlar tarafından ekilir. Allah'ın ektiği ağaçlar da vardır. İnsanlar
o meyveleri yeseler de yemeseler de ahlat ağacı meyvesini vermeye devam eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu ülkemizin şu perişan haline dikkatle bakın. Her taraf en kötü bir görüntünün sahibi. Ekonomi Türkiye tarihinin en kötü noktasında. Borçların durumu öyle ama üzerinde durmak istediğimiz konu onlar değil. Ahlak, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir ahlaksızlık furyası bütün ülkeyi kasıp kavuruyor. Ve hala insanı ahlaklı yapacak olan tek faktör din müessesesi ahlaksız bir ortamın içinde yeşeren insan müessesesini ona karşı teşkilatlandırıyor. Din, ahlakın temelidir. Osmanlı ahlakı, Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca dünyaya ibrettir. Osmanlı'nın adaleti, ahlakı. Bugün o ahlakın yerinde yerler esiyor. Sevgili kardeşlerim, boşuna mı acaba bu? Ülkenin bu hale gelmesi bir takım gayretlerin sonucu değil mi diye düşünüyorsunuz? İnsanımız, unutmayın, aynı kanı taşıyor. O, yükselme devresindeki Osmanlı'nın kanını taşıyoruz. Onlar bizim atalarımızdı. Hepiniz Osmanlı'nın torunlarısınız. Onlar ahlakı temsil ettiler. Bugün bizim ülkemiz ahlaksızlığı temsil ediyor. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Senetlerin ve çeklerin %70 ile %80 arası ödenmiyor. Hiç kimse bunun bir ahlaksızlık olduğunu düşünmüyor. Her tarafta rüşvet, ihtilas kol geziyor ve devletin emrinde çalışanlar bunları yapıyor. Hapse girmek, otobüse girmek, binmek gibi bir şey oldu. Herkes hapislerde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yasak ettiği her şey serbest ve Allah ve onunla beraber olanlar düşman. Ahlakı yerine oturtacak olanlar Allah'ın dostlarıdır. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim. Tehlike gelirken haber vererek gelir. Türkiye her geçen gün biraz daha iflasa doğru yürüyor. Arkasında kol gezen büyük tehlike ahlaksızlıktır. O tehlikeyi temsil edenler, dine sarılan insanları düşman olarak görüyorlar. Kendilerinden mutlaka vatanın kurtulması lazım gelen bir tehlike olarak görüyorlar. İftica olarak görüyorlar. Bu vatanın gerçek kurtarıcılarını.
bütün savaşlarda öne atılanlar evvela Allah'ın dostlarıdır. Şehit olanlar Allah'ın dostlarıdır. Bu vatan uğrunda. Öyleyse Allah'ın dostlarına düşman olanlar, kendi bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Ahlaksız bir toplum dejenere olma yolunda hedefine doğru gidecektir. Bu hedef mahvolmaktır. Öyleyse bize düşman olanlar, hatamızı söyleyin. Eğer görebildiğiniz bir hata varsa onu söyleyin de bilelim. Bizim etrafımızdaki insanların ahlaklı insanlar olması mı hata? Bizim Türkiye ekonomisini bilmemiz mi hata? %100 ülkeyi kurtaracak olan çözümleri üretmemiz mi hata? Öyleyse neden bize düşmansınız? Bize düşman olanlar, Allah'a karşı savaş veriyorsunuz, dikkatli olun. Biz sizin tarif ettiğiniz insanlar değiliz. Biz mürteci değiliz. Allah'ın dostlarıyız. Ve bu vatanı en çok sevenleriz. Öyleyse ülkenin kurtuluşunu ekonomik açıdan en iyi bilen kişi konuşuyor. O araştırmaları bize aklımız yaptırmadı. Dünyanın hiçbir yerinde likit mekanizma ölçüleri oluşmamıştır. Bu sadece Türkiye'ye has bir olgudur. Bunu biz yaptık. Ondan aldığımız emirle yaptık. Ve kurtuluş reçetesini biz biliyoruz. Bir gün onun tatbiki için siz bizi çağıracaksınız. Çünkü çözümünüz her geçen gün yıllar evvel söylediğimiz noktaya doğru hızla çözümsüzlük olarak yürüyor. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ülkemizin bu duruma düşmesi mümkün değildi eğer sözlerimiz dinlenseydi. İki buçuk milyon işsiziyle her geçen gün küçülen gayri safi milli hasılasıyla insanları her gün ahlaksızlaşan bir Türkiye, yazıklar olsun. Osmanlı'dan geriye bu mu kalacaktı? Sevgili kardeşlerim, geleceğe dair size şunu söylüyorum. Gelecekten emin olun. Mutlaka bir gün çözümü gerçekleştirecek olanlar davet edilecektir. İşte o günler gelmeden evvel, çözülemeyecek bir noktaya gelmeden evvel olur mu, olmaz mı? Bu Allah'ın bileceği şey. Türkiye'nin ne kadar güç şartları içinde olduğunu görmemiş gibi davranıyor insanlar.
masallar anlatılıyor. Ve hakikat herkesten gizlenmeye çalışılıyor. Enflasyonun önlenmesi konusunda hiç para sarf etmek gerekmiyor. İki ayda Türkiye'nin problemi, enflasyon problemi çözülür. Azalan bir borçlar dizisiyle borçlar azaltılır. Bir yatırım politikasıyla insanlar işe kavuşur. Allah'a yaklaşmalarıyla da ahlak sahibi olurlar. Öyleyse son 6-7 yıldır bütün söylediklerimiz bilgisayarın hafızasında. Hiç kimse bize iftira atamaz. Ne söylediysek hepsi bilgisayarın hafızasına girmiştir. Öyleyse onları dikkatle inceleyin. Hakkımızda hüküm verecek olanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda sadece huzur vardır, mutluluk vardır, ahlak vardır. Ahlak Allah'a yakınlıkla kurulur. Bu sözleri size söylemeyelim diye bütün radyolarımızı kapattılar, televizyonlarımızı kapattılar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bilgisayara ve uydumuza şu anda dokunamıyorlar. Ellerinden gelse onları da kapatacaklar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, geleceğiniz Allah-u Teala tarafından teminat altına alınmıştır. Zor günler geçireceksiniz ama güzel günler gelecek. Endişe etmeyin, sıkı durun. Ülke daha karanlık günlere doğru gidecek. Bize hüzün veren nokta, çözümün var olduğunu bilmemize, bunu ispat etmemize rağmen çözüme gitmek yerine en kötü standartlarda ülkenin mahvına doğru gidiliyor. Böyle bir muhteva, İnşallah çözümsüz bir noktaya ulaşmadan evvel müdahaleyi mümkün kılar. Sevgili kardeşlerim, her geçen gün yüzlerce iş arayan kardeşimizin e-mailini alıyoruz. Biliyoruz ülkemizin durumunu. Sadece hakikati bilmeyenlerin yanlış yönetmesi, sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. Biz arabanın atları olarak herkese en iyiyi vermeye
devam edelim. Kaybetmeyiz. Biz kazanırız. Unutmayın, Allah-u Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız, en kuvvetli sizsiniz. Öyleyse en kuvvetli biz olmakta devam edelim. Hayır, bu silah kuvveti değil. Manevi kuvvet, Allah'a duyulan güvenin kuvveti. Eğer hepiniz arabayı çeken atlardan olursanız, Allah yolunda hizmeti her şeyden üstün tutarsanız, birbirinize karşı en güzel davranışlarda bulunursanız, siz arabayı çeken atlarsınız. Biz de öyleyiz. Sevgili kardeşlerim, bugünlere geldik. Ülkenin kurtuluşu mümkün olduğu halde özellikle gerçekleştirilmediğini görmenin huzursuzluğunu kaygıyla yaşıyoruz. Onca yere yazdığımız mektuplar bu gidişe dur diyemedi. Dürüst olduğundan %100 emin olduğumuz makamlar da sessiz.

Böyle bir dizaynda çok güçlü olmak mecburiyetindesiniz. Allah'a güvenin. Biliyorsunuz ki ahlak müessesesi sizlerin örnek olmanızla gerçekleşecektir. Rüşvetlerin, suistimallerin bittiği bir devreye mutlaka bu ülke ulaşacaktır. Eğer bu tahakkuk etme istikametinde bir yolu işaret ediyorsa, o zaman bilin ki sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları, sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin. Ümitsizliğe sevk etmesin. Sizler parçalanmaz bir bütünsünüz. Örnek olacaksınız. Hangi şartların içinde olursanız olsun, olun, size Allah'ın öğretisini, dürüst olmayı, örnek olmayı devam ettirin. Siz gelecekte gerçek anlamda bir örnek oluşturacaksınız. Allah'ın dostlarının hangi ölçüde güvenilir olduğunu tatbikat gösterecek. Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun. Arabayı çeken atlar. Hepimiz öyleyiz. Arabayı çeken atlar. O günler geldiğinde vazifeniz çok daha ağır olacak. Arabanın çok daha ağır şartlar altında çekilmesi söz konusu olacak. Şu anda omuzlarınızda öyle vazifeler yok. Sadece Allah yolunda bir vasat çalışmanın içindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah yolunda hizmet aşkı içindeyseniz, o zaman bu siz

Her devirde zulüm var olmuştur. Ama zulüm sonsuza kadar devam edemez. Sağduyulu insanlar da yaşıyor. Onlar hakikati göreceklerdir. Herkesin Allah'ın dostlarına çamur attığı bir ortamda bir gün dinleyeceklerdir. Acaba neler söyleniyor? O zaman ülkenin panoramasını görecekler. Doğrulardan ibaret bir panorama ve o doğruları incelemek gereğini duyacaklar. Düşünecekler neden bu haldeyiz diye. Ve ana fıkdanlardan, ana krizlerden birinin ahlak olduğunu anlayacaklar. Konumuz din olduğu için bunları söylüyoruz. Ama ekonomi konusunda söylediklerimizi de tarih yazacaktır. Türkiye bir gün bu makus standartlardan mutlaka kurtulacaktır. Kurtulmanın teminatı biziz. Eğer yıllar önce altın karşılıklı parayı tatbik mevkiine koyabilseydik, Türkiye enflasyonu sona erecekti ve Türkiye'ye yazık olmayacaktı. Fırsat geçti. Bir takım insanların eline ülkenin ekonomik nizamını alt üst etmek için ve kullanıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiçbirisi sizi korkutmamalı, yıldırmamalı. Yaşantınızı en güzel standartlarda örnek olarak devam ettirmelisiniz. Fırtınalar sizi sarsamamalı. Daha büyük krizlere doğru Türkiye yuvarlanacaktır. Metin olun. Bir gün mutlaka her şey düzelecektir. Bize söylediğimiz gibi en hazin gelen nokta, bildiğimiz halde, kurtuluşun mutlak olduğunu bildiğimiz halde, nasıl olduğunu bildiğimiz halde, ne yapılacağını bildiğimiz halde ve bunları her tarafa duyurduğumuz halde tam tersi müesseselerin, işlemlerin, tatbikatın daha baş döndürücü bir şekilde ülkeyi mahva götürdüğünü görmenin hüznü içindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu şartlar içinde de gelecekten ümidinizi sakın kesmeyin. Hangi şartlar içinde olursanız olun, bilin ki bir gün mutlaka bu zorluklar yenilecektir.

Sevgili kardeşlerim, biz sizlerle beraber bir bütünüz. Hiçbir zaman ahlaki değerlerini yitirmeyen ve en güzel ahlakı yaşayan etrafımızdaki

insanlara örnek olmak mecburiyetinde olanlarız. Öyleyse ait olduğunuz yeri iyice kalbinize yerleştirin. Başkalarına ahlak konusunda en üstün davranış biçimlerini sergilemekte devam edin. Allah insanların karşısına güçlükler çıkartır, sonra onlara yardım ederek güçlükleri birer birer çözer. Sonunda güzellikler yaşanır. Sevgili kardeşlerim, dizayna dikkat edin. Sakın ümidinizi kaybetmeyin. Biliyorsunuz ki peçete bizde. Öyleyse kurtuluş mutlak. Ülkenin ekonomik durumunun çıkmazdan kurtulması ve güzele ulaşması mümkün. Öyleyse korkmayın. Bu bizim manevi kişiliğimiz sebebiyle ülkenin ekonomik kurtuluşunun onun tersi olan işler yapılması sebebiyle önerilerin tamamen tersi olan işler yapılması sebebiyle hızla aşağı doğru gitmesi, devamlı değer kaybetmesi, bu ortamın tabii bir neticesidir. Ama çözümün var olduğunu hiç unutmayın. O zaman gelecekten emin olarak tasavvufu en güzel şekilde, en örnek şekilde yaşamaya çalışın. Öyleyse Allah'ın yolunda herkese onun sizlere emrettiği, bugüne kadar yürütmekte olduğunuz o en güzel davranışlarla davranın. Birbirinize karşı en güzel davranışların sahibi olun. Başkalarına hangi mutluluğu ulaştırabilirseniz, siz de o kadar mutluluğu yaşarsınız. Mutluluğunuz, başkasına verebildiğiniz mutluluğun size sağladığı kadardır. Ama etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk vesilesidir. Kime onu memnun edebilecek olan ne verirseniz karşılığını toplum size otomatik olarak iade eder. Allah'ın kanunu. Bunu yaptığınız zaman gördünüz geçerli olduğunu kanunun. Ve bize soruyorlar. Sen hep diyorsun ki her şey çok mu güzel, bana mı öyle görünüyor? Neden mutlusun? Biz de onlara diyoruz ki çünkü biz başkaları için yaşıyoruz. Her şeyimizle kendimizi onlara adamışız. Öyleyse bize ait ne var ki mutsuz olabilirim? Kendimizi düşünecek zaman mı var? Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zaman hızla ilerliyor. Bu kısa zaman parçaları içinde sizlere daha çok nasıl ulaşabiliriz? Nasıl sizleri mutlu edebiliriz diye çırpınıyoruz.
Sizler için varız. Sizler için yaşıyoruz. Kendimizi düşünmeye zamanımız olmadığı için mutluyuz. Daha çok mutluluk olabilir mi sevgili kardeşlerim? Hayatımızın her saniyesinde sizler varsınız, sizler dolduruyorsunuz. Programlar boyunca, eve gittiğimiz zaman telefonlar boyunca, gönderdiğiniz yüzlerce e-mailler boyunca hep hayatımızın her dakikası sizlere ait. İşte bu güzellikleri el ele, gönül gönüle yaşayanlar olarak mutluluğumuz devam edecek. Hep mutlu olanları kıskanmışlardır. Hep onlar gibi olmak yerine onlara karşı çıkarak cephe almayı tercih etmişlerdir. İblis insanları devamlı ona kışkırtıyor. Ama Allah Teala da dostlarını hep insanların mutluluğu için kullanır. Allah'ın istediği tek şey hepinizin, sadece sizlerin değil, bütün dünyadaki insanların mutluluğudur. Ama atı alan çoktan Üsküdar'ı geçmiş. Yani iblis insanları negatif istikamette öylesine örgütlemiş ki Osmanlı'nın torunları da ahlak buhranına düşmüşler. İşte o buhrandan çıkabilmenin sadece bir tek yolu var. Ahlakı yeniden tesis etmek. Hayır, zor değil. Ama zaman alıcı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her geçen gün daha çok insanın bizi dinlediğini, hakikatlere aşina olduğunu ve hakikatlere sahip çıktıklarını görmenin huzurunu yaşıyoruz. Hamdolsun ki herkes yanlış yolda değil. Ve bu örnek olanlar sizler, onlara ışık olacaksınız, karanlıkta olanlara. Sizlerle yollarını bulacaklar. Sizlerin sarsılmayan imanınızla, sarsılmayan gücünüzle, sarsılmayan iradenizle bütün krizlerden çıkmak mutlak olarak gerçekleşecektir. Öyleyse Osmanlı'ya dikkatle bakın. Ne zaman Allah ile beraber oldularsa cihan hakimiyetini kurdular. Ne oldular? Cihan devleti oldular. Nizamı alem oldu Osmanlı. Sonra Allah'tan uzaklaştılar. Ve önce duraklama devri, sonra gerileme devri. İçinde yaşadığımız devirde ise din bir düşman olarak değerlendiriliyor toplumun bir kısmı tarafından, ama o bir kısmı kilit noktalarındaki söz sahipleri. Sevgili kardeşlerim, bunun sadece bir felakete yol açacağını daha yeni yeni akılları basıyor.
ahlakın kaybolmasının çok önemli bir şey olmadığını düşünenler, İstanbul'da her gün 3000'den fazla sadece çanta çalınması olduğunu, artık dikkat edilmesi lazım gelen bir faktör olarak değerlendirmeye başladılar. Bütün konularda devreye giren ahlaksızlıkların, ihtilasın, rüşvetin, her türlü yolsuzlukların artık dikkat çekici boyutları var. Ahlakın önem kazandığı bir devrede yaşıyoruz. Öyleyse sizler, ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız. Örnek bir toplumu yansıtacaksınız. Allah-u Teala'nın hepinizi bu vasıflarla idame etmesini, sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sakın ümitsiz olmayın. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Meryem her yaz anneannesinin köy evine gelirdi. Kırmızı çatılı, mavi pencereli, kocaman meyve bahçesi olan güzel bir ev. Meryem sabah erkenden uyandı, elini yüzünü yıkadı. Koşup anneannesine sarıldı.
1: Meryemciğim, seni çok seviyorum. Gece uykusu sana yaramış.
2: Anneanneciğim, gece rüzgarın sesi beni çok korkuttu.
1: Peki, korktuğun zaman kimin yanında olmasını istersin?
2: Annemin, babamın ya da senin anneanneciğim. Bir de Allah'ın.
1: Allah hep bizim yanımızda. En güçlü dostumuz ve koruyucumuzdur. Eğer biz Allah'tan yardım istersek, her işimizde bize kolaylık verir, yardım eder. Allah bütün insanları çok ama çok sever.
2: Allah'tan yardım nasıl istenir anneanneciğim?
1: Allah'a dua ederek ama her işimizde onun adıyla başlayarak. Bütün kalbinle Allah'tan yardım iste.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim de.
2: Şimdi biz ne söyledik?
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım dedik.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Yemek yerken, bir şey içerken, evden çıkarken, her işine başlarken
3: Euzubillahimineşşeytanirracim.
1: Bismillahirrahmanirrahim dersen Allah seni daha çok sever ve işlerinde sana yardım eder.
0: Anneannesinin kahvaltı hazır çağrısı üzerine sofraya oturdular. Meryem şöyle bir durdu.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim
0: dedi. Dedesinin yaptığı sofra duası ile kahvaltı başlamış oldu. Meryem ballı ekmeğini iştahla yerken Allah'a teşekkürü bir görev bildi.
2: Beni sevdiğin ve bana ballı ekmeği verdiğin için sana çok teşekkür ederim.
0: Meryem içinde artan mutluluk ve coşkuyla.
2: Seni çok seviyorum Allah'ım.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kalbimiz sevgi dolu. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Nefreti de kalbimizden kaldırdı. Hepiniz için aynı sonuçlara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerime başlıyorum inşallah. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Başkaları size karşı kötü davranabilirler, kin besleyebilirler, sizi sevmeyebilirler. Ama sizler onları her halükarda sevmelisiniz. Sizler bizim etrafımızdaki birinci dairesiniz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Herkes kendisini sevenleri zaten sever. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama biz sizden onu istemiyoruz ki, o zaten sizde var. Onun ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de, sizden nefret edenleri de sevmenizi istiyoruz. Böyle bir kapı nereye açılır? Belki nefret eden kişinin sizi sevmesine kadar bir hedef ulaşması gerçekleşebilir. Sevgili kardeşlerim, her zaman bizlerin hedefleri var. Hedefimiz çok açık ve kesin. Allah'ın emirlerini bilmeyenlere onları hatırlatmak. Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Koskoca bir Kur'an-ı Kerim'in 7 safa 4 teslimenin 2 tanesi devre dışı bırakılmış. Nasıldı? Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide tabiyet. Ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa. Ne oldu? Ruhun ve için, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan 4 tane teslim. Safalar 7 tane ama teslimler 4 tane. Ve dinimizin adı İslam dini, yani teslim olma dini. Teslim olanların dini. Sevgili kardeşlerim, insanları seversek ne kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Belki de düşmanımız olan kişinin bile dostluğunu kazanabiliriz. Biz kimseye kin tutmazız. Düşman bile dosttur bize diyordu. Allah Teala'nın bir büyük dostu. Öyleyse biz de aynını yapamaz mıyız sevgili kardeşlerim? Onlar gene kalplerindeki kinle yaşasınlar. Düşman olanlar, düşmanlıklarını nasıl yapacaklarsa yapsınlar. Ama bizden her zaman bir dost muamelesi görürlerse, biz Allah'a onları affetmesi için yalvarırsak,
doğada bulunursak, o zaman en güzeli bu değil mi? O zaman düşmanımız bizim olmaz. Onlar bize düşman olabilirler. Ama biz onlara düşman olmayız. Üstelik onları düşman da görmeyiz. Arkasında ne var? Arkasında Allah var. İnsanlar her yaptıklarının üç boyutlu olarak filme alındığını belki de bilmiyorlar. Her saniye kiramen katibin melekleri kesintisiz bir şekilde hayat filminizi çekerler. Konuşmalarıyla, davranış biçimleriyle bu tam bir bütündür. Her an, hayatınızın her anında ya derecat kaybedersiniz ya da derecat kazanırsınız. Boş yok. Sonuç ne? Sonuç iki tane. Ya kazandığınız dereceler fazla olur, cennete girersiniz ya da kaybettiğiniz dereceler fazla olur, cehenneme. Öyleyse Allah Teala ne istiyor? Allah Teala istiyor ki herkes cennete girsin. Sevgili kardeşlerim, kim ne kaybeder ki Allah'a ulaşmayı dilerse? Bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Böyle bir dileğin sahibi olan kişi birinci kat cennetin sahibidir. Ama Allah kişiye mürşit sevgisi verecektir. Kişi gidip mürşidine tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruhu da vücudundan ayrılacaktır. Bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. O vücuttan ayrılan ruhu Allah mutlaka o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa kendisine ulaştıracaktır. Ve böylece bu kişi üçüncü kat cennetinde sahibi olacaktır. Ne yapmıştır? Bir dileğin sahibi olmuştur ya Rabbi demiştir. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte sevgili kardeşlerimiz, her şeyin güzele, daha güzele, daha güzele ulaşması, nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması, azalması, azalması ile temin edilir. Bunun da sadece bir tek ilacı var. Zikir. Zikir seviyenizi yükselttikçe nefsinizin kalbindeki afetlerin yok olması söz konusudur. Kimdir dünyadaki en mutlu insanlar? Onlar daimi zikrin sahipleridir. Ne olur? Her an Allah kelimesi iç dünyalarında yankılanır. Bakarsınız, ağzında dili bile kımıldamıyor. Ama o aslında Allah-u Teala'yı zikrediyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile olan ilişkilerinizde, insanlarla olan ilişkilerinizde hep güzellikleri yaşamaya çalışacaksınız. Bir insanın mutlu olabilmesinin arkasında insan olarak cemaat halinde yaşamamız cihetiyle en kolay mutluluk aracı başkalarına mutluluk vermektir, başkalarını mutlu etmektir. Etrafınızdaki insanlardan hangisini, hangi ölçüde mutlu ederseniz, aynı mutluluğu siz de yaşarsınız. Ama etrafındaki insanlar bir tane değil ki, çok sayıda. Her birine mutluluk verirseniz, onların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını siz de yaşayacağınız cihetle çok üst seviyede mutlulukları yaşamak imkanının her zaman sahibisiniz. Etrafınızdaki herkese
Bu Allah'ın bu büyük hakikatini anlatın. Herkes başkalarını mutlu etmek sadedinde bir yarışa girerse, her zaman böyle bir talebin sahibi olursa, o kişi hayatı boyunca hep mutluluğu yaşar. Madem ki o herkesi mutlu etmeye çalışıyor, o gayreti netice verse de, karşısındaki kişiyi mutlu edebilse de, vermese de, mutlu edemese de, Allah Teala onu gene mutlu eder. Çünkü o kendisine düşen bir görevi yerine getirmek üzere imkanların el verdiği çerçeve içerisinde çalışmıştır. Mutlu etmeye çalışmıştır etrafındaki insanları. Ama ne kadar başarabilirse onların üzerindeki tesiri, o kadar hedefe ulaşmıştır. Allah Teala sadece hedefe ulaşıp ulaşmadığına bakmaz. Kişinin niyetinin ne olduğuna ve gayret seviyesine de bakar. Öyleyse kim Allah yolunda güzellikler yaşamak istiyorsa, kim Allah için bir şeyler yapmak istiyorsa, o yapması lazım gelen şeylerin arasında en büyüğü, en önemlisi insanları mutlu etmeye çalışmaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala namazı emretmiş, zikre emretmiş. Allah Teala için birçok emirler söz konusu, insanlara veriyor hepsini. Maksadı ne? İşte o emirleri gerçekleştirdikçe onların mutlu olacağı bir vaka olduğuna göre istiyor ki herkes onları gerçekleştirerek mutlu olsun. Başka insanlara mutluluk vererek mutlu olsun. Zikir yaparak mutlu olsun. Namaz kılarak mutlu olsun. Allah'ın emirleri her istikamette kişinin daha çok, daha çok, daha çok mutlu olması için bir vasıtadır. Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun, şu dünyada mutluluğu yaşasın ve sonsuz hayatını cennette geçirsin. Ölümden sonraki o sonsuz dizayn cennette yaşansın. Sadece iki tane alternatif var. Ya cennete giriş ya da cehenneme. Sevgili kardeşlerim, neden cennet varken, sonsuz mutluluklar varken cehenneme girilsin ki? Madem ki şu dünyada yaşayacağımız 60 senelik, 70 senelik ve kaç sene Allah Teala ömür vermişse o kadarlık bir ömrümüz var. Ama bu ömrü başkalarını mutlu etmekte kullanırsak, ondan sonraki sonsuz hayatımız hep mutlu olarak Allah'ın cennetinde geçecektir. Ya da tersini yapacağız. Başka insanları mutsuz edeceğiz. Onlar da bizi mutsuz edecek. Bu dünyada da mutsuz olacağız. Ve cehennemde de mutsuz olacağız. Öyleyse akıl için yol birdir, diyor Allah Teala. O yol Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarına riayet edip onlardan kaçınmaktır. Öyleyse nefret etmek Allah Teala'nın istemediği bir şey. Nefret etmeyeceğiz. Sevmek Allah'ın emri, seveceğiz. Başkalarını mutlu etmek Allah'ın emri. Başkalarını mutsuz etmek Allah'ın yasak ettiği bir olay. Öyleyse birbirine bağlı olan olaylar zincirine baktığımız zaman biz
Başkalarını mutlu etmekle emrolunmuşuz. Mutlu ettiğimiz takdirde her birine verdiğimiz kadar mutluluğu biz yaşayacağımıza göre Allah Teala'nın bunu bizim için yarabbi vücuda getirdiği açık değil mi? Ne kadar çok insana ne kadar çok mutluluk verebilirsek aynı mutluluğu biz yaşayacağız. Etrafımızda birçok insan olduğuna göre yapmamız lazım gelen şey açık değil mi? Herkese mutluluk vermek, herkesi mutlu etmeye çalışmak. İşte bunun arkasında sevgi var sevgili kardeşlerim. Nefretin de arkasında huzursuzluk var. Kim nefret ederse o şeytanın elinde bir oyuncak olmak durumundadır. Nefreti ona birçok şeyleri göstermez. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün insanlar için hedef belli değil mi? Madem ki seven insan severse sevdiklerine en güzel davranışlarla davranıyor. Bu güzel davranışların hepsi ona derecat kazandıracak olan faktörlerdir. Madem ki nefret eden kişi etrafındaki insanlara nefret ettiklerine kötülük yapmak için bunu yapacak nefsinin afetleri hakim duruma ama ona da kötülük yapılmış, evet olabilir. Böyle olmasına rağmen Allah-u Teala bir açık kapı vermiş mi? Vermiş tabii. Kısas adlı bir hüküm koymuş. Başkasının size yaptığı derecede bir kötü davranışı siz de onu size yapana karşı gerçekleştirebilirsiniz. Bu nedir? Bu kısastır. Allah Teala karşı tarafı da başkasından zarar gören tarafı da aynı zararı ona vermek yetkisini veriyor. Sonuç ne oluyor? Sıfıra sıfır. Elde var sıfır. Bir kişi başkasından bir zarar gördü. O kadar derecat kazandı. O zarar veren kişi ise kaybetti. Ama kişi Allah Teala'nın kendisine uygun gördüğü hüviyette olan karşıt olayı gerçekleştirdiği zaman kazandıklarının tümünü, bu olay sebebiyle kazandıklarının tümünü kaybediyor. Öbür taraf da ona o kötülüğü yapan taraf da kendisine aynı kötülük yapıldığı için kaybettiği derecat kadar derecat kazanıyor. Tabii fiiller eşitse birbirine. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah Teala kısası koymuş Kur'an-ı Kerim'ine, Tevrat'ına, İncil'ine ve koymuş ama istediği bu değil. Allah Teala'nın esas istediği üç tane unsurdan bir tanesi kötülükle mukabele etmek, kötülük karşısında hiçbir şey yapmamak, kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Allah Teala üçüncüsünü istiyor. Onun için düsturları koymuş. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse Allah Teala'nın istediği şey bizim her birimizin başkalarına vereceği mutluluklarla o mutlulukların toplamı kadar mutlu olması. Kime? Etrafımızda birçok insan varsa A'ya, B'ye, C'ye, D'ye, E'ye ayrı ayrı verdiğimiz mutluluklar onları toplama kadar bizim mutlu olmamızı sağlıyor. O zaman belli değil mi problemin nasıl çözüleceği?
Herkese ne kadar çok yardım edebilirsek, her açıdan herkesi hangi ölçüde mutlu edebilirsek, aynı mutlulukların toplamını biz yaşayacağız. Bizim husule getirdiğimiz, bizim davranışımızla vücuda gelen her başkasına ulaşan mutluluk, bize de aynı miktarda mutluluğu yaşatacağına göre, ne kadar çok insanı ve ne kadar çok mutlu edebilirsek, o kadar çok biz mutlu oluruz. İşte Allah-u Teala'nın dünyası, bu dünya. Peki şeytan ne istiyor? Şeytan intikam almayı istiyor. İnsanlar bir defa şeytanın en büyük düşmanı. Ve de istiyor ki herkes mutsuz olsun. Herkes huzursuz olsun. Herkes başkalarına kötülük etsin. E böylece başkaları da ona kötülük etsin. Her taraftan insanları sıkıntıya sokacak, onları üzecek olan olaylar vücuda gelerek onları sarsın. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey ne? Allah ne diyor? Allah neyi emrediyor? İşte bunu tespit edip bunu gerçekleştirmek. O zaman etrafınızdaki herkes sizin için bir derecat kazanma vasıtasıdır. Onlara yapacağınız her güzel davranış, her iyilik, onları mutlu eden, her sizden ulaşacak olan şey, sizin devamlı derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Ve cennetle cehennemi ayıran şey, son derece basit bir matematik. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa, onlar cennete girer. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onlar da cehenneme girer. Ya da derecat açısından matematik bir ifade verelim. Kimin sevap tartıları fazlaysa, onlar cennete girer. Kimin günah tartıları fazlaysa, onlar da cehenneme girer. Hal böyle olduğuna göre sevgili kardeşlerim, bizler için doğru olan, güzel olan ne? Etrafımızda her zaman insanlar bulunduğu cihetle onlara en güzel davranışlarda bulunup onları sevindirmek, onları mutlu etmek ve onları mutlu ettiğimiz sürece de her birine verdiğimiz mutluluk kadarını biz yaşayacağımız cihetle onlardan birine verdiğimiz mutluluğun belki 10 katını, belki çok daha fazlasını bizim yaşamamız söz konusu. Ne kadar çok insan varsa etrafımızda, onlara ne kadar yardımcı olabiliyorsak, ne kadar hizmet edebiliyorsak, onları mutlu etmek için ne yapabiliyorsak, karşılığında mutluluğu biz yaşarız. Ve her mutluluk anından sonra da her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diye belki kendi kendimize düşünürüz. Bu dünya deriz yaşanmaya değer bir dünyaymış. Arkasında başkaları yok sevgili kardeşlerim, siz varsınız. Ne kaybedersiniz size kötü davranan birine? Siz güzel bir davranışla cevap verseniz. Sanki kabahat sizdeymiş gibi davransanız. Ondan af dilemek büyüklüğünü gösterseniz. Kabahatiniz olmadığı halde, o hatalı olduğu halde, siz ondan af dilemek büyüklüğünü gösterseniz, onu affetseniz yaptığı hata sebebiyle. O zaman hep amel defterinizin kazanç hanesi, kazanılan dereceler sizin amel defterinize yazılır. Hayatınız her an kiramen katibin melekleri tarafından filme alınıyor. Madde 1. Her saniye
Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Boş yok. Ya Allah'ın bir güzel emrini gerçekleştiriyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz ya da yasak ettiği bir fiili işliyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Başkalarına olan davranışınızda ya onları sevindirecek güzel şeyler yapıyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz ya da onları kızdıracak olan haksız fiillerde bulunuyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Unutmayın ki etrafınızdaki insanların size karşı olan davranış biçimleri sizin onlara davranış biçimlerinizin bir aksiyomidir. Onun karşılığıdır. Öyleyse ipler sizin elinizde değil mi sevgili kardeşlerim? Ne ka küfte, o ka ekmek. Etrafınızdakilere ne kadar güzel davranışlarda bulunursanız, onlardan da o kadar güzel davranışlar size geri döner. Yapmamız lazım gelen şey Allah'ın kanunlarını bilerek bu kanunlara göre nasıl hareket etmemize Allah'ın hedef gösterdiği emirleri yaparak nasıl ulaşabiliriz? İşte olay bu kadar basit. Bir defa şunu hep yaşamışsınızdır. Birisine onu sevindirecek bir şey söylediğiniz zaman o kişi sevinir. Ama siz de bundan mutluluk duyarsınız. Hele bu sevinci vücuda getiren olaya siz sebebiyet vermişseniz, ona bir iyilikte bulunmuşsanız, bir güç zamanında ona bir yardımda bulunmuşsanız. Sevgili kardeşlerim, o zaman olaylar ikiye ayrılıyor. Ya başkalarını üzecek olan davranışlar ya da sevindirecek olan davranışlar. Eğer kendinizi başkalarını mutlu edecek, sevindirecek davranışlara onları hedef tayin ederek yönelirseniz her zaman derecat kazanmak imkanınız var. Başkalarını mutlu etmek, bir insana mutluluk vermekten başka, mutluluk veren insana mutluluk vermesinden başka neyi ifade eder ki sevgili kardeşlerim? Ama ne zaman davranış biçimleriniz başka insanlara zarar veren, onları inciten, onları huzursuz eden davranışlarsa, o zaman siz bunun karşılığı olan derecatı kaybedersiniz. Ve hesap günü kazandığınız dereceler bir tarafta, kaybettiğiniz dereceler bir tarafta, hangi taraf ağırsa ona göre ya cennete ya da cehenneme gideceksiniz. Öyleyse kazandığınız derecelerin ağır olması bütün hareketlerinizin sizin dikkatinizle, gayretinizle başka insanları mutlu edecek ve size derecat kazandıracak hüviyete bürünmesini sağlamak suretiyle gerçekleşir. Öyleyse hedefler çok belli değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu edin, mutlu olun. Mutlu etmeyi usul haline getirin, Allah'ın cennetine girin. Bir insan ne kadar hayat yaşar? 100 sene yaşasın, 150 sene yaşasın, 200 sene yaşasın. Ama bir cennet hayatı sonsuzdur. Binlerce, belki milyonlarca sene. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah'ı severseniz, insanları seversiniz. Allah size insanları sevdirir.
İnsanları severseniz onları mutlu etmeyi amaç haline getirirsiniz. Her başarınız size hep mutluluk kazandırır. İnsanları severseniz onları mutlu etmek sizin için bir zevktir. Sevdiğiniz insanı şu veya bu şekilde mutlu etmek. O zaman neden insanlara kızmak? Neden insanları rahatsız edici davranışlarda bulunmak ve neticede onların da bize rahatsız edici davranışlarda bulunmasını bir nevi otomatik olarak sağlamak? Neden? Etrafımızdaki insanlar mı? Onlar bize kötü davranabilirler. Bu bizim kendi dizaynımızın dışında bir olgudur. Ve başkalarının bize kötü davranışlarını önlemenin de en güzel ve tek yönü başkalarına onları mutlu edecek güzel davranışlarla muamele etmek. O zaman sevgili kardeşlerim, her şeyin daha güzel, daha güzel, daha güzel olduğu bir dünyada yaşayacaksınız. Seveceksiniz. Sevdikçe sevileceksiniz. Sevildikçe daha çok seveceksiniz. Daha çok sevileceksiniz. Sevdikçe etrafınızdaki insanlara daha güzel ve hep size derece kazandıracak davranışlarda bulunacaksınız. Her biri sizi daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, işte Allah için yaşamak budur. Bir başka ifade de kullanılabilir. Başkaları için yaşamak. Başkaları için yaşamak Allah için yaşamaktır. Allah için yaşamak da başkaları için yaşamak olmadıkça mümkün değildir. Her şey sevgi adı verilen bir dizaynın sizde, sizin kalbinizde güller açmasıyla başlar. Seversiniz. Severseniz sevdiklerinizi mutlu etmek geçer içinizden. Hayatınızı onları mutlu etmeye adarsınız. Ve her mutlu ettiğiniz kişiye verdiğiniz mutluluk kadarını siz de yaşayacağınız için mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artar. Her gün insanları mutlu edersiniz. Her gün siz mutlu olursunuz. Huzur içinde bir dünya hayatını devam ettirirsiniz sevgili kardeşlerim. İşte dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah'ın sonsuzluğunda kim bilir ne kadar gezegen var? Kim bilir ne kadar bizim gibi yaşayan İnsanlar var. Bizler insan olarak yaratılmışız. Allah bize en güzelini nasip etmiş. Ne yapmış? Biz insanlara Allah ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Ama belki de birisi bize der ki, İyi, bize ruhundan üfürmüş de niye madem geri istiyor? Sevgili kardeşlerim, geri istemesinin sebebi biziz. Bizim mutlu olmamız. Kim ruhunu şu dünya hayatında Allah'a ulaştırırsa o üçüncü kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Sonra mürşidine tabi olmuştur ve ruhu vücudunu terk etmiştir. Allah'a doğru
yola çıkan kafileye katılmıştır. İkinci safa ve o kişinin de ruhu başkalarının nasıl ulaşıyorsa Allah'a, onun da ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ulaşınca kişi üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Şimdi Allah-u Teala'nın bu konudaki en güzel görüntüsüne ulaşıyoruz. Bu tatbikatın en güzel görüntüsüne. Nedir o? Allah-u Teala buyuruyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani bizi, bizim talebimiz üzerine, kalbimizdeki o istek üzerine kendisine ulaştıran, ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah. Ve hem o ulaştırıyor, hem de biz ulaştırmışız gibi bize mükafat veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen birisi birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olur da ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırır. Ondan sonra kişi ölse üçüncü kat cennetin sahibidir. Diyelim ki daha öteye geçemedi. Ne yazar ki? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi hiçbir şey yapmamış. Sadece bir dileğin sahibi ölmüş. O kişi mutlaka cennete girer. Sevgili kardeşlerim, cennete girmek bu kadar kolay, bu kadar bütün insanlara verilen bir kocaman mükafat iken, insanların çoğu nasıl oluyor da cehenneme giriyor? Evet, çoğu sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki çoğu. İşte konunun burası bizi çok yüzüne sevk ediyor. Ne olurdu biraz Allah'a yaklaşsalardı insanlar? Ne olurdu Allah'a ulaşmayı dileselerdi? Bir tek dilek o insanı kurtarmaya yetiyor cehennemde. Ama yaşarsa böyle bir kişi Allah-u Teala mutlaka mürşit sevgisi veriyor. Onu ikinci kat cennetin sahibi kılıyor. Tabiyetiyle beraber ruh vücuttan ayrılıyor. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğunu tamamlıyor. 7-8 aylık bir devrede o ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Ne oluyor o kişi? Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olmuş. Ruhunu da Allah'a ulaştırmış. O kişi artık ermiş evliyadır. Daha ötesi var mı? Evet. Fizik vücudunu teslim ettiği zaman daha üst kat cennetin, nefsini teslim ettiği zaman daha üst kat cennetin, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman daha üst kat cennetin sahibi.

liyakat kanununa uygun sonuçlarla karşılaşırsınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe birinç kat cennetin sahibi olamazsınız. Üçünüze tabi olmadıkça ikinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmadıkça üçüncü kat cennetin sahibi olamazsınız. Fizik vücudunuzu teslim etmedikçe dördüncü kat cennetin sahibi olamazsınız. Nefsinizi Allah'a teslim etmedikçe beşinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Muhlis hüviyetine ulaşamazsınız. Altıncı kat cennetin sahibi olamazsınız. İradenizi Allah'a teslim etmedikçe yedinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Bunların hepsi birbirinin arkasından gelen ve sizi mutluluğa ulaştıracak olan ayrı ayrı merdiven basamakları. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü konuşmamızı da burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam, bazı kimselerin kıyamet günü Taym dağları gibi sevaplarının toz duman olup yok olacağını bildiren bir hadis okudum. Bunlar münafıklar mıdır? Böyle ifadeler kim için kullanılıyor diye soruyor. Sevgili kardeşlerim, tabii bütün suallerin cevabı Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi bu sual sorulduğunda ve biz bu suali okuduğumuzda hemen acaba bu sualin cevabı hangi ayette bağlantılı diye bir gözden geçirmek istedik Kur'an-ı Kerim'i ve aklımıza Furkan suresinin 21. ayet-i kerimesi geliyor. Allah Teala ne diyor burada? Bize mülaki olmayı, ulaşmayı dilemeyenler, bize de melekler indirilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi dediler. Andolsun ki onlar kendi nefslerinde kibirlendiler ve büyük taşkınlık ederek haddi aştılar. İşte böyle kişilerin yaptıkları heba oluyor, boşa gidiyor. Allah Teala tam 7 tane ayet-i kerimede, şimdi kardeşimiz toz kelimesinden hareketle onun hangi ayetlerde geçeceğini de belki bulabilir. Böyle bir ayette o zaman şu sonuçla karşılaşırız. Yaptıkları amellerin heba olduğu insanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, kibirlenen insanlardır. Onlar iflas etmişlerdir. Amelleri boşa gidenler, amellerinin heba olduğu, toz duman olduğu bir toz kaynak kelimesinden hareketle

0: Tozun hangi ayette geçtiği bizce önemli. Öyleyse evet, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 7 ayet-i kerimede ifade ediliyor. Bu onların ayetlerimizi inkar etmelerinden ve biz kemik toz haline gelmiş toprak olduğumuz zaman biz mi gerçekten yeni bir yaratılışla mutlaka bahsedileceğiz, gireceğiz demeleri sebebiyle onların cezasıdır. Evet, amelleri heba olanlar, iflas edenler. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Gerçekten iflas edenlerden onların yaptığı amellerin önüne geçtik. Amelleri boşa çıkardık. Böylece onların amellerini savrulmuş toz zerresi kıldık, değersiz kıldık. Şimdi ben Furkan 21'i okudum. Demek ki Furkan 21, 22 ve 23 birlikte ifade edilmesi halinde bu sualin cevabı olarak karşımıza çıkıyor. Furkan 21'de bunlar kimlerdir? Dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Furkan 22'de o gün melekleri görecekleri izin günü, yani mücrimlere müjde yoktur. Melekler onlara size müjde yasak edilerek haram kılmıştır diyecekler. Ve işte o insanların, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanların amelleri heba oluyor, savrulmuş toz zerresi haline geliyor. Şimdi bunlar münafıklar mıdır? Evet. Münafıklar kimlerdir? Münafıklar kendi yalan söyleyenlerdir. Münafıklar ahde vefa etmeyenlerdir. Münafıklar emanette ihanet edenlerdir. Veya yukarıdan aşağı söylemek gerekirse birincisinde emanete ihanet edenler, ahde vefa etmeyenler ve yalan söyleyenler. Üç vasıf, bu vasıflar kimlerindir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin vasıfları. Var mı? Evet, eğer. Eğer değilse böyle ifadeler size sebep olmaz mı? Zaten kimlerdir Allah'ın rahmetinden ümit kesenler? Ankebut 23, Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerin kesinlikle konuşunca yalan söyleyen, söz verince sözden cayan, kendisine bir şey emanet edildiği zaman da ihanet eden. O halde yapılması gereken şey Ankebut 23'te Allah'ın ayetlerini ve ona münaki olmayı inkar edenler, işte onlar Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen İslam alemi %90'dan fazlası, biz 43 senedir bunları hep anlatıyoruz. Niçin? Allah'a ulaşmayı dilesinler, Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın rahmetini ümit kesenlerden olmasınlar. Allah razı olsun. İkinci sual, buradan bir kardeşim Muhterem Hocam, Yunus Emre'nin bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz namaz değil sözünü nasıl anlamalıyız? Kastedilen mana nedir? Buna göre gönül kıranın namazı geçersiz mi? Sevgili kardeşlerim, bir tarafta namaz kılmak, ondan derecat kazanmak var. Öbür tarafta da bir kişiyi huzursuz ve mutsuz kılmak, sıkıntıya sokmak var. Sizde oruç tutmaktan, namaz kılmaktan ve sadaka vermekten daha faziletli bir şey haber vereyim mi? Evet ya Resulullah, şöyle buyurdu Allah Resulü, aralarını düzeltmek, yani gönül yapmak. Çünkü insanlar arasındaki bozulmuş ilişkiler, dini bağları kökünden kesip yok eder. O zaman gönül yapmak mı, namaz kılmak mı? Gönül yapmak namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Yunus Emre buna işaret ediyor. Çünkü gönül yapmak Allah için olmaktır. Ama namaz kılmak kişinin derecat kazanmasıdır. Kendi nefsi içindir. Başka bir hadiste Allah Resulü, Allah Teala diyor ki, ben sana ilim verdim, ne yaptın ey kulum? Ben herkese anlattım. Hayır diyor, insanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptın. Ben sana mal verdim, ne yaptım ey kulum? Herkese verdim. Hayır, insanlar sana ne kadar cömert desinler diye yaptın. Ben sana sağlık verdim, ne yaptın ey kulum? Ben yolunda şehit oldum. Hayır diyor sana, insanlar ne kadar kahraman desinler diye yaptın. Şehitmiş olarak biliniyor. Huzura getiriliyor. Yalan söyledin. Bilakis sen kahramandır denilmek için savaştın. Nitekim hakkında öyle söylenmiştir. Buyurur, sonra emir yerine getirilir ve kimse cehenneme atılır. İlim verilmiş o kişiye. Ne yaptım ben? İşte insanlara verdim. Yine aynı şekilde. Bir başkasına daha getirir. Allah'ın kendisine bol nimet verdiği, her çeşit maldan bolca ihsan ettiği bir adam, sen ne yaptın? Ben de insanlara dağıttım. Hayır diyor. İnsanlar sana ne kadar cömert desinler diye yaptın. Nitekim onun ücretini de Allah'tan aldın. Tekirdağ'dan bir kardeşim, muhterem hocam, içimizden suizan etmek günah mıdır? Başkası hakkındaysa evet. Ama kötü düşünüyorsan ayrı. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir kimse kötülen niyet edip yapmasa derecat kaybetmez. Kötülüğe niyet edip yaparsa derecat kaybeder. Kötülüğe niyet edip vazgeçerse o zaman da yine derecat kazanır. Şimdi suizan Allah yasak kılıyor. Nereden biliyoruz? Hucurat Suresi 12. ayet-i kerimesinden. Ya eyyühellezine amenu iştenu kesiren mine zanni. Zanın çoğundan sakının. İnne ba'de zanni ismin. Bazı zanlar günahtır. Hangi zanlar günahtır? Suizan günahtır. Allah razı olsun. Burdur'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Kur'an'da namazın nasıl kılınacağı ve şekilleri var mıdır? Açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim, vardır. Nitekim Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٍ اِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرَ زَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا. Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikreden için Resulullah'ın güzel örnektir. Yani Resulullah namazı kimden öğrenmiş? Mürşidi olan Cebrail Aleyhisselam'dan ve diğerleri. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de namazın nasıl kılınacağı var mıdır? Evet. 5 vakit farz, 2 vakit sünnet. Şimdi namaz vakitlerine bakalım beraberce. Hangi ayetlerde geçiyor? Örneğin İsra Suresinin 79. ayet-i kerimesinde Allah Teala teheccüd namazından bahsediyor. Teheccüd namazının nafile olduğu buyuruluyor ve sahabesiyle birlikte teheccüd namazını kılmışlar beraber. Gecenin bir kısmında uyan, sana özel nafile olarak onunla Kur'an'a teheccüd kıl. O bizim için örnekse bizim de kılmamız isteniyor. Kuşluk sünneti keza öyle, namaz vakitleri burada ayetlerde geçiyor inşallah. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam bir sağlığım olacaktı. Allah'a ulaşmanın yolu Kur'an okumak ve namaz kılmaktan mı geçer? Bizleri aydınlatabilir misiniz? Allah razı olsun. Efendimizin nimetiyle sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'a ulaşmanın yolu Kur'an okumak ve namaz kılmaktan mı geçer? Bizleri aydınlatabilir misiniz? Allah'a ulaşan ruhumuzdur. Ama ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi nefsimizin tezkiyesine bağlı. Nefs tezkiyesinin yegane vasıtası da zikirdir. Ama zikrin, nefs tezkiyesi yapılan zikrin neticesinde ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşabilmesi bizim mürşidimize ulaşmamıza bağlı. Başlangıç noktasında kimse kimin mürşid, kimin mürşid olmadığını bilmiyor. Ama Şah-ı Nakşibend Hazretleri Allah rızasını itaatte, kabulü duada, velileri de halkın içinde saklar. O zaman neye itaat? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hidayetle ilgili 73 tane ayet-i kerime vaaz etmiş. 19 fiille. Ve bunu 12 kere üzerimize farz kılmış. Nedir farz? Allah'ın zatına bize üfürülen ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a tekrar ulaşması, dönmesi. 12 kere üzerimize farz. İşte bu 12 farz emre itaat etmek bir dilektir. Lika Allah'tır. O zaman gerçekten biz lika Allah'ı dilersek Allah Teala Rahim esması ile tecelli ederek bizi mutlaka Allah'ın mürşidine götürüyor. Ulaşmayı dileyen kişi Allah Rahim esması ile tecelli ederek 17 Furkan veriyor. 7 Furkan'ın sahibi kılıyor. Birinci kat cennet ve 7 Furkan sahibi olan kişi amenüdür. Yani 19 negatif özellikten kurtulmuştur. İşte 19 negatif özelliğin sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı kalben dilediği an ayetlere gafil olmaktan kurtulmuştur. Şirkten kurtulmuştur, küfürden kurtulmuştur, delaletten kurtulmuştur, fısktan kurtulmuştur, cehaletten kurtulmuştur, zulümden kurtulmuştur, isyandan kurtulmuştur, fitneden kurtulmuştur, sağır dizisi kör olmaktan kurtulmuştur, şeytanın kulu dostu olmaktan kurtulmuştur, fırkalara ayrılmaktan kurtulmuştur, sebil-i gayden kurtulmuştur, ameli boşa gitmekten kurtulmuştur, hüsrandan kurtulmuştur, takva sahibi değil, mümin değil, hidayete değil. O zaman veliler Allah tarafından biliniyor ama o Allah'ın bildiği veliye bizim ulaşmamız ancak kalben Allah'a ulaşmayı dilememize bağlı. Neye ihtiyaç duyuyorsak onu Allah'tan istememiz lazım. Mürşit de Allah'tan talep etme makamıdır. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Biz diliyoruz ama o dileğimize Allah'ın mürşidi de destek veriyor. O zaman hedefimize ulaşabiliriz. Neye ihtiyacımız varsa, örneğin öyle diyelim, bir avukata ihtiyacımız var. Biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah Teala da mürşidi bize gösteriyor. Ve mürşit o konuda bizim için dua ediyor. Biz de dua ediyoruz. O zaman neticeye ulaşıyoruz. Her olay bu inşallah. Amasya'dan bir kardeşim muhterem hocam, tövbe kapısı her zaman açık mıdır? Bir sınırı var mı? Tövbe kapısı her zaman açık ama tövbenin kabul edilmediği 7 tane ayet-i kerime var. Gözünden perde kaldırılan insanlar tövbe ederlerse geçerli değil. Kelime-i şehadeti getirip de tövbesi kabul edilmeyenler. Alman 90'da iman ettikten sonra inkar edenler, sonra da küfürlerini arttıranlar, 3. defa fıska düşenler, onların tövbeleri asla kabul edilmez. Yani nerzini keferü sümâ İnnellezîne âmenû sümme keferû sümme âmenû sümme keferû sümme ezdâdû küfren. Küfürlerini artıranlar artık onların tövbesini Allah kabul etmiyor. Yine aynı şekilde ölüm gelinceye kadar tam bu sırada ben tövbe ettim diyen birinin tövbesi kabul değildir diyor. Nisa 18. Ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ne kadar tövbe ederlerse tövbeleri geçerli değil. Tövbe 113'te cehennemin ne oldukları onlara açıkça belli olduktan sonra yakınları bile olsalar onlar için mağfiret dilemesi söz konusu değil. Nisa 168'de de öyle, Enam 158'de de öyle, Secde 29, Yunus 92 ve Mumin 85. Allah razı olsun. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte insanoğlunun her sözü aleyhinedir. Ancak iyiliği emretmek kötülükten alıkoymak yahut Allah Teala'yı zikretmek müstesnadır buyuruyor. Hadisi açıklar mısın? Evet. Gerçekten de Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz El Müslümü Selime Minel Müslümine Min Nisani ve Yedi. Müslüman Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Dilinden emin olduğu kimse marifet eder, münkerden ne eder? Allah'a zikreder. Marifet etmek, münkerden ne etmek, Allah'a zikretmek hariç her söz lehine değil aleyhinedir. Marifet etmek, münkerden ne etmek. Allah Teala 7 ayet-i kerimede marifet eden, münkerden ne edenlerin Allah'ın irşad ve vazifeli kıldığı mürşitler olduğunu buyuruyor. Alman 104, Alman 110, Alman 114, Tövbe 71, 112, Haç 41. Marifet münkerden ne etmek? Allah'a davet etmek. Nitekim hadis-i şerifte Allah Resulü marifet münkerden ne etmezseniz Allah size azap eder. Azabın kalkması için de dua ederseniz Allah Teala duanızı kabul etmez. İşte Duhan suresinin ilgili ayetlerinde o duhan bir fitne. Yani marifet eder münkerden sakındırırsanız, sakındırırsınız. Ya bu görevi yapmazsanız Allah'ın katından size bir azap gelebilir. Bu azabın kalkması için de dua etseniz dahi Allah duanızı kabul etmiyor. Yakşen nâse hâzâ azâbün elîm. Üzerinize işte bu elîm bir azaptır. Ve diyecekler ki bizden bu azabı kaldır, biz müminleriz. Yani dua ediyorlar. Ama Allah Teala dualarına icabet etmiyor, azabı üzerinden kaldırmıyor. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, sadece namaz kılarak cennete gidilebilir mi? Sevgili kardeşlerim, kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, namaz kılanlar kurtuluştadır. Sadece kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, hiçbir amel yapmayan kişi de yine kurtuluştadır. Onun için niyet amelden üstündür. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerle ama cehenneme gidecekler. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işler, hiçbir cennetlik ameli yok, namazda yok, hiçbir şey yok. Ama sadece bir dilekle o kişi Allah'ın cennetine gidiyor. Öyleyse hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Niyetle kişi kurtuluşa ulaşabilir ama amelle değil. Bir izleyici muhterem hocam, insan dünya hayatındayken azap yaşadıktan sonra tekrar ruhu seyri sülük yapabilir mi? Evet, yani her halükarda dünya hayatını yaşarken yanlış bir şey yaparsa onun karşılığında azabı yaşar. Ama bundan ders alır da tekrar amenni olur, Allah'a ulaşmayı dilerse seyri sülükle ruhu tekrar Allah'a ulaşabilir. Başlangıçta herkes fıstıktadır. Bu birinci fıstıktır. Ama kişi amenni olduğu zaman Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ama tekrar zikrini düşürürse, tekrar fıska düşerse ikinci fıstık. Tekrar tövbe arasını alırsa o zaman tekrar onun ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Ve üçüncü fıskta küfrünü artırırsa artık Allah onun kalbini tabi eder. Üçüncü fıskı. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Mübarek ellerinizden hürmet ve hasretle öperek müsaadenizle bir soru arz etmek istiyorum inşallah. İnsan hayatında dua etmek neden önemlidir? Bizleri aydınlatabilir misiniz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyorum. İnsanla Allah arasındaki ilişki dua üzerine bina edilmiştir. Çünkü sahip olduğumuz her şeyi bize veren Allah'tır. Allah Teala ile bizim aramızda talep ilişkisi vardır. O verendir, biz de alanız. Dolayısıyla alan verenden talep etmek durumunda. İşte kimdir cehenneme gidenler? Allah'tan istemeyenler. Allah'tan talep etmeyenler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'tan istemek manasına mı geliyor? Evet. 7 ayet-i kerimede Allah Teala onu buyuruyor. Ama kişi 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilerse, Rabbi Rab mevkine koyar da ondan talep ederse o kurtuluştadır. İşte 7 ayet-i kerimede ihtiyaçlarını Allah'tan isteyenler. Ama 7 ayet-i kerimede de taleplerini Allah'tan istemeyenler, ulaşmayı dilemeyenler. Ulaşmayı dilemeyenler ihtiyaçlarını Allah'a bildirmeyen, ondan istemeyenlerdir. Allah da onları delalete bırakıyor ve onlardan onlara Allah'tan yardım ulaşmıyor. Allah Teala Furkan 77'de duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz var? O Rab'dır, her şeyin sahibidir, sonsuz hazinenin sahibidir. Biz de onun mahluku, ihtiyaç içinde olan kullarız. Kul ihtiyacını Allah'a bildirmek durumunda. Bu da dua ile gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Allah'tan istediğiniz, Allah sonsuz hazinenin sahibi, Allah'ın karşısını sever misin? Ama bilin ki Allah kalbi gaflet içine olanların duasını kabul etmez. Yani eğer duayı kalpten yapmıyorsanız o duanız Allah katında geçerli değil. Kalpten yapmanız halinde Allah'ın yardımını alırsınız. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utfu'nun sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha, ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrolsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Öyleyse nasıl bir sohbet? Allah'ın sohbeti. Bir Allah sohbeti yapacağız. Allah sohbeti demek, mutluluk sohbeti demek. Kainatın yaratıcısı, bizleri yaratan yegane Halık, yegane yaratıcı Allah, bütün insanlar için sadece bir tek şey ister. Onların mutluluğu. Sadece o kadar sevgili kardeşlerim. Allah Teala mutluluğunuzu ister ve bunu hedef alır kendisine. Yani Allah Teala sizlere bir emir vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Çok ağır bir emir. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra mı? Sonra mutlu olacaksınız. Mutlaka cenneti garanti edeceksiniz. Ve dünya saadetinin de yarısını garanti edeceksiniz. Bu nasıl alışveriş mi diyorsunuz? Hadi canım, olur mu böyle şey mi diyorsunuz? Ne diyor pesimistler? Cennet mi? Sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet vaat edilmiş. Biz mi cennete ulaştırılacağız? Umamam. Böyle bir hedefe ulaşacağıma inanamam, diyor bir takım insanlar. Hele hele bu insanlar büyük suçlar işlemişlerse ve Allah-u Teala'nın kendilerini affetmeyeceğinden eminlerse, bu olay tabii çok daha üst boyutta tecelli eder. Cehennemden kurtulabileceklerine hiç ihtimal vermeyen insanlar aramızda çok sayıda yaşamaktadır. Ama Allah Teala da buyuruyor ki en büyük günahların sahipleri bile affımızdan ümit kesmesinler. Dikkat edin. Burada bir garanti görünmüyor. Yalnız ümit kesilmesin deniyor. Ama burada bitmiyor ki olay. Allah Teala garantiyi de veriyor. Kim diyor bize ulaşmayı dilerse biz ona Furkan veririz diyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde 7 tane Furkan. Sonra diyor ki ve onların günahlarını örteriz diyor. Günahların örtülmesi önemli bir şey mi? Elbette. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için ya cehenneme gitmek söz konusu ya da cennete gitmek. Kim cehenneme girer? Her şeyi bir tarafa bırakın. Bir tek sebep, bütün insanların cehennemden kurtulamamasına sebebiyet verir. O kişi onun dışında ne yaparsa yapsın kurtulamaz. Neden bahsediyoruz? Bir dilekten bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hadi gelin beraber
Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune dikaina ve radu bil hayatet dünya fatme ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhümün nârü bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani onları manevi hayat cezbetmez, kendisine çekmez. Dünyada para kazanmak, dünyada şan şöhret kazanmak, dünyada bir şeyler yapmak, dünya nimetleri onları mutlu eder diyor Allah Teala. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Ama ondan sonra gelen cümleye dikkat edin. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Daha sonrası daha da korkunç ve onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. İktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Bu bir ihtar. 14 asırda insanların hem dini öğretenlerin hem de dini öğrenenlerin artık unuttuğu Kur'an hakikatlerinin en önemlisi. Sevgili kardeşlerim, net ve açık olarak söylüyoruz. Kesin, açık ve net. Kur'an-ı Kerim'deki en önemli ayet hangisidir derseniz bize, Kur'an-ı Kerim'in en önemli iki ayeti Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleridir. Kur'an-ı Kerim'in ruhudur bu iki ayet. Bütün insanların kurtuluşu bu ayette özetlenmiş. Bu iki ayette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Yani elinde hangi üniversitenin diploması olursa olsun, o hangi üniversitede doçent, profesör, ordinarius profesör, dekan, rektör, her neyse, hangisi olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala onları ayetlerinden gafil kabul ediyor. Size bir sual sormak istiyorum sevgili kardeşlerim. Eğer siz şeytan olsaydınız ne yapardınız? Muradı ne şeytanın? İnsanların sırat-ı müstakimin üzerine oturmak, onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına, Allah'ın cennetine girmelerine mani olmak. Kur'an-ı Kerim ise vermiş reçeteyi insanlara, insanlar reçeteyi bilseler, herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek ve de mutlaka Allah'ın cennetine girecek, yetmez, dünya saadetinin yarısını da mutlaka elde edecek. Siz iblis olsaydınız ne yapardınız? Yapacağınız şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Eğer Kur'an'ı değiştiremiyorsanız, Kur'an'ın ayetlerini değiştirmek yetkisi iblisten alındığına göre Allah Teala diyor, bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik, biz indirdik, biz diyor. Ve onun muhafızı da diyor, onu koruyacak olan da biziz, biz diyor. Yani iblise bu Kur'an'a dokunmak hakkını vermedik diyor Allah Teala. Kur'an'a dokunamaz, onun ayetlerini değiştiremez diyor. Bu ayeti, bırakalım diğerlerini, sadece bu iki ayeti değiştiremeyeceğinize göre ne yapardınız? Cevap, efendim? Kur'an'ı unuttururdum diyorsunuz. Evet, haklısınız. Kur'an'ı unutturmak. İşte asrımızın cehalet denizinde
yüzmesinin arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın unutulması. Sadece konu cehaletle noktalansa, insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olsalar, çok önemli bir şey değilmiş gibi görünüyor. Ama ya cehennem, ya dünya saadetini hiç mi hiç yakalayamamak, herkesin mutsuz olduğu bir dünyada yaşamak. Sevgili kardeşlerim, inanılamayacak kadar kolay bir sebeple herkesi Allah-u Teala cennetine almaya hazır ve iblis 14 asırda bunu din ilminin tamamen dışında bırakmayı başarmış. Öğreti bunu kapsamıyor. O zaman sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi bir, dalalette, iki, küfürde, üç, fıskta, dört, şeytanın dostu, tağutun dostu, Allah'ın dostu değil. Takva sahibi değil. Beşincisi, şirkte, sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in bütün negatif faktörlerinin insanların üzerinde kalmasını temin edecek olan bir tek şey, bu iki tane ayetin unutturulması. Kur'an-ı Kerim'in bütün kurtarıcı fonksiyonlarını unutturmayı başarmış iblis 14 asırda. Şimdi onun yenilgi zamanı gelmiştir. Bu hakikatler dünyaya yayılabildiği zaman iblisin yapacak hiçbir şeyi kalmayacaktır. Çok kolay gibi görünüyor değil mi sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gelin dostlarım. Hayır, hiç kolay değil. Beraberce şimdi seyredeceğiz dünyayı ve iblisin bu hakikati insanları öğrenmeden bu hakikatin dışında tutabilmek için iblisin hangi numaraları çevirdiğini beraberce önümüzdeki günlerde birer birer seyredeceğiz. Dikkat edin, bu hakikati öğrenen kişi bir tek dilekle Allah'ın cennetine mutlaka girer. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama kim bu seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır diyor. Mutlaka ulaştırır diyor. Allah'ın garantisi var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kulu olur. Dilemeyen kişi şeytanın kulu olarak kalacaktır. Bu kadar açık, bu kadar net ve bu kadar basit bir Kur'an gerçeği
başlangıçta bütün sahabe tarafından bilinen ve bütün boyutlarıyla tatbik edilen bu Kur'an gerçeğinin ötesi de tatbik edilmiş sahabe tarafından. Yani Allah'a ulaşmayı dilemenin neticesinde Allah'ın yapacağı şey kim dilerse onu mutlaka kendi zatına ulaştıracak ruhunu. Kişi Allah'ın evliyası olacak. Ne kazandı? Üçüncü kat cenneti kazandı. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci cennetin sahibidir. 12 tane ihsanla tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ama dünya saadeti başkalarından şu ana kadar bu noktaya kadar farklı değildir. O da mutluluk açısından, dünya saadeti açısından çok farklı bir konumda değildir. Başka insanlardan, Allah'ın yolunda olmayan insanlardan. Ama 14. basamaktan sonra nefs tezkiyesi başlar. Allah Teala nefs tezkiyesinin de gerçekleşmesini garanti altına almış. Kim Allah Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun nefsini tezkiye edeceğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın nefs tezkiyesini tahakkuk ettirdiği insanlar, gerçekleştirdiği insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İki tane davet. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Böyle olan kişilerin derhal Allah-u Teala 7 tane furkan vererek görmelerini, işitmelerini, idrak etmelerini sağlıyor. Bütün günahlarını da örtüyor. Bu noktadan sonra ikinci davet için kişi hazırdır. Bu Allah'a ulaşmaktır. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi Allah'a ulaşmak. İki tane davet söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemek daveti, furkanlar verilmeden evvelki davettir. Kişi kör, sağır ve dilsizken ansızın bir şey dikkatini çeker. Düşünür kişi, yahu bu iş bu kadar kolay mı gerçekten? Yani ben sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Hop, Allah Teala beni doğru posta cennetine alacak. Tamam, aynen öyle. Eğer siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, dilemişseniz dilediğiniz andan itibaren artık cehennem sizin için geçerli değildir. Çünkü 5-6 dakikanın içinde Allah Teala 7 tane furkan verecek size. Görmeyen gözleriniz görmeye, işitmeyen kulaklarınız işitmeye, idrak etmeyen kalbiniz idrak etmeye başlayacaktır. Allah Teala'nın üzerinizdeki o muhteşem sevgisi, insana karşı olan o dayanılmaz sevgisi. Biliniz ki hepiniz çok seviliyorsunuz. Ve bu sevginin karşılığında sizin için de söz konusu olan şey Allah'ı sevmek olmalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğunuz Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Teminat altına alınmıştır. Sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Sahibi olduğunuz anda birinci kat cennet sizin. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala derhal furkanları verecek size. 12 tane ihsanda bulunacak. Tabiyetinizle beraber ikinci kat cennet sizin.
Nefsinizin tezkiyesini de garanti etmiş. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikene kadar da %49 fazıl, %2 rahmet birikene kadar da garanti altındasınız. Bu süreç içerisinde ruhunuz mutlaka Allah tarafından ulaştırılacak. Allah'ın evliyası olacaksınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu an, bu süreç 5-6 aylık bir süreçtir. Allah'ın evliyası olursunuz. Ve nefsinizin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlası yok olmuştur. 33 bin zikre ulaştınız. Her gün 33 bin zikir yapıyorsunuz. Birdinizde şartları yerine getirerek 33 bin zikir yapıyorsunuz. 7 tane gök katını aşan ruhunuz Allah'ın zatına ulaştı ve Allah'ın zatında yok oldu. Fenafillah oldunuz. Fenafillah Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak demek. O makamın sahibisiniz. Allah'ın evliyası oldunuz, veli oldunuz. Velayet makamları 7 tane. Bir, fena makamı. İki, beka makamı. Ne oluyor fena makamında? Ruhunuz Allah'ın zatında yok oluyor, ifna oluyor. Nereden gelmişti? Allah'tan gelmişti. Emanet sahibine iletildi, görevinizi tamamladınız. Bütün insanların temel görevi ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Hiçbir zahmete katlanmaları gerekmiyor. Bunu Allah gerçekleştirecektir. Sadece kişinin bir dileğin sahibi olması mutlak gerekliliktir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyen kişi muhtevayı tamamlamıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin ve de 5-6 ay içerisinde Allah'ın evliyası olmak şerefine erin. Hani hep zamanımızdaki insanlar ne dedin? Evliya mı dedin? Bundan asırlarca evvel evliyalar varmış. İşte bu türbeler o evliyaların türbeleri ama artık yok. Bu zamanda evliya mı olurmuş? Böyle diyorlar zavallılar. Oysa ki her taraf aslında evliya ile dolacak sevgili kardeşlerim. Ve şeytanın bütün gayretine rağmen böyle olacak. İnsanlar öğrenecekler. Şeytanın koyduğu barikatları bir bir yok edeceğiz Allah Teala'nın izniyle, keremiyle. O muhteşem yardımlarıyla. Unutmayın sevgili kardeşlerim, şeytan da sadece bir mahluktur. Ve yenileceği makamı çok iyi tanıyor. Öyleyse ezeli savaşın son raundu oynanıyor dünya üzerinde. İnsanla iblis arasındaki savaş. Ne yapmış iblis? Bütün din adı verilen veya verilmeyen inanç biçimlerinde insanla Allah'ın
bağlarını koparmış. İnsanı kendisine tabi kılmış. Dikkat edin, her birinizle beraber bir şeytan mutlaka vardır. Düşünce platformunda size sizin düşünceleriniz gibi sizin iç sesinizi taklit ederek yutturduğu her şeyiyle sadece mel'un bir dizayn içinde çalışır. Acımasızdır. Zulümlerin hepsi ona aittir. Sizin mutsuzluğunuz ona memnuniyet verir. Dikkat edin ki bu mahluk hangi şartlar içinde olursa olsun mutlu olamaz. Mutluluk onun için mümkün olmayan bir şeydir. Nefsindeki afetlerin yok edilmesi mümkün değildir. Allah-u Teala o yetkiyi iblise vermiyor. Öyleyse bir de optimistleri düşünelim. Yani mutluluğun kolay elde edilen bir şey olduğunu. Gerçek mi? Elbette gerçek. İşte siz sevgili kardeşim mutsuz musunuz? Arkasında başka biri yok. Mutsuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız. Çok mu zor bir şey aziz kardeşim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Ve bu seni mutlaka Allah'ın evliyası yapacak. Hayır, şaka etmiyoruz. Sevgili kardeşlerim, olmaz böyle şey diyorsunuz. Aranızda bunları konuşuyorsunuz. Ama olur. Siz olmaz diyorsunuz. Bu iblisin sözü, Allah-u Teala olur diyor. Siz sadece dileyin, yaşayın. Bakalım oluyor muymuş, olmuyor muymuş? Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah-u Teala her şeyi öyle bir muhteşem dizayn içerisinde oluşturmuş ki, her şey bir muhteva içerisinde. Allah'ın bütün insanlara açık olan o muhteşem kapılarının bir mana ifade ettiği bir muhteva içerisinde. Siz mutlu olmayı dileyin, bırakın geri kalanını Allah yapsın. İşte bir küçücük yanlış yapabilirsiniz burada. Diyeceksiniz ki, iyi ama herkes zaten mutlu olmayı diliyor. Tamam, herkes mutlu olmayı diliyor. Ama hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Şu anlattığımı bilmeyen hiç kimsenin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu değil. Şimdi siz olsanız ne yapardınızın cevabına geldik. İblis bunu yapmış. Allah'a ulaşmayı dilemek diye Kur'an'da bir mefhum olduğunu, bir kavram olduğunu insanlara unutturmuş. Sevgili kardeşlerim, neden en büyük müessese? Çünkü olmazsa olmaz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ikinci

Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Yani geminin denize açılması Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir geminin demir olmasıdır. Makinelerini çalıştırıp iskeleden ayrılmasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek dinin başlangıç noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın kainatın ezeli ve ebedi dininin yegane kurtuluş reçetesidir. Başka bir yol yok. Ne yaparsanız yapın, kurtulmanız mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, söylediğimiz gibi hiçbir Kur'an'ın hiçbir negatif faktöründen kurtaramazsınız kendinizi. Hepsi üzerinizde kalır. Dalalette, küfürde, fıskta bütün negatif faktörler üzerinizdedir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbirini aşamazsınız. Gideceğiniz yerde cehennemdir. Ve şimdi Allah'ın bu güzelliklerini biz size anlatıyoruz. İblisin insanları nasıl hegemonyası altına aldığını dünya sahnesi çok net olarak gösteriyor. İblisin davası ne? Davası bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak. Sevgili kardeşlerim, biz sizi mutluluğa çağırıyoruz. Hemen elinizle uzatıp tutabileceğiniz bir yerde mutluluk. Ve başlangıcı için elinizi uzatıp onu almanız için hazır bekliyor. Bu el uzatıp alma işlemi sadece bir dileğin sahibi olmanız. Bitti. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşte 14 asır boyunca İblis elinden gelen her şeyi yapmış ve insanları gene insanlara yazdırdığı kitaplarla avlamış. Ne olmuş peki? İnsanlar Kur'an-ı Kerimleri rafa kaldırmışlar. Birazcık dine yatkın olan insanların evlerine gidin. Bir çiviye asılmış bir kese içerisinde Kur'an göreceksiniz. Ne zaman oradan çıkar, ne zaman birisi ölür de Yasin okunması gerekirse oradan çıkar, okunur. Sonra tekrar oraya konur. İblis ne istiyor? Bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Ve o söylediği sözü tahakkuk ettirmiş durumda. Diyor ki ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Böyle diyor İblis. Ve beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım. Öyleyse sonuca bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Sonuç açık ve kesin olarak geliyor karşımıza. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi İblis'in kıyamet günü bunu gerçekleştirdiğini en hazin bir tablo ile bize sunuyor. Kıyamet günü şeytan insanlara

olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, hepsi, bütün fırkalar, yani fırkalara ayrılmış olanların hepsi şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Hepsini kendine bağlamayı başarmış bir tek fırka hariç. Kim onlar? Müminler. Mümin olmanın temelinde ne var? Mümin olmanın temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Dilemeyen insan mümin olamaz. Zaten mümin olmak, aminu olmakla başlayan bir betiridir. Aminu kelimesi de Allah'a ulaşmayı dileyen demek. Mümin kelimesi de aynı kökten gelir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir kurtuluş kapısını açmaktır. Cennetin anahtarıdır. Cehennemin kilididir. Ve hepinizin mutlu olması her şeyden evvel buna bağlıdır. Olmazsa, dilemezseniz ne yaparsanız yapın kurtulamazsınız cehennemden. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin diyor Allah Teala gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler diyor Allah Teala, Allah'ım benim ayetlerimden gafildir diyor. Öyleyse insanlar hangi ilme sahip olurlarsa olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onları ilimden yoksun kabul ediyor. Allah'ın ilminden gafiller kabul ediyor. Öyleyse hidayet çağının içindeyiz sevgili kardeşlerim. Mutlu olun. Mutlu olmanız için bütün şartları Allah Teala ezelde hazırlamış. Kur'an-ı Kerim'in indirilişiyle beraber Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve bütün sahabe mutluluğu 7 safhada da yaşamışlar. Hem Allah'a ulaşmayı dilemişler, hem kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar, hem ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler, hem fizik vücutlarını teslim etmişler, hem nefslerini teslim etmişler, hem irşada ulaşmışlar, hem de iradelerini Allah'a teslim edip Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmişler. İster ensar olsun, ister macirin, tabiin onlara tabi olmuş. İrşat makamının sahibi olmuşlar. İşte Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala diyor ki, o sabikun el eveline var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine İhsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin, Mekke'den Medine'ye hicret edenler, göç edenler, hepsi sevgili kardeşlerim, irşat makamına Allah onları tayin etmiş ve tayin olmakla kalmamışlar, tabiini tabiyetlerine almışlar. Tabiin sahabeye tabi olmuşlar.
Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Artık Allah'ın Kur'an'ının şeytan tarafından gizlenen bütün hükümleri ortaya çıkmıştır. Adım adım sizlere her bir konu açıklanacaktır. Mutluluk mu? Sizin de hakkınız. Sevgili kardeşlerim, nasıl yapsak, ne yapsak bilmiyorum. Ne yapsak da size bu güzellikleri tanıtabilsek, sizleri o mutlulukların içinde yüzenlerden kılsak, şeytanın hegemonyasından kurtarsak, ama bu bizim talebimize değil, sizin talebinize, sizin dileğinize bağlı. Ne diyor Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor. Yani hidayete ermeyi o dileyecek diyor. Dilemezse sen hiçbir şey yapamazsın diyor. İşte bugün biz de hiçbir şey yapamayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insana hiçbir şey yapmamız mümkün değildir. Ve sevgili kardeşlerim, sahip olduğumuz her şeyi size mutluluk ulaştırmak için, sizi mutluluğa ulaştırmak için harcadık bugüne kadar. Ve yolumuzdan hiç fedakarlıkta bulunmadık. Bu bizim hayatımız. Kendimizi Allah'a ve onun yoluna vakfetmişiz. Hidayet çağının içindeyiz. Hamdolsun ki hidayete ulaştırmak o Allah'ın işi ve hidayet konusunda da biz vazifeliyiz. Konumuz sadece sizin mutluluğa ulaşmanız. Unutmayın, biz sizlerin mutluluğa ulaşmanız için yaratıldık. Doğmadan evvel seçildik. Ve Allah'ın bize bu ilmi öğrettiğinden bu tarafa da başka hiçbir şey yapmadık. Her şeyimizi buna hasrettik. Bu ilmi kitaptan öğrenmedik, Allah'tan öğrendik. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik. Allah Teala bize bunu Kur'an'dan öğretti. Bütün insanları şeytanın kulu olmaktan kurtaracak olan, Allah'ın kulu yapacak olan sadece bu öğreti ise, tekrar ediyorum, bütün insanları şeytanın kulu olmaktan kurtaracak olan ve Allah'ın kulu yapacak olan öğreti sadece bu öğreti ise, o zaman biz bu öğretiyi kimden öğrendik? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini Yüce Rabbimizin nasip kılmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel müstakim. Sıratel lezzine en'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz nefs tasfiyesi. Birinci bölümde nefs tezkiyesini takdim etmiştik. Şimdi bu ikinci bölüm nefsin tasfiyesi. Tasfiye ikinci ve son bölümü oluşturuyor. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştı. Ve söz konusu olan bundan sonraki bölüm, nefsimizin kalbinde %49'u fazıl nuru, %2'si de rahmet nuru olmak üzere %51 nur birikimi gerçekleşmişti. Yani başlangıçta nefsimizin kalbi %100 kapkaranlık iken, tamamen afetlerden oluşuyor iken,

Şeytanın %100 kontrolü altındayken, nefsin kalbindeki sıfır nur, nefsin kalbinde %51 nur gerçekleştirme noktasına ulaşmıştı. %49'u fazıl nuru, %2'si rahmet nuru olmak üzere nefsin kalbi karanlıklardan çok aydınlıkları ifade etmişti. Başlangıçta %100 şeytanın emri altında olan nefsimiz, o noktada şeytanın ilgi alanının, emretme boyutlarının %100'den %49'a, yarıdan daha aşağıya düştüğü bir noktada artık. Şeytan nefsimizi tesir etmek suretiyle insanlara münkeri ve fuhşu anlatır, emreder. Allah Teala öyle diyordu Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytan ona münkerle ve fuhuşla emreder diyor Allah Teala. Ve bundan kurtulmanın da sadece nefs tezkiyesiyle gerçekleştiğini sonradan ilave ediyor. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa, yani nefsinizin kalbine ulaşıp yerleşemezse, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Öyleyse Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbimize girmeli ve üzerimizde hüküm ferma olmalı. İşte nefs tezkiyesini tamamladığımız yer, ...28 basamağın 21.si. 21. basamakta nefs tezkiyesi tamamlanır. %49'u fazıl isimli nurlardan, %2'si de rahmet isimli nurdan oluşan, %51'lik bir Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, işlemek istemeyen bir grup nur, nefsimizin o kapkaranlık dünyasını yarıdan daha fazla aydınlatmıştır. Bu noktada Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman birinci kurtuluş aşamasındayız. Cehennemden kurtulup birinci kat cennetin sahibi oluyoruz. 14. basamak burası, 3. basamak. 14. basamakta mürşidimize ulaşıp tabi olduğumuz zaman ikinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Nefs tezkiyesine başlıyoruz. Ve 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman nefsimizin kalbinde %49+2, %51 nur birikimi gerçekleşiyor. Üçüncü kat cennetin sahibiyiz. Nefsimizin kalbindeki nurlar karanlıklara ulaştığı, karanlıklardan daha öteye geçtiği için günlük hayatımızın da yarısından fazlası güzellikleri yaşamak şeklinde tecelli ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktada kişi dünya mutluluğunun yarısını Allah-u Teala'nın kendisine verdiği bu ikramla yaşar duruma gelmiştir. Hala nefsimizin kalbinin %49'u karanlıktır. Yani Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasak ettiklerini de işlemek isteyen bir yapıda. İşte konumuz bundan sonraki merhaleler.
Bu noktadan sonra ruhumuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudumuzun teslimi söz konusudur. Zikrimizi giderek arttırmamız gerekiyor. Arttırdıktan sonra öyle bir noktaya ulaşırız ki o noktada artık nefsimizin kalbinde %80'den fazla nur birikir. Nasıl gerçekleşir bu? Bu ancak kişinin zahit olmasıyla gerçekleşir. Evvela ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra ne olur? Allah'ın zatında yok olur. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamaktır. Bundan sonra o kişiye Allah Teala bir taht ikram eder. Bu altın bir tahttır. İnde ilahide o kişinin artık altın bir tahtı vardır. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince gerçekleşir. Allah Teala onlara tahtlar veririz diyor. Orada yaslanarak otururlar. İndi ilahide Allah'ın zatında yok olan ruh tekrar döndürülerek indi ilahide bir tahtın sahibi kılınır. Bu makama beka makamı deniyor. Yani indi ilahide sonsuza kadar kalma makamı. Sonra kişi zikrini arttırmaya devam eder. Öyle bir gün gelir ki kişinin zikri günün yarısını aşar. Kimin zikri günün yarısının ötesine taşarsa işte o kişi Allah'a karşı zahit olmuştur. Yani Allah'a kendisine ayırdığı zamandan daha fazla zaman harcamaktadır zikir konusunda. Allah'ı zikrettiği zaman parçası, zikretmediği zaman parçasından öteye geçmiştir. İşte Yunus suresinde Allah Teala negatif zühdü ifade ediyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu az bir bedelle sattılar diyor. Esir tüccarlarına sattıklarını söylüyor. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbinde bir olay var. Bu olay kişinin günlük 24 saatlik zaman parçasının 12 saatten daha fazlasını artık zikirle geçirdiği bir noktadır. Kişi pozitif zühdün sahibi olmuştur. Allah'ı zikrettiği zaman parçası zikretmediği zaman parçasını aşmıştır. Zühdün arkası %61 zikirle başlayan zühd %70'i aştığı zaman

kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla %80'e doğru ilerlemeye devam eder zühd makamında. Ne zaman nefsin kalbindeki nurlar %80'i aşarsa, nurların %81'e ulaştığı noktada o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. İşte bir insanın fizik vücudunu, yani veçhini, Kur'an'daki tabirle veçhini Allah'a teslim etmesi şu anlama gelir. O kişi nefsinin kalbindeki %19 karanlığı artık dikkate almaz. Kale almaz. Onu sayıya saymaz. Nefsinin kalbinde hala %19 karanlık vardır. Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği fiilleri işlemek isteyen bir kesim vardır. Ama artık o devede kulaktır. Fizik vücut onu dikkate almaz. Allah'ın emirlerini yerine getirir. Yasakları da işlemez. İşte bu nokta fizik vücudun Allah'a teslim edildiği noktadır. Peki fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek farz mı? Elbette farz. Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde buyuruyor ki

Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane innehu lekum adun mübin ve enni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı?

Allah Teala Ademoğulları demekle Adem'in sülbünden gelen fizik vücutlarımızı kastediyor. Ben sizlerden ahd almadım mı diyor. Ahdi, biz insanların Allah'a verdiği ahd neymiş? Allah Teala'nın ahda aldığı ahd, şeytana kul olmayacaksınız diye diyor Allah Teala ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sıratımızda kimdir diyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakîm. Hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim edip Allah'a kul olacağımıza dair ezelde Allah-u Teala'ya ahd verdik. İşte bu bapta bu teslimin gerçekleştirilmesi Allah'ın fizik vücudun bütün emirlerini Allah'ın bütün emirlerini fizik vücudun gerçekleştirmesi yasak ettiği hiçbir fiili artık işlememesi noktasına ulaşması daimi zikre ulaşmadan evvel bunu gerçekleştirmesi kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesini ifade eder. Öyleyse üzerimize farz. Peki bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş mi? Evet, bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Allah Teala açık bir şekilde bütün sahabenin gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Bakıyoruz, gerçekleştirmiş mi? Gerçekten olay aynen öyle. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe veçlerini yani fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ne gördük? Fizik vücudunun teslimi üzerimize farz. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Sonra zikrimizi arttırmamız lazım. Zaten bu noktaya geldikten sonra zikrin daimi zikre ulaşması artık çok fazla uğraşıyı gerektirmez. Kişinin daimi zikre ulaşması için gayreti asıldır. Ve bir gün daimi zikre ulaştığı zaman o kişi yeni bir isim alır. İsmi Ulul Elbab'tır. Lüblerin sahipleri, sır hazinelerinin sahipleri, beş duyumuzun alamadığı, onun ötesindeki algılama kabiliyetinin sahibi. Ulul Elbab'ın tarifine bakıyoruz. Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de şöyle buyuruyor. Li ulul elbab yeskurunallaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. O ulul elbab var ya, o ulul elbab ki ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala.
hep Allah'ı zikrederler. İşte onlar ulul elbab. Daim zikrin sahipleri. Üzerimize farz mı? Nisa 103'te Allah Teala diyor ki feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Üzerimize farz. Ve bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını söylüyor. Diyor ki Allah Teala onlar yani sahabe sözü dinlerler ve o sözün sözlerden ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp hidayete ermiş oluyorlar. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim edip onun da hidayetine sahip oluyorlar. Burada ise nefslerini Allah'a teslim edip nefs hidayetine de sahip oluyorlar. Bu daimi zikirle gelinen bir noktadır. Kişiyi ulul elbab kılar. Ve gördük ki ulul elbab olmak, daimi zikrin sahibi olmak üzerimize farz. Gene gördük ki bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermişler. Sonra ulul elbab makamında nelerin olduğuna bakalım. Ulul elbab makamında kişinin çok özel bir durumu vardır artık. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci özellik. Daimi zikrin sahibi olduğu için kalbinde hiç afet kalmamıştır. Çünkü daimi zikir kesintisiz bir şekilde o kişinin kalbine Allah'ın rahmet faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nurunu gönderir. Bu nurlar devamlı olarak geldiği için nefsin kalbinde karanlıkların oluşması artık mümkün değildir. Çünkü bu nurlar Rabbani kapıyı örten mühre tesir eder, onu aşağı indirir, zulmani kapının üzerine götürür, onu kilitler ve zikir devam ettiği sürece karanlıkların kalbe girmesi mümkün değildir. Kalp %100 nurla dolar. Bu devam ettiği için rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarının baskısı devam ettiği için kalbin tekrar kararması artık hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte böyle bir noktada kişi ulul elbab olur. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolar ve bunun manası nefsin kalbinde afet kalmamasıdır. Kişi daimi zikrin sahibidir. Bir, nefsinin kalbinde artık afet mevcut değildir. İki, bu sebeple Allah-u Teala onun kalp gözünü açar, ona dilediği her şeyi gösterir. Kalp kulağını açar, dilediği her şeyi söyler. O kişi Allah'ın kendisine gösterdiği şeyleri kalp gözüyle görür ve Allah'ın kendisine söylediği şeyleri kalp kulağıyla işitir. Dört özellik oldu. Bu işitmek,
onun Allah ile konuşmasının zeminini oluşturur. Artık o kişi Allah ile konuları tezekkür etmek imkanının sahibi olur. Müzakere etmek, karşılıklı konuşmak imkanının sahibi olur. Peki sonra ne olur? Sonra bu kişi için söz konusu olan şey ehli hayır olmak. Ehli tezekkür olduktan sonra ehli hayır olmak da onun bir başka vasfıdır. Yani hayrın sahibi olmak. Kişi daimi zikre ulaşmıştır. Zikir ona derecat kazandırdığı için derecat kazandıran her şey hayırdır. Derecat kaybettiren her şey şerdir. İşte kişi daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayır olmuştur. Ve aynı zamanda ehli hüküm, aynı zamanda ehli hikmet olmuştur kişi. İkisi de aynı kökten geldiği için aynı tek bir hüviyet söz konusudur. Kişi ehli hüküm olmuştur. Hakim veya hakem olduğu zaman Allah'tan sorarak karar vereceği için Allah'ın doğrularını tatbik sahasına koyar. Aynı zamanda hikmet sahibidir. Allah'ın ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu hemen anlar. İşte ulul elbab noktası bu hüviyette bir insanı ifade eder. Bunun ona bir getirisi var mıdır? Vardır. Açılan kalp gözüne Allah-u Teala 7 tane yer katını, 7 tane cehennem katını mutlaka o kişiye gösterir. Bu 7 tane cehennem katının ötesinde Allah'ın o kişiye gösterdiği şey zemin kattaki ana dergahın sırlarıdır. Orada onarlık sıraların Kur'an rahleleriyle birlikte nasıl insan ruhlarıyla kaplandığı, doldurulduğu, önde erkeklerin yer aldığı, sonra hanımların yer aldığı bir dizayn. Asma kattaki 7. kata çıkabilenler dergahın bir bölümünde sol tarafta cinler yaklaşık 1 metre yüksekliğinde bir altın paralardan oluşan küme. Bunlar ana dergahın sırlarıdır. Allah Teala bunları mutlaka ulul elbab kuluna gösterir. Ne zaman o kişi 1. gök katını görürse, Allah ona 1. gök katını gösterirse, o zaman o kişi ulul elbab vasfını tamamlamıştır. Artık o kişi muhlis olmuştur. İhlas makamının sahibidir. İhlas makamı muhlis olmak farz mıdır? Evet, farzdır. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve ma umiru diyor. Onlar emrolunmadılar. Muhlisine muhlis olmakla emrolundular. Lehut dine onun Allah'ın dininde hünefaye hanifler olarak onlar Allah'ın dininde nefslerinin kalbini halis kılmış
kişiler olmakla emrolundular diyor. Muhlis olmak bütün insanların üzerine farzdır. Şimdi gelin beraber sahabeye bakalım. Acaba muhlis olmuşlar mı? Bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmuş sevgili kardeşlerim. Hepsi ihlas makamının sahibi. İşte Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi. O ümmilere ve kitap sahiplerine deyin ki, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlasin. İşte bütün sahabe muhlisler olmuşlar. Bu ihlas makamında Allah Teala o kişiye birinci gök katını, oradaki açıktaki secdeyi, ikinci gök katını, su arınma havuzlarını, üçüncü gök katını, iki katlı köşke daha çok benzeyen bir dergah. Sonra oradan sonraki üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezini, insan ruhlarının nasıl o mihenk menfezinin içine girip de sonsuz da yukarıya doğru nasıl yükseldiklerini Allah Teala onları gösteriyor. Geldikleri yer dördüncü katta Beytül Makdes'in aslı. Sonra ve orada nasıl secde edildiği, sonra altıncı katta Beytül Haram'ın aslı ve yedinci katta yedi tane alem. Önce kader hücreleri, sonra Ümmül Kitap, sonra Kudret Denizi, sonra Makam-ı Mahmud, sonra Divan-ı Salihin, sonra zikir hücreleri ve en son indi ilahi. Allah-u Teala bunların hepsini bu noktaya ulaşan kişiye ihlas makamında gösterir. Ulu'l-Elbab makamında yer katları, ihlas makamında gök katları gösterilir. Ve kişi böylece gök katlarını gören birisi olur. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin acaba muhlis olduktan sonraki başka bir makama ulaşması söz konusu mudur? Evet. Tasfiye yeni bir makamı daha gerektirir. Burası salah makamıdır. Kişi salihlerden olur. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmayan bu kişinin evvela günahları örtülür. Tabiyetten sonra işlediği günahlar. Sonra bu günahlarının örtülmesinin arkasından Allah Teala onlara bir başka hususu gerçekleştirir. Onlara salah nuru verir. Salah nuru bir insanın başının üzerindeki daire şeklinde nurun adıdır. Salah nuru bazen nasıl olduğu bilinmiyor. Bir kısım fotoğraf makineleriyle tespit edilebiliyor. O kişinin resmi çekilirken başının üzerindeki salah nurunun da görünmesi söz konusu oluyor. Allah Teala dilerse bunu o filmde gösteriyor.
İşte salah nuru o kişiye verilen ikinci ikramdır. Salah makamında üçüncüsü o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesidir. Dördüncüsü de Allah'ın iradesini teslim almasıdır. Kişisel irade, cüz'i irade Allah-u Teala tarafından teslim alınır. Artık o kişinin iradesi Allah'a bağlanmıştır. İrade yapısı olmadığı için daimi zikirdeki bu kişinin zikri artık zikri daim olmaktan çıkar ve sünnetullah tarafından Allah'ın isminin kesintisiz bir şekilde tekrar edildiği yeni bir safhaya ulaşır kişi. Bu safha tesbih adını alır. Artık o kişi zikri daimde değildir, tesbihtedir. Kendi iradesiyle zikir yapmamaktadır. İlahi irade onu sonsuz bir şekilde Allah kelimesini tekrar etmekle vazifeli kılar ve bunu kesintisiz olarak o kişinin ölümüne kadar devam ettirir. Artık o tesbihtedir, daimi zikirde değildir. Ne olur Allah-u Teala tarafından iradesi teslim alınınca? O zaman Allah-u Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılındığını bildirir, tebliğ eder. İhlas makamının sonundaki tövbe-i nasuh, salah makamına girişi ifade eder. Bu tebliğ ise salah makamının normal bir insanın ulaşabileceği son noktaya ulaştığını tebliğ eder ve bu bir simgedir, remzdir. Kişi tekamülün, insan tekamülünün normal standartlardaki Resul veya Nebi olmayan, Veli Resul olan veya Nebi Resul olan insanların dışında kalan, öyle olmayan normal insanların kesbi olarak elde ettikleri bir sonuçtur bu. Allah Teala irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle o kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını görüyoruz. Evvela burada kişi yeni bir takvanın sahibi oluyor. Bu takva hakkı tukatihi takvadır. Bir hakkın takvadır. Allah-u Teala diyor ki Ali İmran Suresinin 102. ayet-i kerimesinde onlar nasıl hakkı tukatihi takvanın sahibi olmuşlarsa siz de olun diyor. İşte hakkı tukatihi takvanın sahibi olmak bütün insanların üzerine farz kılınmış ve sahabe bunun sahibi olmuşlar. Nereden biliyoruz? Çünkü sahabenin Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde gösterilen veçhesi, görüntüsü kesin olarak onların irşat makamına tayin edildiklerini ifade ediyor. Diyor ki Allah-u Teala o sabikun el ebelin var ya, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Yani bir kısmı Medine'deki yardımcılardan da ensar, bir kısmı da Mekke'den Medine'ye göç eden muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah-u Teala. İster ensar olsun, ister muhacirin,
hepsine tabi olmuşlar. Hepsine tabi olunmuş. İşte bütün sahabe irşat makamının sahibi kılınmış Allah Teala tarafından. Burası nefs tasfiyesinin sonudur. Daha ötede normal insanlar için başka bir makam yok. Kesbi olarak Allah'tan bu hediyeleri alacak olan insanların daha ötesine geçmesi mümkün değil. Bunlardan ötede kim vardır? Bundan ötede veli resuller vardır. Onlardan daha ötede kim vardır? Onlardan daha ötede nebi resuller, peygamber resuller vardır. İşte nefs tasfiyesi kişiyi en son olarak bu noktaya getirir. Kişi Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınır. Ve kim hacet namazını kılarsa Allah-u Teala ya bu mürşitlerden birisini gösterir eğer o kişinin ulaşabileceği bir yerdeyse, değilse vekil mürşitlerden birini gösterecektir. Kişi ona gidecektir, ilk tabiyetini yapacaktır. Ondan sonra o vekil mürşit onu asli mürşide, bu vasıfların sahibi olan mürşide götürüp teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sizleri çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir

Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şems 7'de ve secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf-ı sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasretleri arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşir ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de insanlarla barışık bir durumda Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse o zaman iç dünyasındaki diyerektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiiller işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır nefsini Allah'a teslim ederse işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sırf-ı sükun halini yaşamaya başlar. İç dünyasında mutluluk diyalektik kavganın sona ermesiyle dış dünyamızdaki mutluluk başka insanlar için yaşamak suretiyle Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır.

Hicr suresi Mekke'de nazil olmuştur. 99 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. İşte bunlar kitabın ve Kur'an-ı Mübin'in açıkça beyan edilmiş Kur'an'ın ayetleridir. İhtimal ki kafirler keşke Müslüman teslim olanlar olsaydık diye temenni edecekler. Onları terk et, bırak. Yesinler ve metalansınlar, faydalansınlar. Ve emeller onları oyalasın, meşgul etsin. Fakat yakında bilecekler. Ve biz hiçbir ülkeyi onun malum bilinen bir kitabı olmaksızın helak etmedik. Hiçbir ümmet ecelini evvele alamaz ve tehir edemez, geciktiremez, sonraya alamaz. Ve ey kendisine zikir indirilen, gerçekten sen mutlaka mecnunsun, delisin dediler. Eğer sen sadıklardansan, bize melekleri getirmen gerekmez miydi? Biz hak ile olmaksızın melekleri indirmeyiz. O takdirde onlara mühlet de, zaman da verilmez. Muhakkak ki zikri, Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun koruyucuları da mutlaka biziz. Ve andolsun senden önce evvelki toplumlara da Resuller gönderdik. Onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. İşte böylece onu alay etmeyi mücrimlerin kalplerine sokar.

Evvelkilerin sünneti, adeti gelip geçtiği halde onlar, ona, Resul'e iman etmezler. Ve onlara semadan bir kapı açsak, böylece oradan yükselseler, çıksalar bile. Mutlaka sadece gözlerimiz bağlandı, engellendi, gerçeği göremiyoruz. Hayır, biz büyülenmiş bir kavimiz demiş olacaklar. Andolsun ki biz semada burçlar kıldık ve bakanlar için onu süsledik. Ve biz onu taşlanmış, kovulmuş şeytanların hepsinden muhafaza ettik. Ancak kim duyma hırsızlığı yaptıysa, gaybi bilgileri çalmak istediyse, o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip etti. Ve yeryüzü, onu uzattık, yaydık ve oraya büyük dağlar koyduk. Ve orada her şeyden, bütün bitkilerden mevzun, ölçülü, birbiriyle orantılı olarak bitkiler yetiştirdik. Orada sizin için de, sizin rızıklandırılanlar olmadığınız kimseler için de maişetler, geçim kaynakları kıldık. Hazinesi bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Malum, bilinen bir kaderi takdir edilmiş miktarı olmaksızın onu indirmeyiz. Ve biz rüzgarları yağmur yüklü olarak gönderdik. Böylece semadan su indirdik de sizi onunla suladık. Ve onun suyun hazinelerini, denizleri, nehirleri, toprak altı ve toprak üstü su kaynaklarını, gölleri oluşturan siz değilsiniz. Ve muhakkak ki biz, sadece biz hayat veririz. Ve biz öldürürüz. Ve varis olanlar da biziz. Andolsun ki sizden evvelkileri biliyoruz. Ve andolsun ki sonrakileri de biliyoruz. Ve muhakkak ki senin Rabbin, o onları haşreder, huzurunda toplar. Muhakkak ki o hakimdir, alimdir. Andolsun ki biz insanı hameyn mesnun olan salsalinden, standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden yarattık. Ve can, onu daha önce semumun ateşinden yarattık. Rabbin meleklere şöyle demişti. Ben mutlaka hameyn mesnun olan salsalinden, standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden bir beşer, insan halk edeceğim. Artık onu dizayn edip, içine ruhumdan üflediğim zaman, hemen ona secde ederek yere kapanın. Böylece meleklerin hepsi birden, toplu olarak secde etti. İblis hariç, secde edenlerle beraber olmaktan direnerek kaçındı. Allahü Teala şöyle buyurdu. Ey İblis! Sen niçin secde edenlerle beraber olmadın? İblis, ben hameyn mesnun, standart bir şekil verilmiş, organik dönüşüme uğramış olan salsalinden halk ettiğin bir beşere secde etmem, eden olmam, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen bu sebeple kovuldun. Ve muhakkak ki lanet din gününe, karşılıkların, ceza veya mükafatın verildiği güne kadar senin üzerinedir. İblis, Rabbim, öyleyse bana beyaz gününe, diriltilecekleri güne kadar zaman ver, dedi. Allahu Teala şöyle buyurdu. Öyleyse sen gerçekten mühlet, süre verilenlerdensin. Malum olan bilinen vaktin gününe kadar. İblis şöyle dedi. Rabbim, beni azdırmandan dolayı onlara mutlaka yeryüzünde azgınlığı süsleyeceğim ve mutlaka onların hepsini azdıracağım. Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna. Allahü Teala şöyle buyurdu. İşte bu bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yoldur. Azgın olanlardan, ivaya düşürdüklerinden sana tabi olan kimseler hariç muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın, gücün yoktur. Ve onların hepsine vaat edilen yer elbette mutlaka cehennemdir. Onun cehennemin 7 kapısı vardır. Her kapı için onlardan taksim edilmiş, bölünmüş bir grup vardır. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerin içinde ve pınarlar başındadırlar.
Emin olarak selam ile oraya cennete girin. Ve onların göğüslerinde kinden ne varsa çekip çıkardık. Onlar kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerindedirler. Onlara orada bir yorgunluk dokunmaz. Ve onlar oradan çıkarılacak değildirler. Kullarına haber ver. Muhakkak ki ben gafurum, mağfiret edenim ve rahimim, rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim. Ve muhakkak ki benim azabım, o elim çok acı bir azaptır. Ve onlara İbrahim aleyhisselamın misafirlerinden haber ver. Onun yanına girdikleri zaman selam olsun dediler. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi. Gerçekten biz sizden korkuyoruz. İbrahim aleyhisselamın misafirleri şöyle dediler. Siz korkmayın. Muhakkak ki biz seni bir alim, bir erkek çocukla müjdeliyoruz. Bana ihtiyarlık gelmişken mi beni müjdeliyorsunuz? Böyleyken ne ile müjdeliyorsunuz? Dedi. Biz seni hak ile müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma, dediler. Dalalette olanlardan başka kim Rabbinin rahmetinden ümidini keser, dedi. Şöyle dedi. Ey elçiler! Bundan sonra sizin konuşacağınız konu nedir? Muhakkak ki biz mücrim, günahkar bir kavme gönderildik, dediler. Lut'un ailesi hariç, muhakkak ki biz onların hepsini mutlaka kurtaracağız. Onun hanımı hariç. Çünkü onun mutlaka geride kalanlardan, helak olacaklardan olmasını takdir ettik. Böylece gönderilmiş olan resuller, elçiler Lut'un ailesine geldiği zaman. Lut aleyhisselam şöyle dedi. Muhakkak ki siz tanınmayan bir kavimsiniz. Yabancı bir topluluksunuz. Hayır, biz onların hakkında şüphe ettikleri şeyle sana geldik, dediler. Ve biz sana hakkı getirdik. Ve muhakkak ki biz sadıklarız, doğru söyleyenleriz. Hemen ailenle gecenin bir kısmında yürüyerek yola çıkın. Onların arkasından onları takip et. Sizden hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Ve emrolunacağınız yere gidin. Ve onların arkası kesilmiş, nesli tükenmiş olarak sabahlayacakları, helak olup yok olacakları emrini ona bildirdik. Ve şehir halkı birbirini müjdeleyerek geldi. Lut aleyhisselam şöyle dedi. Muhakkak ki bunlar benim misafirlerimdir. Artık beni mahcup etmeyin, utandırmayın. Allah'a karşı takva sahibi olun, sakının. Beni alçaltmayın, rezil etmeyin. Biz seni el alemin başkalarının işine karışmaktan nehyetmedik, men etmedik mi? Şöyle dedi. Eğer düşündüğünüzü yapacaksanız işte bunlar benim kızlarım. Ömrüne andolsun ki muhakkak ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. Böylece müşrikleri güneş doğduğu vakit orada bulunanları bir sayha korkunç bir ses dalgası aldı, yakaladı. Böylece onun o beldenin üstünü altına getirdik. Onların üzerine siccilden öldürücü taşlar yağdırdık. İşte bunda ibretle izleyenler için elbette deliller vardır. Ve muhakkak ki o gerçekten yol üzerinde mukimdir, hala durmaktadır. Muhakkak ki bunda müminler nefslerinin kalbine iman yazılmış olanlar için elbette deliller, ibretler vardır. Ve Eyke halkı da gerçekten zalim idiler. Bu sebeple onlardan da intikam aldık ve muhakkak ki İkisi de, iki şehir de gerçekten açıkça bir rehberdir, gelecek nesillere ibrettir. Andolsun ki Hicr halkı gönderilen resulleri yalanladı. Onlara ayetlerimizi, mucizelerimizi, delillerimizi verdik. Fakat onlar ondan yüz çevirdiler. Ve onlar dağlardan sağlamlığına güvenilir evler yontarak oyuyorlardı. Böylece sabah vaktine erenleri, sabaha çıkanları bir sayha korkunç bir ses yakaladı. Böylece iktisap ettikleri, kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Biz semaları ve yeryüzünü ve o ikisinin arasındaki şeyleri başka bir şey için yaratmadık.
Ancak hak ile yarattık. Ve muhakkak ki o saat kıyamet mutlaka gelecektir. Artık onlardan güzellikle yüz çevir. Muhakkak ki senin Rabbin o yaratandır ve bilendir. Ve andolsun ki sana mesaniden, ikinciden yediyi, yediliyi yedili olarak ve Kur'an-ül Azim'i verdik. Onlardan bir kısmına çifter çifter bol bol meta olarak verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlar için mahzun olma. Müminlere, kalplerine iman yazılmış olan kimselere kanatlarını indir, mütevazi ol, himaye et. Ve muhakkak ki ben apaçık, uyaran, açıklayan, beyan eden bir nezirim de. Muktesimlere, kısım kısım ayıranlara indirdiğimiz gibi. Onlar Kur'an-ı Kerim'i parça parça kıldılar. Artık Rabbine andolsun ki onların hepsine mutlaka soracağız. Yapmış oldukları şeylerden. Artık emrolunduğun şeyi açıkça bildir ve müşriklerden yüz çevir. Muhakkak ki biz alay edenlere karşı sana kafiyiz, yeteriz. Allah ile beraber başka ilah kılanlar, kabul edenler artık yakında bilecekler, öğrenecekler. Andolsun ki biz onların söylediklerinden dolayı senin göğsünün daraldığını biliyoruz. Öyleyse Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Ve sana yakın gelinceye, son yakine, hakkul yakine, Allah'a köle olmaya ulaşıncaya kadar Rabbine kul ol. Nahl Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 128 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın emri geldi. Artık onda, onun muhtevasının gerçekleşmesinde acele etmeyin. Onu tenzih edin ve o şirk koşulan şeylerden yücedir. Kullarından dilediği kişinin üzerine benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden ruh ile beraber indirir. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın. Semaları ve yeryüzünü hak ile yarattı. O, onların şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanı bir nutfeden yarattı. Böyle olmasına rağmen o, apaçık hasımdır, düşmandır. Ve hayvanlar, onları da o yarattı. Sizin için onda soğuktan koruyan şeyler ve menfaatler, faydalar vardır. Ve de ondan hayvanlardan yersiniz. Onları akşamları otlaktan döndürdüğünüz zaman ve sabahları otlatmaya çıkardığınız zaman sizin için onda bir güzellik vardır. Ve kendinizin yorulmadan ulaşamayacağınız, ancak çok meşakkatle gidebileceğiniz beldeye ağır eşyalarınızı onlarla taşırsınız. Muhakkak ki sizin Rabbiniz gerçekten rauftur, çok şefkatli, çok merhametli ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onlara binmeniz için ve de zinet olarak, süs hayvanı olarak atlar, katırlar ve merkepler ve daha bilmediğiniz şeyler yaratır. Ve sebillerin, dergahlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ve ondan sapanlar vardır. Ve eğer o dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Sizin için semadan su indiren odur. İçecek şeyler ondandır, sudandır. Ve ağaçlar ve otlar ondan olur. Orada hayvanlarınızı otlatırsınız. Onunla sizin için ekinler, zeytinler, hurmalıklar ve bağlar ve bütün ürünlerden ürünleri, meyveleri yetiştirir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için elbette ayet, delil vardır. Ve gece ve gündüz, güneş ve ay ve yıldızları sizin emrinize verdi. Onlar onun Allahu Teala'nın emriyle size musahhar, emrinize amade, hazır kılındılar. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette ayetler,
deliller vardır. Yeryüzünde sizin için ne yaratıp çoğalttıysa, onların renkleri çeşit çeşittir, muhteliftir. Muhakkak ki bunda zikreden, tezekkür eden bir kavim için elbette ayet, delil vardır. Ondan taze et yemeniz için denizi emrinize veren O'dur. Ondan süs eşyası çıkarırsınız, onu takarsınız ve onun içinde suları yararak giden gemileri görürsünüz. Ve bunlar onun fazlından istemeniz içindir. Ve böylece şükredersiniz. Ve sizinle sarsılır diye sarsılmamanız için yeryüzünde dağlar oluşturdu, nehirler ve yollar oluşturdu. Böylece yolunuzu bulursunuz, hidayete erersiniz. Ve alametler, işaretler ve yıldızla, devrin imamıyla onlar yol bulurlar, hidayete ererler. Yaratan kimse, yaratmayan kimse gibi midir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve şayet Allah'ın nimetlerini adet adet, tane tane sayarsanız, onu sayamazsınız. Muhakkak ki O gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ve Allah gizlediklerinizi, sırlarınızı, sakladığınız şeyleri ve açıkladığınız aleni olan şeyleri bilir. Ve onların Allah'tan başkasına dua ettikleri şeyler bir şey yaratamazlar. Onlar kendileri yaratılmışlardır. Onlar ölüdürler, diri değildirler. Ve ne zaman beyaz olunacaklarının, diriltileceklerinin bilincinde değillerdir. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Hala ahirete, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayan kimselerin kalpleri inkar edicidir ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onların gizledikleri ve açıkladıkları aleni olan şeyleri Allah'ın bildiğine şüphe yok. Muhakkak ki O kibirlenenleri sevmez. Ve onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman evvelkilerin masallarını dediler. Kıyamet günü onların kendi günahlarının tamamını yüklendikten başka, ilimleri olmaksızın dalalette kalmasına sebep oldukları kimselerin günahlarından da yüklenmeleri için. Yüklendikleri şey ne kadar kötü, öyle değil mi? Onlardan öncekiler de hile yapmışlardı. Allah onların binalarını temellerinden harap etti, yıktı. Böylece tavanları üstlerinden üzerlerine çöktü. Onlara azap farkında olmadıkları yerden geldi. Sonra kıyamet günü Allah onları alçaltacak, rezil rüsva edecek ve onlara ortaklarım nerede diyecek. Onlar için ayrılıklara düştünüz. Kendilerine ilim verilenler şöyle dedi. Muhakkak ki rezillik ve azap bugün kafirlerin üstünedir. Melekler nefslerine zulmedenleri vefat ettirecekleri zaman onlar teslim olurken biz bir kötülük yapmadık dediler. Hayır, muhakkak ki Allah yapmış olduğunuz amelleri en iyi bilendir. Haydi, orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. İşte kibirlenenlerin, büyüklük taslayanların kaldığı yer ne kötüdür. Ve takva sahiplerine Rabbiniz ne indirdi denildi. Hayır, güzellikler dediler. Ahsen olanlara, iradesini Allah'a teslim edenlere bu dünyada haseneler, iyilikler, güzellikler, sevaplar, pozitif dereceler vardır. Ve elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Ve gerçekten muttakilerin, takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir. Onlar, muttakiler, altından nehirler akan adn cennetlerine girerler. Orada onların diledikleri her şey vardır. İşte Allah, ahsen olan muttakileri, bir hakkın takvanın sahiplerini böyle mükafatlandırır. Melekler, onları tayyip, en güzel, en iyi bir şekilde vefat ettirirler. Onlara, selam üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz güzel, hayırlı ameller sebebiyle cennete girin derler. Onlar sadece meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yaptılar. Ve Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı.
Böylece yaptıkları kötü ameller onlara isabet etti, ulaştı. Alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Şirk koşanlar, eğer Allah dileseydi, biz ondan başka bir şeye kul olmazdık ve babalarımız da kul olmazdı. Ve ondan, onun emrinden başka bir şeyi haram kılmazdık, dediler. Onlardan öncekiler de böyle yaptı. Artık Resullerin üzerinde apaçık tebliğden başka bir sorumluluk var mı? Ve andolsun ki biz, bütün ümmetlerin, milletlerin, kavimlerin içinde Resul beyaz ettik, hayata getirdik, vazifeli kıldık. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olsunlar ve taguttan, insan ve cin şeytanlardan içtinap etsinler, sakınıp kurtulsunlar diye. Onlardan bir kısmını, Resul'ün daveti üzerine Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah hidayete erdirdi ve bir kısmının dilemeyenlerin üzerine dalalet hak oldu. Artık yeryüzünde gezin. Böylece yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bakın, görün. Sen, onların hidayete ermesini çok istemene rağmen, muhakkak ki Allah, dalalette bıraktığı kimseyi, onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hidayete erdirmez. Ve onlar için bir yardımcı da yoktur. Ve kim ölürse Allah onu beyaz etmez, yeniden diriltmez diye en kuvvetli yeminleriyle Allah'a kasem ettiler. Hayır, öyle değil. Bu, onun Allah'ın üzerinde hak bir vaattir. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Bu diriltme hakkında ihtilafa düştükleri şeyin onlara beyan edilmesi, açıklanması için ve inkar edenlerin, kafirlerin, kendilerinin şüphesiz kesinlikle yalancı olduklarını bilmeleri içindir. Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman bizim sözümüz ona sadece ol dememizdir. O hemen olur. Ve zulme maruz kaldıktan sonra Allah için Allah yolunda hicret edenleri dünya hayatında mutlaka hasenelerle güzellikler, iyilikler, güzel bir yurt yerleştirmemiz içindir. Ve ahiret mükafatı elbette daha büyüktür, şayet bilmiş olsalardı. Onlar kendilerine yapılan zulümlere sabrettiler. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Ve biz senden önce kendilerine vahyettiğimiz ricalden, erkeklerden başkasını Resul olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız o takdirde zikir ehline, daimi zikir sahiplerine sorun. Beyinelerle, ispat vasıtaları ile ve semavi kitaplarla Resuller gönderdik. Onlara indirdiklerimizi, insanlara beyan etmen, açıklaman için sana da zikri, Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Artık kötülükler için tuzak kuranlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmesinden, geçirmeyeceğinden veya azabın farkına varamayacakları bir yerden gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Veya onlar dönüp dolaşırlarken Allah'ın onları yakalamasından, yakalamamasından emin mi oldular? Ve onlar Allah'ı aciz bırakamazlar. Veya onları korkuyorlarken yakalar. Buna rağmen muhakkak ki senin Rabbin elbette Rauf'tur, çok şefkatlidir, Rahim'dir, rahmet nuru gönderendir, merhametlidir. Onlar Allah'ın yarattığı her şeyi, elektronları görmediler mi? Onun gölgeleri, karşıt elektronları, elektronlara tabi olarak sağdan sağ spinli ve soldan sol spinli Allah'a secde ederek dönerler. Semalarda olanlar ve yeryüzünde olan dabbelerin, yürüyen canlıların hepsi ve melekler Allah'a secde ederler ve onlar kibirlenmezler. Onlar, onların üstlerindeki emrinde oldukları Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Ve Allah şöyle dedi, İki ilah edinmeyin, o sadece tek bir ilahtır, o halde sadece benden korkun. Ve semalarda ve yeryüzünde olanlar O'nundur. Ve din daima O'na aittir. Öyleyse hala Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Sizin olan ne kadar nimet varsa hepsi Allah'tandır. Sonra da size bir sıkıntı dokunsa
o zaman ona yalvarırsınız. Sonra o, sizden zararı, sıkıntıları giderince, o zaman sizden bir grup, Rablerine şirk, ortak koşarlar. Onlara verdiğimiz şeylere nankörlük etsinler. Haydi faydalanın, metalanın. Artık yakında bileceksiniz. Onları rızıklandırdığımız şeylerden bilmediklerine bir pay nasip ayırıyorlar. Allah'a yemin olsun ki iftira etmiş olduğunuz şeylerden mutlaka sorgulanacaksınız. Ve Allah'a kızlar isnat ediyorlar. O Sübhan'dır. Allah çocuk edinmekten münezzehtir. Ve beğendikleri, tercih ettikleri erkek çocuklar ise kendilerinin onların oluyor. Onlardan birisi bir kız çocukla müjdelendiği zaman öfkeli olarak yüzü siyahlaşıp gölgelenir. Müjdelendiği şeyin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu zelillikle tutsun mu yoksa onu toprağa mı gömsün? Verdikleri hüküm ne kötü öyle değil mi? Haberin kötü telakki edilmesi ahirete, hayattayken Allah'a ulaşmaya inanmayanlara aittir. Ve âlâ yüce olma durumu Allah'a aittir. Ve o azizdir, hakimdir. Ve eğer Allah insanları zulümleri sebebiyle sorgulayıp derhal cezalandırsaydı, onun yeryüzünün üzerinde yürüyen canlılardan bir canlı bırakmazdı. Ve fakat onları belirli bir zamana kadar tehir eder, erteler. Artık onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat tehir edilir, ertelenir, ne de bir saat evvele alınır. Ve onlar kerih gördükleri, beğenmedikleri şeyleri, kızları Allah'a isnat ederler, has kılarlar. Ve onların dilleri en güzelin onlara ait olduğu yalanını söyler. Ateşin, cehennemin onların olduğuna şüphe yok. Ve muhakkak ki onlar ifratta olanlar, aşırı davrananlardır. Allah'a yemin olsun ki senden önceki ümmetlere resuller göndermiştik. Fakat şeytan onlara amellerini süslü gösterdi. Artık o gün onların dostu o şeytan olacaktır. Onlar için elim azap vardır. Ve kitabı sana hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara beyan etmenden, açıklamandan ve amenu olan Allah'a ulaşmayı dileyerek mümin olan bir kavme hidayet ve rahmet olmasından başka bir şey için indirmedik. Ve Allah semadan suyu indirdi. Böylece onunla ölümünden sonra arza, yeryüzüne hayat verdi. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için elbette bir ayet, delil vardır. Ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Size onların karnında fers, sindirilmiş gıda ile kan arasından oluşan, tadanlar için boğazdan kolayca geçen halis, saf süt içiriyoruz. Ve hurma ve üzümden şeker, hurma şerbeti, üzüm suyu, şıra ve güzel bir rızık edinirsiniz. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette bir ayet vardır. Ve senin Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve onların, insanların kurdukları çardaklardan evler, kovanlar edinmelerini vahyetti. Sonra meyvelerin, çiçeklerin hepsinden yiyin. Rabbinin emre amade kılınmış yollarında sülük edin, uçun, dolaşın. Onun karnından muhtelif, çeşitli renklerde içecek bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için elbette bir ayet, delil vardır. Ve Allah sizi yarattı. Sonra sizi vefat ettirecek. Ve sizden kim ömrünün en rezil devresine geri hidayetten dalalete döndürülürse, bu bir şey konusunda ilim sahibi olduktan, hidayeti öğrendikten sonra bilemediği, idrak edemediği içindir. Muhakkak ki Allah en iyi bilendir, kadir olandır, her şeye gücü yetendir. Ve Allah rızık konusunda bazınızı diğerlerine üstün kıldı. Fakat üstün kılınan kimseler, ellerinin altında bulunanlara rızıklarını veren verici değiller. Çünkü rızkı veren sadece Allah'tır. Oysa onlar rızıkları konusunda eşittirler. Onlar
Allah'ın nimetini bilerek mi inkar ediyorlar? Ve Allah sizin için sizin nefsinizden zevceler, eşler ve sizin için zevcelerinizden oğullar ve torunlar kıldı. Ve sizi tayyip, helal, temiz rızıklarla rızıklandırdı. Hala batıla mı inanıyorlar? Ve onlar Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Ve onlar, müşrikler, semalardan ve yeryüzünden onlara rızık olarak bir şey vermeye malik olmayan, Allah'tan başka şeylere, putlara tapıyorlar. Ve onlar o putlar ki hiçbir şeye muktedir değildirler, güçleri yetmez. Artık onları, putları, Allah'ın emsali benzeri tutmayın. Muhakkak ki Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Allah şöyle bir misal verdi. Bir şeye muktedir olmayan, gücü yetmeyen, köle olan bir kul ve tarafımızdan güzel bir rızıkla rızıklandırdığımız, böylece ondan gizli ve aşikar infak eden kimse, onlar eşit müsavi olabilir mi? Hamd Allah'a mahsustur, Allah içindir. Hayır, onların çoğu bilmezler. Allah iki adamı örnek verdi. İkisinden birisi dilsiz, bir şeye muktedir değil, gücü yetmez. Ve o, Mevlasına, efendisine yüktür. Onu nereye yönlendirse, gönderse, bir hayır, fayda getiremez, sağlayamaz. O, adaletle emreden, irşat makamının sahibi olan ve sırat-ı mustakim üzerinde olan kimseyle eşit, müsavi olabilir mi? Ve semaların ve yeryüzünün gaybı Allah'a aittir. O saatin, kıyametin emri ancak göz kırpmak kadar veya ondan daha hızlıdır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, gücü yetendir. Ve Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Ve sizi işitme hastası, görme hastası ve idrak etme hastası sahibi kıldı. Umulur ki böylece şükredersiniz. Onlar göklerin boşluğunda emre amade olan kuşları görmediler mi? Onları Allah'tan başkası boşlukta tutamaz. Muhakkak ki bunda mümin olan bir kavim için elbette ayetler vardır. Ve Allah sizin için evlerinizden sakinet, huzur yeri kıldı. Ve sizin için hayvanların derilerinden yolculuk göç ettiğiniz günlerde ve ikamet ettiğiniz, konakladığınız günlerde hafif olan, taşınabilen evler, çadırlar ve onların yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından çeşitli mal ve bir zamana kadar geçim vasıtası kıldı, yaptı. Ve Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler kıldı. Ve sizin için dağlardan, yağmurdan, rüzgardan barınılacak yerler ve sıcaktan koruyan giysiler, gömlekler ve sizi şiddetli darbelerden koruyan gömlekler, zırhlar kıldı. Sizin üzerinizdeki nimetini işte böyle tamamlıyor. Umulur ki böylece teslim olursunuz. Artık yüz çevirirlerse bundan sonra sana düşen sadece açık bir tebliğdir. Onlar Allah'ın nimetini biliyorlar, sonra onu inkar ediyorlar. Ve onların çoğu kafirlerdir. Ve o gün bütün ümmetlerden birer şahit göndeririz. Sonra kafirlere cehennemden çıkmaları için izin verilmez. Ve onlardan Allah'tan rıza talepleri kabul edilmez. Cehennemden ayrılmalarına izin verilmeyen zalimler, azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez. Ve onlara nazar edilmez, yüzüne bakılmaz. Allah'a şirk, ortak koşanlar, şirk, ortak koştukları şeyleri, putları gördükleri zaman, Rabbimiz, işte bunlar senden başka dua etmiş olduğumuz ortaklarımız dediler. O zaman onlar da putlar da muhakkak ki siz gerçekten yalan söyleyenlersiniz diye onlara söz attılar, söylediler. İzin günü onlar putlar Allah'a teslimiyetlerini arz ettiler ve iftira etmiş oldukları şeyler, putlar, yalancı ilahlar onlardan uzaklaşıp saptılar. İnkar edenlere, kafirlere ve Allah'ın yolundan men edenlere fesat çıkarmış olduklarından dolayı azap üstüne azabı arttırdık. Ve o gün bütün ümmetlerin içinde
onların üzerine onların kendilerinden bir şahit beyaz ederiz, vazifeli kılarız. Ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdik. Ve sana her şeyi beyan eden, açıklayan, hidayete erdiren ve rahmet olan kitabı Müslümanlara, Allah'a teslim olanlara müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaletli olmayı ve ihsanı ve akrabalara vermeyi emreder. Ve fuhuştan, münkerden, Allah'ın yasakladığı şeylerden ve azgınlıktan, hakka tecavüzden sizi nehyeder. Böylece umulur ki siz tezekkür ederseniz diye size öğüt veriyor. Allah ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etme konusunda sizinle ahdleştiği zaman Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Onu sağlamlaştırdıktan, hidayete erdikten ve nefsinizi tezkiye ettikten sonra yeminleri bozmayın, ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan ve nefsinizi tezkiye ettikten sonra dalalete düşmeyin. Ve siz Allah'ı üzerinize kefil kılmıştınız. Allahü Teala sizi hidayete erdirerek, ruhunuzu kendisine ulaştırarak verdiği sözü, kefaletini yerine getirmişti. Muhakkak ki Allah sizin ne yaptığınızı bilir. İpini kuvvetle büktükten sonra çözüp açan kadın gibi, hidayete erdikten sonra dalalete düşen kişi gibi olmayın. Yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yok sayan bir ümmetin sayısının, yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yerine getiren diğer bir ümmetten daha çok olmasına dayanarak, yeminlerinizi aranızda hile konusu ediniyorsunuz. Oysa Allah, sizi onunla yeminlerinizi yerine getirme konusunda imtihan ediyor ve kıyamet günü hakkında ihtilaf etmiş olduğunuz şeyi, hidayete ermeyi mutlaka size açıklayacak, beyan edecek. Ve eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet kılardı. Fakat O, dilediğini doğuştan bütün insanlar dalalette olduğundan, Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah kendisine ulaştırmaz, böylece onu dalalette bırakır. Ve dilediğini, Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir, verdiği söz gereğince kefaleti sebebiyle kendisine ulaştırır. Ve elbette yaptıklarınızdan, yapmış olduğunuz amellerinizden sorgulanacaksınız. Yeminlerinizi aranızda hile konusu edinmeyin, kılmayın. Öyle yaptığınız takdirde yere sağlam bastıktan, hidayete erdikten sonra ayak kayar, dalalete düşersiniz. Ve kötülüğü, kişinin yoldan çıktıktan sonra yaşayacağı huzursuzlukları tadarsınız. Allah'ın yolundan yüz çevirdiğinizden dolayı sizin için büyük azap vardır. Ve Allah'ın ahdini az bir bedelle satmayın. Oysa o ahd Allah'ın indinde katında sizin için daha hayırlıdır. Bilseniz, bilmiş olsaydınız. Sizin yanınızda olan şeyler biter. Allah'ın indinde katında olan şeyler bakidir, tükenmez. Ve sabredenleri, yapmış oldukları amellerin ecillerini, bedellerini mutlaka daha güzeliyle mükafatlandıracağız, karşılığını vereceğiz. Mümin olan kadın ve erkekten kim salih, nefsini tezkiye ve tasfiye edici amel işlerse, o takdirde ona mutlaka tayyip, temiz, helal bir hayat yaşatırız. Ve onları mutlaka yapmış oldukları amellerin ecirlerinden, bedellerinden daha ahseni, güzeliyle mükafatlandıracağız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman recmedilmiş, taşlanmış şeytandan hemen Allah'a sığın. Çünkü onun amenü olanlar ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde bir sultanlığı, yaptırım gücü yoktur. Onun, şeytanın sultanlığı, yaptırım gücü sadece ona, şeytana yönelenlerin ve onunla, şeytanla Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'a şirk koşanların üzerindedir, onları etkiler. Ve biz bir ayeti değiştirerek onun yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman, Allah neyi indireceğini bildiğine göre sen sadece bir müfterisin, iftira edensin dediler. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. De ki, onu, Kur'an-ı Kerim'i,
Rabbinden hak ile amenü olanları sebat ettirmek için ve Müslümanlara, teslim olanlara hidayet ve müjde olarak Ruhul Kudüs Cebrail aleyhisselam indirdi. Ve andolsun ki biz onların, fakat onu Kur'an-ı Kerim'i ona şüphesiz bir beşer, insan öğretiyor dediğini biliyoruz. Ona isnat ettikleri kişinin lisanı acemidir, Arapça değildir. Bu Kur'an-ı Kerim lisanı ise apaçık Arapçadır. Muhakkak ki Allah, Allah'ın ayetlerine inanmayanları, iman etmeyenleri hidayete erdirmez. Onların ruhunu kendisine ulaştırmaz. Ve onlar için elim azap vardır. Sadece Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yalanla iftira ederler. İşte onlar yalancılardır. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, fakat kim imanından hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar ederse ve kim küfre göğüs açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle Allahu Teala onun göğsünü küfre açar, şerh eder. Artık Allah'tan bir gazap onların üzerinedir ve onlar için azim azap vardır. İşte bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri ve Allah'ın kafir kavmi hidayete erdirmemesi sebebiyledir. İşte onlar Allah'ın kalplerini işitme hastalarını ve görme hastalarını tab ettiği, mühürlediği kimselerdir. Ve işte onlar gafillerdir. Onların ahirette hüsrana düşenler olduğuna şüphe yoktur. Daha sonra da muhakkak ki senin Rabbin, işkenceye uğratıldıktan sonra hicret, göç edenlere, sonra da cihad edip sabredenlere, şüphesiz bütün bunlardan sonra elbette gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. O gün bütün nefsler gelir. Herkes hayat filmini görerek kaybettiği ve kazandığı dereceler açısından kendi nefsiyle mücadele eder. Ve herkese amelleri, yaptıkları ödenir. Ve onlara zulmedilmez. Haksız olarak negatif derece yazılmaz. Ve Allah korkudan emin ve mutmain, huzurlu, tatmin olmuş olan bir şehri, halkını misal verdi. Onun rızkı her yerden bol bol geliyordu. Fakat o şehir halkı Allah'ın nimetlendirmesine nankörlük etti. Bundan sonra Allah onlara yapmış olduklarından dolayı açlık ve korku libasını tattırdı. Ve andolsun ki onlara kendilerinden, kendi içlerinden bir Resul geldi. Fakat onu yalanladılar. Böylece azap onları yakaladı. Ve onlar zalimlerdir. Öyleyse Allah'ın sizi rızıklandırdığı helal ve tayyip, güzel, temiz olan şeylerden yiyin. Ve eğer siz yalnız ona kul olduysanız, Allah'ın nimetlerine şükredin. Size sadece ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kurban edileni haram kıldı. Artık kim zarurette yemek zorunda kalırsa, haddi aşmadığı ve hakka tecavüz etmediği takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, affedendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Allah'a yalanla iftira etmek için dillerinizin vasıflandırması ile bu helaldir, bu haramdır diye yalan söylemeyin. Muhakkak ki Allah'a yalanla iftira edenler felaha, kurtuluşa eremezler. Ve onlar için elim azap ve dünya üzerinde az bir meta vardır. Ve daha önce sana anlattığımız şeyleri Yahudilere haram kıldık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra muhakkak ki senin Rabbin cahillikle kötülük yapıp sonra bunun arkasından tövbe edip ıslah olanlar, nefslerini tezkiye edenler için ondan sonra mutlaka gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Muhakkak ki İbrahim aleyhisselam Allah'a hanif, tek Allah'a inanan olarak
kanitin olan yönelen bir ümmet idi. Ve o müşriklerden olmadı. Onun Allah'ın nimetlerine şükredeceğiydi. Allah onu seçti. Ve onu sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet etti, ulaştırdı. Ve ona dünyada hak ettiği haseneler, pozitif dereceler verdik. Muhakkak ki o, ahirette elbette salihlerdendi. Sonra da sana, hanif, vahdet, tevhid ve teslimi esas alan olarak, İbrahim aleyhisselamın dinine tabi olmayı vahyettik. Ve o, müşriklerden olmadı. Sadece onun hakkında ihtilafa düşenlerin üzerine cumartesi balık avlama yasak kılındı. Ve muhakkak ki senin Rabbin kıyamet günü onların arasında hakkında ihtilaf etmiş oldukları şeyde elbette hüküm verecek. Rabbinin yoluna, Allah'a ulaştıran yola, sırat-ı mustakime, hikmetle ve güzel, pozitif dereceler kazandıracak öğütle davet et. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Muhakkak ki senin Rabbin, onun yolundan, sırat-ı mustakimden sapanları, dalalete düşenleri ve hidayete erenleri bilir. Ve şayet siz ikab edecekseniz, ceza verecekseniz, o takdirde onların sizi onunla cezalandırdıklarının misliyle cezalandırın. Ve eğer gerçekten sabrederseniz, elbette o sabırları, sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın sadece Allah iledir. Allah'ın tasarrufu iledir. Onların yüzünden mahzun olma ve onların kurdukları tuzaklar sebebiyle sıkılma, sıkıntı içinde olma. Muhakkak ki Allah takva sahipleriyle beraberdir ve onlar muhsinlerdir.

Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti, cennet, ikinci kanadından dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti, cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay bu ise, o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X'ye koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan rüyası şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar, şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu, şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler, bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, bunların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah Teala Nisa suresinin 29-30. Ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisine sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi, elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin, ar-Rahmanirrahim, maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İslam'dan kopan farzlar. Bu farzlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve ruhun Allah'a ulaşmasını bunlara belki Safa'da anlatmıştı. Şimdi sıra fizik vücudumuzun teslimine geldi. Beçin teslimi. Üzerimize Allah Teala bunu farz kılmış. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Bela, hayır öyle değil. Men efva bi ahdihi, kim ahdini ifa ederse ve teka ve takva sahibi olursa fe innallâhi yuhubbil muttakîn. O zaman bu standartlarda Allah takva sahiplerini sever. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, Allah'a teslim olması söz konusu.

çıkardık. Hepsini huzurumuza topladık ve dedik ki Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu bela, dediler ki evet. Hepimiz oradaydık ve hepimiz Allah-u Teala'ya dedik ki evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah-u Teala diyor ki kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye onları nefslerine şahit tuttuk diyor. Kim der kıyamet günü ben bundan haberdar değildim? Nefs bunu söyler. Nefsimiz ki doğuşumuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. Onları, yani fizik vücutları ve ruhları nefslere şahit tuttuk diyor Allah-u Teala. Peki bundan sonra ne olmuş? Allah-u Teala Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde bundan sonra ne olduğunu söylüyor. Hani o zaman ki işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de sizden sizi bağlayan misak almıştık diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Bu noktadan sonra Allah-u Teala hepimize birden hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sualine cevap aldı Allah-u Teala. Bela, evet sen bizim Rabbimizsin. Bunun üzerine Allah-u Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Yani nefsinizin bütün afetlerinden kurtulacağınıza dair ben sizlerden yemin istiyorum. Ey fizik vücutlar, sizlerden ahd istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ve ey ruhlar, sizlerden misak istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Yani benim bana dönerek bende yok olacağınıza dair. Sonra diyor ki Allah-u Teala, sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz birden cevap veriyoruz. Semina, işittik. Öyleyse itaat edin diyor Allah-u Teala. Nefslerimiz Allah'a yemin veriyor. Fizik vücutlarımız Allah'a ahd veriyor. Ruhlarımız Allah'a misak veriyor. Allah'a teslim olacaklarına dair. Bunlardan sonra Allah-u Teala itaat ettiniz mi'den sonra sözlerimi işittiniz mi diye soruyor. İşittik diyoruz. Semina. Ve soruyor Allah-u Teala itaat ettiniz mi? Atana diyoruz. İtaat ettik. Yani yemin, misak ve ahd verdik. Allah-u Teala bunun üzerine buyuruyor ki ruhlar, fizik vücutlar ve nefsler olarak bana yemin, misak ve ahd verdiniz. Şimdi diyor ben iradeden, kişisel iradeden misak istiyorum. Benim ahdime riayet edeceğine dair. Allah'ın ahdi ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a tesliminden sonra irademizi de Allah'a teslim etmeyi ihata eder. Ve ilahi irade cüz'i iradeden ya da kişisel iradeden bir misak alıyor. O zaman hem ruhumuzun Allah'a verdiği misaktır, hem de irademizin Allah'a verdiği söz misaktır. İşte Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde o misakinizi unutmayın ki diyor Allah-u Teala sizi o misakle bağlamıştı. İradenizi bağlamıştı. Öyleyse Allah-u Teala'dan bizler emir almışız. Bu emrin gereği olarak da Allah'a bağlanmışız. Ruhumuzu, önce ruhumuz.

20. basamakta teslim olur. Fizik vücudumuzu 25. basamakta teslim olur. Nefsimizi 27. basamakta teslim olur. Ve irademizi 28. basamağın 5. kademesinde teslim olur. Allah'a teslim etmek üzere Allah'a yemin, misak, ahd ve iradi misak vermişiz. İşte bu bizim yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi oluşturuyor. Allah'ın ahdi ise irademizin de teslimini içeren bir bütündür. Öyleyse ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi, Allah'ın ahdini ifade eder. Bu bir emirdir, farzdır. Üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Bu sebeple En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve bi ahdillahi efu diyor. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Ve geçiyor 153. ayet-i kerimesine. Hâzâ sırat-ı müstakîmû fettebihûhû. İşte bu sırat-ı müstakîmdir diyor. Evvela ruhumuzun sırat-ı müstakîmi, sonra fizik vücudumuzun sırat-ı müstakîmi, sonra nefsimizin sırat-ı müstakîmi, sonra irademizin sırat-ı müstakîmi. Hepsi sırat-ı müstakîmi ifade eder ve devam ediyor Allah Teala. Ona tabi olun, sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer yollara tabi olmayın ki bütün o yollar sizi fırkalara ayırır. Sırat-ı müstakimden ayırır ve fırkalara ayrılmışlardan olursunuz. O zaman takva sahibi olamazsınız ve o zaman Allah'ın size olan vasiyetini yerine getiremezsiniz diyor Allah Teala. Allah'ın vasiyeti Allah'ın ahdiyle aynı standartları kapsıyor. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte bunlardan veçin teslimi, fizik vücudun teslimi bu akşamki konumuz. Bir fizik vücudumuz var. İşte bu gördüğünüz bir fizik vücuttur. Aynada baktığınız zaman kendinizi bir tek varlık olarak görürsünüz. Siz osunuz, kendinizsiniz ve bir varlıksınız, bir insansınız. Ama biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, siz 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde 20 çift kromozom var. Ve her bir kromozomunuzun içinde 20 binden fazla parçacık var. Öyleyse böyle bir dizaynda siz bir bütünsünüz, bir tek olarak görünüyorsunuz ama katrilyonlarca siz varsınız. Trilyonlarca değil, katrilyonlarca siz varsınız. Her biri sizi bütününüzde temsil etmeye gerekli, haiz olan, temsil etmeyi haiz olan şartların sahibidir. Hiç kimsenin kromozomu bir başkasınınkine benzemez. Kromozom dezoksiribonükleik asit sarmallarından teşekkür eder. Ve çift yaratılmışlardır. Bir sağ, bir sol sarmal. 23 sağ, 23 sol sarmal. Bu sebeple 23 çift kromozom adı verilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Önce ruhunuzu teslim edersiniz. Biliyorsunuz ki her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Sonra Allah rahim esmasıyla üzerinize tecelli eder. Sonra Allah Teala görmeyen, işitmeyen, idrak etmeyen sizleri
gören, işiten, idrak eden sistemlere kavuşturur. Furkanlar verir size, günahlarınızı örter, irşat makamına sizi ulaştırır ve ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaşır. Bu ruhunuzun teslimidir. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. 22. basamakta da ulaşır ulaşmaz teslim olmuştur. Allah'ın zatında yok olmuştur. Ve siz o andan itibaren 22. basamaktasınız. Bundan sonra fizik vücudunuzun teslimi gelir. Ruhunuzun teslimi misakinizdir. Allah Teala Rad 20'de ve 21'de şunları söylüyor. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak. Ama misaklerini bozmazlar. Yani ifa ederler, misaklerini yerine getirirler. Bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmak, işte bu ruhumuzun Allah'a verdiği misak. O, Allah'tan bize üfürülmüş olan, Allah'a ait olan bir vücudumuzdur ve bir emanettir. Emanet mutlaka Allah'a dönecektir, dönmüştür. Olay tamamlanmıştır. Bundan sonrası fizik vücut teslimini içerir. Bu noktadan sonra zikrimizi arttırıyoruz. Dikkat edin, sadece Allah'a tevekkül edenler 33 bin zikirden sonra zikirlerini arttırabilecek olanlardır. Kim zikrini 33 binden yukarıya çıkarıyorsa, devam ediyorsa bu muhteva içerisinde, o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmek için şartları hazırdır. Fizik vücudunu o kişi Allah'a teslim edecektir. Tevekkül ettiyse, ki bu tevekkülün var olup olmadığı kişinin zikrini artırıp artıramamasından anlaşılır. Öyleyse bu muhtevada dikkatle bakın olaylar dizisine. Burada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için söz konusu olan odur ki ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim etmelisiniz. Öyleyse zikrinizi daha hızlandırarak devam ediyorsunuz. 33 binden 35 bine, 35 binden 37 bine, 39 bine. Böylece zikrinizi arttırıyorsunuz. Bu zikir artışı, bir artışı sizde pozitif neticeler husule getirir. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı zaman ruhunuz Allah'a ulaşmıştı. Bu rakam, bu noktada fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktada %51'den 61'e doğru yükselir. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'e ulaştığı zaman, o zaman Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre Allah Teala size Allah'ın indinde bir yurt teslim eder. Yeni bir ruhunuz vücuda getirilir ve Allah'ın indinde bir yurt sahibi olursunuz. Bu bir tahttır. Altın bir taht. Huzur namazının imamının sol tarafında, orada bir yerde
boşlukta duran yüzlerce tahttan bir tanesi de bu hedefe ulaşmış olarak teslim edilir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi, taht ihsan edildiği noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den %61'e yükselmiştir. %61'e yükseldiği anda beka makamının sahibi olursunuz. %51 ile 61 arasında fena makamının sahibisiniz. %61'i aştığınız zaman beka makamınız, %61'e ulaştığınız zaman beka makamının sahibi olursunuz. Ve zikrinizi giderek arttırırsınız. Zikriniz ne zaman günün yarısını aşarsa o zaman zühd makamının sahibi olursunuz. Allah Teala Yunus suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bunun için onu birkaç dirheme az bir değerle sattılar diyor. Zühd bir şeye değer vermemek, onun zıttını değerli tutmak anlamına geliyor. Ve her kim günün yarısından daha fazla zikre ulaşabilmişse o dünyaya değil Allah'a dönük olduğunu her gün Allah'a ispat eden kişidir. Dünyada dünya için sarf ettiği zamandan daha çoğunu Allah için sarf eden bir kişidir. Her gün 24 saatten oluşur. Kim 12 saatten fazla zikir yapıyorsa her gün o zahittir. Zamanının %50'den daha fazlasını zikirle geçirmekte ve her gün Allah'a ispat etmektedir ki o bu dünyadan daha çok Allah için yaşayan birisidir. İşte böyle bir noktada kişi zahit olmuştur ve zikri de günün yarısından sonra da giderek artacaktır. Zikir artışı burada kolayca hızlanır. Artık vücut kişi alışmıştır çok zikretmeye. Bu noktadan itibaren hızlanacaktır bu. Ve %71'e zühd makamında ulaşır nefsin kalbindeki nurlar ve yükselmeye devam eder. Ne zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşırsa o zaman sizin için yeni bir devir başlar. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu yer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne olur fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz? Muhsinlerden olursunuz. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi muhsinlerden olur. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişi ki diyor Allah Teala veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ondan daha sen kim vardır diyor Allah Teala. Ne yapmış kişi, ne yapmış? Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş, veçhini Allah'a teslim etmiş. İşte burası muhsin olduğunuz yerdir. Peki özelliği ne? Özelliği şu, nefsinin kalbindeki kişinin hala bu noktadan itibaren %19 afet vardır. %81 fazıllar gelip yerleşmiştir. %79 fazıl, %2 rahmet. Yani %81 nur var nefsinin kalbindeki kişinin. Ama %19'da afet var. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen %19'luk bir azınlık. %81 artık %19 azınlığı hiç dikkate
almamaya başlar. Böyle bir noktada %81 çoğunluğun %19'u dikkate almadığı bir noktada, kale almadığı bir noktada, sen istediğin kadar itiraz et, ben mutlaka Allah'ın bütün emirlerini yerine getiririm, yasak ettiği hiçbir fiile de işlemem diyen bir dizayn, bu kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini gösterir. Burası o kişinin muhsinlerden olduğu yerdir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi muhsinlerden olmuştur ve takva sahibi olmuştur. Müminin suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Vellezinehum li emanatihim ve ahdihim raun." Onlar ki diyor emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Nedir emanet? Emanat dediğine göre emanetler. Birinci emanet, ruhumuz teslim ettik. 22. basamak. İkinci emanetimiz fizik vücut oluyor. Ne zaman? Birinci emaneti Allah'a teslim ettiğimiz noktaya kadar fizik vücut emanet değildir. Emanet sadece ruhumuzdur. Ama ne zaman ruhumuzu Allah'a teslim etmişsek, bizde ikinci bir emanet söz konusudur. O fizik vücudumuzdur. Fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. İşte onu da teslim ettiğimiz zaman ikinci emanete de riayet ettik demektir. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim edene kadar nefsimiz emanet değildir. Ama teslim ettiğimiz andan itibaren nefsimiz de emanet olur. Ve nefsimizi Allah'a teslim ederiz. 27. basamak. Ve 28. basamağın 5. kademesinde irademizi de Allah'a teslim ederiz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimiz emanet olur. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman irademiz emanet olur. Ve emanetlerin hepsine riayet ederiz. Ahde riayete gelince, bu ahdlerine riayet ederler. Emanatihim, onların emanetlerine ve ahdihim, onların ahdleri, yani bizlerin ahdleri. Öyleyse bir, bizim ahdimiz var, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. Bir de Allah'ın ahdi var, bizim üzerimize farz kıldığı ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi de kapsıyor. İkisini birbirine karıştırmamamız lazım. Allah'ın emanetlerine ve ahdlerine riayet edenler dediği kişiler, fizik vücutlarını Allah'a teslim etme seviyesine yükselebilmiş olan insanlardır. Allah Teala ahdimize riayeti, ahdine riayeti emrediyor. Bakara suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya beni İsrail, ezkuru nimetiyelleti en'amtu aleykum ve evfu bi ahdi ve ufi bi ahdikum ve iyyaye ferhebun." Ey İsrailoğulları, size enam buyurduğum o nimetimi hatırlayın, zikredin ve efu bi ahdi ve ahdimi ifa edin. Bi ahdi ufi bi ahdukum. Ben de size olan ahdimi yerine getireyim. Yani Allah'ın bizim ahdimizi yerine getirmemize karşılık bize mükafatları var cennetin.
Yedi tane ayrı katı, yedi ayrı cennet. Yedi gök katında yedi ayrı cennet. Biz ahdimizi yerine getirirsek Allah da ahdini yerine getiriyor.

Allah Teala Araf suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve ma vecednâ li ekserihim min ahdin." Onların çoğunu ahitlerini yerine getirir, ahitlerine vefa eder. Bulmadık diyor. "Ve in vecednâ ekserihim le fâsıkîn." Onların çoğunu fasıklar olarak bulduk diyor. Öyleyse burada gene kişisel ait var. Ahdin yerine getirilmesi, fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "İnnel lezine yubayin uneke innema yubayiun Allah." Habibim, sana tabi olanlar bize tabi olmuştur. Yedullahi fevkaydihim, onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani sana tabi oldukları zaman onlar el öptüler. O öpülen el daima üsttedir. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli ettiği cihetle onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Ve men nekese fe innemâ yenkusu alâ nefsih. Kim derecesini nakısa düşürürse o nefsi üzerine, nefsi sebebiyle bunu yapmıştır. Nefsindeki afetler sebebiyle günah işlemiş ve derecesi nakıs derece almıştır. Ve men effa bima ahede, kim de Allah'a olan ahdlerini, aleyhullahi, Allah üzerine olan ahdini ifa ederse, feseyyutihi ecren azima, ona ecrün azim verilir. Bu ahd aslında Allah'ın ahdi, yani ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi ve bu teslimin neticesinde de Allah Teala'nın insanlara, iradelerini teslim edenlere verdiği mükafat ya ecrül azimdir, ya fevzül azimdir, ya fazül azimdir, ya da hazül azimdir. Dört tane azim kelimesi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hepsi o son noktayı işaret eder. İradenin Allah'a teslimi noktasını. Burada Allah Teala hem fizik vücudun teslimini ahdimiz olarak değerlendiriyor, hem de kendi ahdini irademizin tesliminde içeren bir muhteva içerisinde görüyor. Ve Nahl suresinin 91. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Ve efu bi ahdillahi iza ahattum." Sizinle ahdleştiği zaman Allah'ın ahdini ifa edin. "Ve la tenkudul eymane ba'de tevkidiha." Ve yeminlerinizi sağlamlaştırdıktan sonra yeminlerinizi bozmayın diyor. "Fekat ceal tumullâhe aleykum kefîlâ." Ve siz Allah'ı üzerinize kefil kılmıştınız diyor. "İnne Allâhe yâlemu mâ tef'ulûn." Allah yaptığınız şeyleri bilir. Öyleyse birçok ayet-i kerime ahdinizi yerine getirin, ifa edin tarzında muhteva kazanıyor. Peki bu konu üzerimize farz mı? Bakınız ne diyor Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde: "Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim." Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye, yani Allah'a kul olacaksınız diye. İşte bu ahdinizdir diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor. Bütün fizik vücutlardan Allah Teala ahd almış. Ey Adem oğulları diye hitap ettiği şey fizik vücutlarımız. Ben sizlerden ahd almadım mı diyor. Yani Allah'a teslim olacağınıza dair ahd almadım mı? Ve size demedim mi ben şeytana kul olmaktan içtinab edin, kendinizi kurtarın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.
Allah'a kul olmaksa, fizik vücudu teslim etmekse, işte o sırat-ı müstakimdir diyor. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi.

Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki: "Ya eyyühen nasu budu rabbukum ellezî halakakum vellezîne min kablikum lâlekum tettekûn." Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Allah'a kul olun. Rabbinize kul olun. Ve böylece takvaya ulaşın. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an birinci takvadayız. İrşad makamına ulaştığımız an ikinci takvadayız. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz an üçüncü takvadayız. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman 25. basamakta dördüncü takvadayız. Buradaki takva fizik vücudun teslimi takvası. Kim fizik vücudunu teslim etmişse Allah Teala onun için diyor ki Nisa 125'te "Femen ahsenu dinen mimmen esleme veçehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan dinen daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Vettebe'a millete İbrahim'e hanifa ve Hazreti İbrahim'in dinine hanif olarak tabi olmuştur. Hazreti İbrahim'in dininde fizik vücudun, ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin teslimi var. Başka bir din zaten hiç olmamış. Sadece bir tek din olmuş insanlık tarihi boyunca. Allah Teala ona babanız İbrahim'in hanif dini diyor. Ve tehazallahu İbrahim'e halila, Allah İbrahim'i halil tayin etti diyor. Dost tayin etti. Dost ittihaz etti, dost kabul etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fizik vücudunuzu nefsinizin kalbinde %81 nur oluştuğu anda Allah'a teslim etmiş olursunuz. Nereden anlayacaksınız? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaşıyorsunuz. Şartlar neyi gerektiriyorsa onu yerine getiriyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fizik vücudunu teslim eden kişi daimi zikre ulaşmamıştır. Daimi zikre ulaşmamıştır ama daimi zikirdeki kişi gibi davranmaktadır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekte ve yasak ettiği fiilleri asla işlememektedir. İşte kim daimi zikre ulaşmadan evvel zikri günün yarısını açtıktan sonra her gün 12 saatten daha fazla namaz kıldıktan, kılmaya başladıktan bir süre sonra bir ağır imtihan geçirecektir. Hayati bir tehlike. Allah Teala böyle bir imtihandan geçirir kulunu ve o kişi bundan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Gördük ki fizik vücudumuzun teslimi üzerimize farz. Fizik vücudunun teslimi nefsin teslimiyle bir değildir. Fizik vücudun tesliminde kalp gözü açılabilir de açılmayabilir de, kalp kulağı açılabilir de açılmayabilir de. Kimin fizik vücudun tesliminde kalp gözü ve kalp kulağı açılmışsa veya daha evvel
kalp gözü ve kalp kulağı açılmışsa, o kişi Allah Teala'nın dostları arasındadır. Ve o kişi kalp yüzü açık olan ve kalp kulağı açık olan insanlardan kabul edilir. Ama bu onu daimi zikre ulaşmadan evvel aynel yakinin sahibi kılamaz. Fizik vücudun teslimi ilmel yakinin bittiği yerle aynel yakinin başladığı yer arasında bir köprüdedir. İlmel yakin 21. basamakta sona erer. Kim ruhunu Allah'laştırmışsa o ilmel yakini tamamlamıştır. Bundan sonra aynel yakin başlamıyor. 22. 23. 24. ve 25. basamaklar aynel yakinin dışındadır. Aynel yakinle ilmel yakin arasında bir köprüdür. Bu noktadaki kişilerden, yani ruhunu Allah'a teslim eden, sonra Allah'ın katında bir taht alıp da beka makamının sahibi olan, sonra günün yarısından daha fazla zikrederek zahit olan kişi, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman Muhsin adını alır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince Muhsin adını alır. Böyle bir insan ariftir. Eğer kalp gözü açılmışsa, kalp kulağı açılmışsa ariftir. Ama daimi zikirde değildir. Yani aynel yakine ulaşmamıştır. Peki bu kişi aynel yakine ulaşsaydı ne olacaktı? Kalp gözü ve kalp kulağı gene mutlaka açılacaktı. Bunun ötesinde daimi zikrin sahibi olacaktı. En önemli faktör, aynel yakinin en önemli faktörü daimi zikrin sahibi olmaktır. Öyleyse bu kişi daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış olacaktır. Oysa ki fizik vücudun tesliminde o kişinin nefsinin kalbinde fizik vücudun teslimi devam ettiği sürece mutlaka afetler vardır. Fizik vücudun teslimi kişiyi daimi zikre ulaştırır. Daimi zikre ulaşana kadar o kişi fizik vücudun teslimindedir. Ama daimi zikirde nasıl bir insan Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsa, fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi de aynı standartlarda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Fizik vücudunu teslim eden kişi nasıl Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsa, nefsini Allah'a teslim eden kişi nasıl Allah'a teslim nefsini Allah'a teslim ettikten sonra nasıl hiç Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsa, emrettiği herhangi bir şeyi yapmamazlık etmiyorsa, fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi de aynı standartlardadır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Ama daimi zikirde değildir. Fizik vücudun tatbikatı, nefs tezkiyesini, nefs tasfiyesini gerçekleştiren bir insanın fizik vücudunun tatbikatı gibidir. Allah'ın hiçbir yasak ettiği fiili işlemez. Allah'ın emrettiği her şeyi mutlaka gerçekleştirir. Burada bir yere varıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Oraya dikkatle bakın.
Allah Teala'nın dizaynında hepinizin bir yeri var. O yer Allah Teala'nın dizaynı içerisinde sizin için son derece önemlidir. Neye layıksınız? Sadece onun karşılığını Allah'tan alırsınız. Yerinizi o tayin eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişisel davranış biçimleri itibariyle fizik vücudunu teslim eden bir insanla nefsini teslim eden bir insan arasında bir farklılık yoktur. Her ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. Eğer fizik gücünü teslim ettiği zaman Allah Teala kişinin veya daha evvel kalp gözünü ve kalp kulağını açmışsa o kişi arif adını alır. İrfan sahibidir. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Ama daimi zikrin sahibi değildir. İşte bu fizik vücudun teslimi müessesesi nefsin kalbindeki %81 nur birikimiyle başlar. Ve %100'e gidene kadar kişi hep fizik vücudun teslimindedir. Fizik vücudunu teslim etmiş bir kişidir ama henüz nefsini teslim etmemiştir. İlmel yakini aşmıştır ama henüz aynel yakine ulaşamamıştır. Aynel yakinin gerektirdiği 7 tane vasfın sahibi değildir. Bunlardan sadece 2 tanesine sahiptir. Kalp gözü açıktır, kalp kulağı açıktır. Öyleyse fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişinin davranış biçimleriyle nefsini Allah'a teslim eden bir kişinin davranış biçimleri arasında farklılık yoktur. Her ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasaklardan hiçbirini işlemezler. Ama o kişiye Allah'ın nimetleri açısından farklı bir konumdadırlar. Fizik vücut teslimini yapan kişi nefs teslimi yaptığı noktaya ulaşıncaya kadar Allah Teala onun kalp gözünü ve kalp kulağını açabilir. Açarsa o kişi arif olur. Ama aynel yakinin sahibi olmaz. Öyleyse farklılıklara bakalım. Aynel yakinin sahibi olan kişi birinci özelliği daimi zikrin sahibidir. Fizik vücudunu teslim eden kişi daimi zikrin sahibi değildir. Daimi zikrin sahibi olmak için şartların hepsini hazırlamıştır ama henüz oraya ulaşmamıştır. Demek ki nefsini Allah'a teslim edecek olan kişi, ulul erbab olan kişi farklı vasıfların sahipleridir. Bunlardan birinci farklılık o kişi, ulul elbab olan kişi daimi zikrin sahibidir. Bunun tabii neticesi olarak nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Oysa ki fizik vücudumuzun tesliminde var olduğumuz sürece nefsimizin kalbinde %19 afet var ve bunlar adım adım azalıyor. Daimi zikre yaklaştıkça nefsimizin kalbindeki afetler azalacaktır, azalacaktır. Daimi zikre ulaştığımız zaman durumumuz nerede farklı olacaktır? Daimi zikirden evvel zikir yaptığımız zaman şu olay cereyan eder. Zikir yaptığımız zaman Allah'tan gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları Rabbani kapıdan girerler, Zülmani kapıya kadar inerler. Zülmani kapının üzerindeki mührü kapatırlar. Mühürlerler ve zikir boyunca şeytanın karanlıkları ayaklardan yukarıya doğru çıkan kalbe kadar ulaşan zülmani karanlıklar nefsin kalbine giremezler. Çünkü nefsin kalbinin üzeri yukarıdan aşağı inen mühürle mühürlenmiştir. Bu mührün üzerine rahmetin, fazlın ve selavatın baskısı devam ettiği sürece mühür oradan kımıldayamaz. Kımıldayamadığı için de karanlıklar nefsin kalbine giremez.
kişinin, fizik vücudunu teslim eden kişinin zikir yapmadığı devrelerde, zikir yapmadığı için kalbe rahmet fazla selavat nurları giremeyecektir. Giremediği için karanlıklar oradaki mühürü yukarıya doğru itecektir. Kalbi yeniden işgal edeceklerdir. Kalbin ne kadarını işgal edeceklerdir? Bu noktadaki işgal fizik vücudun tesliminden sonra %19'u aşamaz. %19'dan giderek daha aşağı düşecektir kalbi işgal etmeleri. Ama kişi daimi zikre ulaştığı zaman mühür aşağı inmiştir, zümani kapıyı kapatmıştır. Kişi daimi zikirde olduğu için de hiçbir zaman mührün üzerine Allah'ın rahmetinin ve fazlının, rahmetinin ve selavatının baskısı azalmayacaktır. Azalmadığı cihetle o kişi daimi zikrin sahibidir ve aynen yakinin sahibi olmuştur. Öyleyse fizik vücudun sahibi olan da olmayan özellikler burada tahakkuk eder. O kişi bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. İki. Üçüncü ve dördüncü özellikler kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması fizik vücudun tesliminde de gerçekleşebilir. Gerçekleşmeyebilir de ama daimi zikre ulaşan kişinin kesin alametidir kalp gözünün ve kalp kulağının açık oluşu. Yeter mi? Hayır. Bu dört tane vasıf şartı ona üç de sonuç şartı kazandırmıştır. O kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah'ın söylediklerini işitmektedir. Ehli hayır olmuştur. Daimi zikre olduğu için her an derecat kazanan birisi olduğu için her an hayır kazanmaktadır. Ve üçüncü faktör, o kişi ehli hüküm olmuştur. Hikmet ehli olmuştur. Fiziğin ötesindeki şeyleri Allah'tan sorup öğrenecektir. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığı zaman o ayetin hangi kademeye olduğunu, hangi kademeye ait olduğunu bulmaya başlayacaktır. Böylece sevgili kardeşlerim, ilmel yakin aynel yakine dönüşür daimi zikirde. İşte fizik vücudun teslimi ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdür. Bu köprüden geçen insanlar iki vasıfta da olabilirler. Arif olabilirler ama olmayabilirler de. Olmadan da daimi zikre ulaşabilirler. O zaman zaten kalp gözleri ve kalp kulakları daimi zikirle otomatik olarak açılacaktır. Yedi vasfın sahibi olacaklardır. Fizik vücudun teslimine sahip olan kişi bu yedi vasıftan iki tanesine ya sahip olur ya da onlara da sahip olamaz. Ama fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen hüviyeti olan bir kişidir. Bu açıdan fizik vücudun teslimini gerçekleştiren kişinin ulul-elbab noktasında olan veya ihlas noktasında olan bir kişiden farkı yoktur. Onlar da, o da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gördünüz ki fizik vücudumuzun teslimi üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Ama çoktan her şey unutulmuş. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdi. Diyor ki Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim
ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, onların arasında da beşlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa muhakkak ki onlar, o veçlerini Allah'a teslim edenler, muhakkak ki daha evvel hidayete ermişlerdir. Önce hidayete erilir, ruh Allah'a teslim olur. O birinci ruhun teslimini gerçekleştirmek, birinci teslimi gerçekleştirmek manasına gelir. Öyleyse unutmayın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücudunu Allah'a teslim etmişti. Zamanımızda mı? Bırakınız insanların Allah'a fizik vücudlarını teslim etmelerini, kavram unutulmuş. Ve Çin teslimi mi? O da ne demek diyor insanlar? Biz hiç böyle bir şey öğrenmedik diyorlar üniversitelerimizde. Elbette öğrenmezsiniz. Üniversitelerinizde bu öğretilmiyor. Bu Allah'ın üniversitesinde öğretilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi fizik vücudun teslimine ulaştırmasını, daha sonra nefsin teslimine ulaştırmasını, daha sonra iradenin teslimine ulaştırmasını ve cennetin ve dünyanın bütün mutluluklarını bütünüyle Allah-u Teala'nın sizlere yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi.

Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu noktadan itibaren Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. İnsan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Mutluluk eşittir tasavvuf. Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz. Bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadarı yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim. Buradan söyleyeceksiniz. Kalbinizden. Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Deprem ve afet birinci devlet teşkilatları konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Ben tasavvufu öğrenme ve yaşatma konferansı adına bu konferansa katıldım. Davet eden kardeşlerimize Allah'ın huzurunda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Benim tabii olaya bakış açım farklı olacak. Konu tasavvuf olunca aynı zamanda insan akla geliyor. İnsanın hayat kitabı Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de yok yok. Depremle alakalı bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Zilzal suresi. Geçtiği birçok ayetler var. Ama her zaman müşhidimizden öğrendiğimiz bir hakikat var. Önemli olan olaylar değil, olayların bizler üzerinde bıraktığı tesir. İşte eğer biz Kur'an'ı bakış açısıyla hayatı yaşıyorsak, her şey çok güzel. Hayatın her saniyesi bir bayram. Hani Allah'a dostların ifadesi var ya, her geceniz Kadir gecesi, her gündünüz bayram olabilir. Hangi şartlar altında? Kendinizi tanıyabildiğiniz kadar. İzninizle Allah'ın en şerefli varlığı olan insanı size tanıtmak istiyorum. Bugüne kadar belki birçok yerde görmediğiniz ama Allah'ın en şerefli varlık olarak yarattığı insanın ayetlerle yaratılışına beraberce bakalım. Çünkü neden? Depremin de muhatabı insandır. Her türlü negatif olayların muhatabı insandır. Ama aynı zamanda her türlü güzelliği de Allah'ın kendisine müjdelediği varlık da insandır. İnsan unik bir varlıktır. Allah'ın kainatı emrine verdiği tek varlıktır. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesine baktığımız zaman gökler ve yerler insan için. Öyleyse depremler de insan için. Bayramlar da insan için, kısacası hayat insan için. O zaman her şeyin uğruna yaratıldığı insana baktığımız zaman Hicr 26'da bir fizik beden, Şems 7'de bir nefs ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruha sahibiz. Bir üçlüyle hayatı yaşıyoruz. Deprem oldu ve siz depremden etkilendiniz. Şimdi kendinize bir bakın bakalım aynada. Depremden etkilenen ruhunuz mu? Hayır. Ruh Allah'ın bir emaneti sizde. Şu anda ekranda görüyorsunuz. İşte burada gördüğünüz Allah'ın temsilcisi olan ruh. Allah'ın emaneti ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de İsra 85'te sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh Allah'ın emrinden. Allah'ın emrinden olan ruhun depremden etkilenmesi söz konusu değil. Bir kenara bırakalım. Gelelim berzah alemine ait olan bir nefs. Nefs de erinci bedenimizdir. Her gece bizi terk eden, berzah alemde rüyaya giden, tekrar sabah alemimize iade edilen bir vücudumuz. Fizik bedenimiz depremden etkileniyor mu? Hayır. Fizik beden 70 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücrenin içerisinde mitokondriler var. Elektrik üreticileri. O elektrik üretimiyle elektromanyetik alanlarla fizik vücut nefsi es kutbuyla ve ruhu da kendisini en kutbuyla çekiyor ve fizik vücudun iki misafiri de depremden etkilenmiyor. Fizik vücut etkileniyor mu? Hayır.

0: Neden öyle diyoruz? Çünkü ölüm bir kader. Kur'an ayetlerine baktığınız zaman Allah Teala Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesinde yaratan da benim, öldüren de ben. Öyleyse ölüm bir kaderse, fizik vücut Allah'ın takdirindeyse, hiç kimse için vakit gelmeden ne bir saniye ileri ne bir saniye geri mutlaka Allah'ın emri gerçekleşecek. Kur'an bunu böyle bildiriyorsa, o zaman depreme hangi bakış açısıyla bakmamız lazım? Onu size takdim etmek istiyorum. Hocalarımızdan bir tanesi, Allah'ın huzuruna kendisine teşekkür ediyorum. Özellikle Nuh Aleyhisselam'ın gemisinden bahsetti. Tsunami gelmeden evvel nelere hazırlık olmamız lazım? Niye etkilenen insanları gemiye bindirmemiz lazım? Allah Teala bunu da Kur'an-ı Kerim'e koymuş. İşte deprem de insan hayatında bir tsunami. Negatif etkileyebiliyoruz ama Allah'ın gözlükleriyle baktığımız zaman Allah'ın gerçekten bir nimeti deprem. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Nuh aleyhisselam kavmini gemiye davet ediyor ve diyor ki ben tebliğimden dolayı, bu gemiye sizi davet etmemden dolayı bir ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama bir sırrı ifade ediyor bu ayet-i kerimede. وَمَا بِتَرْدِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنَّهَمُ لَاكُ رَبُّمْ Bu gemiye binenleri ben gemiden kovamam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. İşte asıl insanın hedefine, bu dünya hayatındaki yaşantısındaki hedefine geliyoruz. Allah'a mülaki olmak. Meşhur Cibril hadisinde Allah Resulü Cebrail Aleyhisselam'dan gelen kendisine sualde şöyle buyuruyor Cebrail Aleyhisselam. قَالَ مَا الْاِمَانُ يَا رَسُولُ اللّٰهِ İman nedir? İman, قَالَ الْاِمَانُ اَنْ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَلِقَائِهِ وَرَسُولِهِ وَتُؤْمِنُ بِالْبَحْسِ Öyleyse iman başlı başına lika Allah'tır. Yani dünya hayatında emanet olan ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşıyor. Ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşması, hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar Allah'ın kendilerine şeriatla verdiği bütün peygamberlerin hepsinde mesaj şu: ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a teslim edin. İşte Bakara 132. وَلَا تَمُوتُونَ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Siz ölmeden evvel teslim olun. Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesi. وَلَا تَمُوتُونَ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Siz ölmeden evvel Allah'a teslim olun. Allah Resulü mesajı nasıl veriyor? مُوتُوا قَبْلَ تَمُوتُوا Ölmeden evvel ölün. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, hocalarımızın bizzat ifade ettiği gibi deveni sağlam kazığa bağla, sonra Allah'a tevekkül et. Bu sağlam kazın ne menen bir şey? Allah'ın tevekkülündeki anahtar kelime ne? Hep ağzımızdan bir şeyler dolaşıyor. Ama bunun Kur'an-ı Kerim muhtevası içerisinde manası ne? Onu sizlere ifade etmek istiyorum inşallah. İşte emanet ruhtur. Ruh emanet olduğunu Allah Teala Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde ifade ediyor. İnne eretne emanete ale semavati vel ardi vel cibali ve beyne en yahmilnaha ve eşfekna minha. Biz emaneti, Allah'ın zatından üflenen ruhu göklere, yerlere, dağlara, bunlar arasında hepsine tevdi ettik. Hiçbirisi yüklenmedi, insan yüklendi. İnsan zalim ve cahildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanı insan kılan, insanı secde etmesine o noktaya getiren, meleklerin kendisine secde ettiği varlık olan insanın insan yapan ne? Allah'ın zatından üfürülen emanet olan ruhtur. İnsanı kamil olmamızı istiyor Allah Teala. Hepimiz dünya gezegeninden sıfır kodun içerisinde hayata başlıyoruz. Ama iki yol var önümüzde. Bir, tekamül yolu, evliya olmak, Allah'ın dostu olmak. İki, yozlaşma yolu, şeytanın kulu olarak hayatı devam ettirmek. Kur'an-ı Kerim'de bu yolların hepsi ayetlerle bizlere izah edilmiştir. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar Allah'ın sevgili dostlarının hepsinin bir daveti var bize. Allah'a davet. Eğer o slaytımızı kardeşimiz gösterebilirse, bütün peygamberler, bütün Allah dostları hep insanlara şu mesajı vermişlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte Adem Aleyhisselam, işte Nuh Aleyhisselam, işte Hud Aleyhisselam, işte Salih Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam vesaire. Sevgili kardeşlerim, teknik bakçıdan olaya baktığınız zaman her gün her şey değişiyor. Ben bir fizikçiyim. Einstein'ın söyledikleri birçok şey zamanımızda kitaplarda kanun olarak bize öğretildi ama günümüzde geçerli yok. Einstein ne diyor? Şu zahiri alemdeki bir nesneyi ışık hızına ulaştırmanız mümkün değil. Ulaştırırsanız kitle sonsuz olur. Hücre öyle değil. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Miraç'a sonsuz hızla ulaştı. Einstein dostumuz acaba ne diyecek? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an bir mucize-i baki. Eğer Kur'an'ın sırlara vakıf olabilirseniz, gerçekten Kur'an'ı açıdan kendinizi hayata hazırlarsanız, o zaman bu dünya her olayda hepinize bir cennet olur. Negatif olayların etkisini Allah üzerinizden alır. Ben tekte çalışırken, servis arabamız vardı, tekte vazifeye giderken bir gün ağır çekimle otobüsümüz devrilmeye başladı. Ama devrildiği noktada otobüsün içinde olan bütün yolcular tek bir ses çıkartıyorlar. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Ta ki otobüs devrildi, elimdeki tesbih bir yere düştü, hepimiz birazcık yuvarlandık. Hiçbirimize bir şey olmadı ama benim dikkatimi çeken kazanın olmasından 10 dakikaya kadar insanların söyledikleri tek bir sözcük vardı. Allah, Allah, Allah, Allah. Ben eminim o deprem olduğu anda da gönül ister ki elimizdeki bir kamerayla sesleri ve görüntüleri kayda alabilirim. Ne görecektik? Allah görecektik. Acaba neden böyle? Üç iradeden bahsedebiliriz. Yaratan ilahi irade, Allah'ın iradesidir. Kainatı üç asıl ve üçte karşılık olmak üzere altı alemden oluşturan her zerreyi sonsuz kontrol eden Allah'tır. Her şey atomlardan oluşuyor. Maxwell denilen bir fizikçi, çekirdek etrafında elektronların dönüşünü görürken, devamlı bu hareketi onlara sağlayan kuvvet nerede? İşte onun bilemediği kuvvetin sırrını Allah Kur'an-ı Kerim'e koyuyor. İsra suresinin 44. ayet-i kerimesi, 7 kat gökler ve yerler, bunlar arasındakiler hepsi Allah'ı tesbih ediyor. İşte o otobüsün devrilmesinde, işte depremin oluşması noktasında zayıf bir varlık olan insan kime sığınıyor? Allah'a. En güvenli yer Allah'tır. En güvenli yer Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insanın insana düşmanlığından bahsetmiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de bir düşmandan bahsediyor şeytan. İşte o şeytanı Allah-u Teala karşı bizi uyarıyor. 7 ayeti kerimede şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona kötülüğü ve fuhuşiyatı öğretiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dostumuz Allah. Allah'a bizden ne istiyor? Yaratılış gayemiz ne? Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Zor mu? Tek bir dilek. Allah'a dost olmak. Yani en yakınında yer almak. Zor mu? Hayır, tek bir dilek. Ve Allah'ın bizden istediği tek bir şey var. Tek bir şey var, tek bir şey var. Mutlu olmak, mutlu olmak, mutlu olmak. Süleyman Doğan hocamızın bahsettiği Japonya'daki ahlaki güzelliği ifade etti. Onlar küçüklükten çocuklarına başkaları için yaşamayı öğretiyorlar. Bizim iman ettiğimiz, Kur'an'da bize örnek gösterilen sahabe de aynı o yaşantıyı yaşadılar. Hazreti Ömer savaşta şehit olmak üzere olan kişileri dolaşıyor. Acaba birileri bir şey ihtiyacı olur mu? Birisi su diyor ya Ömer. Hazreti Ömer matarsındaki suyu tam ona uzatmak üzereyken bir başkası su diyor. İşte bu başkaları için yaşamanın sırrına binaen o kişi diyor ki ya Ömer bana değil ona ver. Şehit olmak üzere olan bir insan için bir yudum suyun ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz idrak edebiliyoruz. İşte onlar öyle bir candan dost oldular ki kendileri için, kendi hayatlarını başkalarına feda edebildiler. İkinci suyu tam ona uzatmak üzereyken bir başkası su diyor, ya Ömer bana değil ona ver. İşte Süleyman Doğan hocamızın bahsettiği o Japon'daki ahlaki güzellik, Kur'an-ı Kerim'in içerisinde. Kur'an ahlakı, Allah ahlakı bunu gerektiriyor. Çok mu zor? O kadar kolay ki neden insanlara zor geliyor? Hakikati Kur'an'dan öğrenmedikleri için. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir sözü var. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İşte ayet-i kerime. Allah Teala Mümin Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde Rabbena vesite kulli şeyin rahmeten ve ilmen. Rabbimiz senin ilmin ve rahmetin her şeyi kuşatmıştır. Kime sorarsanız sorun, ruhunu Allah'a ulaştırmak ister misin? Allah'a ulaşmayı dilemek ister misin? El cevap Allah bana şah damarımdan daha yakın. Neden bahsediyorsun kardeşim? Hayır sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in hakikati Allah'ın zatı sonsuz uzaklıkta. Bizi kuşatan Allah'ın zatı değil, bizi kuşatan Allah'ın ilmi ve rahmeti. Allah'ın ilmi ve rahmeti farklıdır, Allah'ın zatı farklıdır. İşte şimdi asıl konuya gelmek istiyorum. Allah Teala zatından bize ruhu üfürmüş ve Allah Teala hepimizi kendisine davet ediyor. Allah'a dost olmak, sonsuz mutluluğu yaşamak istiyorsak tek bir dilekle kalpten bana ulaşmayı dileyin. Bana ulaşmayı dileyin ki sizi ben kendime ulaştıracağım. İşte sahabenin evvelki hayatını, yani Resulullah'tan evvelki dönemi, cahiliye dönemine baktığımız zaman birbirlerinin can düşmanıydılar. Kız çocukların dilini gömüyorlardı. Alabine fıçılarla içki içiyorlardı. O tefessüh etmiş, zorlamış olan hayattan Allah'ın Resulü ile çok kısa süre içerisinde 23 tane de can dostu oldular. Hazreti Ömerler, Hazreti Ebubekirler, Hazreti Osmanlar, Hazreti Aliler yetişti. Bugün ben küçümsemek istemiyorum. Ama yaratılışın sırrını bilen bir kişi olarak diyorum ki bütün şu dünya üstelerini bitirin. Bir Hazreti Ebubekir yetiştirebilir misiniz? Bilgiyi yükleyebilirsiniz insana. Ama yine hocalarımızın çok güzel ifade ettiği bir hakikat ki önemli olan o bilgiyi Allah'ın emrettiği ahlakla hayata tatbiki. Yetiştirirsin mühendisi. Malzemeden çalarsa o zaman ondan fayda değil zarar gelir. İşte depremin yıkıcı hasarlarından bir tanesi de bu. Hepimiz buna şahidiz. Ama eğer onu yetiştirdiğiniz kişi Kur'an ahlakıyla ahlaklanmışsa, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmışsa, asla onun çalmakla, çırpmakla, zengin olmakla asla bir ilişkisi yok. O mutluluğun zenginliğe bağlı değil. O mutluluğun şan şöhrete bağlı değil. O mutluluğun dünyada hiçbir nesneye bağlı olmadığını en iyi bilendir. Mutluluk neyledir? Mutluluk Allah iledir, Allah'ın zikriyledir. İşte اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَتَتْمَيْنُوا اُقْلُمْ ذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ اِكَتَّمْنُوا اُقْلُمْ. Şimdi demek ki hepimizin reçetesi zikir. Hayatımıza tatbik edeceğiz. Neden zikir? Çünkü her olaydan negatif etkilenen, negatif etkilenmemizi sebep olan iblis nefsimizin 19 afetine tesir ediyor. Süleyman Doğan hocamız çok güzel ifade etti. Depremler fizik alemde hasar yapabilirler. Ama kalıcı olan gönül depremi. İşte o gönülde depremlerden kurtulabilmek kalbimizdeki afetlerin temizlenmesine bağlı. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık vesaire. Hocamızın bir tanesi çok güzel ifade etti. Nasreddin Hoca'nın küçük kıyamet, büyük kıyamet, herhalde Süleyman Doğan hocamız. Eşim ölürse küçük kıyamet, ben ölürsem büyük kıyamet. Tamam, gerçekten de öyle. Ama asıl olan o kıyamet geldiği zaman etkilenmemek. Sevgiyle birbirine bağlayan iki çift, şeytan aralarına girdiği zaman birbirlerinin canına bile kıyıyorlar. Şu an dünya üzerinde en çok zulme maruz kalan, şiddet gören ihtiyarlar, hanımlar ve çocuklardır. İşte bu zulümden insanları kurtarabilmek o bir dilektir. Resulullah'ın ahlakında zulmetmeyiniz, zulme karşı zulümle cevap vermeyiniz. O zaman nasıl affedeceğiz? Affedici olacağız. Araf suresinin 199. ayet-i kerimesinde bizim için örnek olan iki cihan serveri Peygamber Efendimiz'e Allah ne emrediyor? خُوزُ الْعَوْفَ وَعَمِرْ بِالْعُرْفِ وَعَنِتْ اَلِجَّالِينَ Sen affet, marufla emret ve cahillerden yüz çevir. Bugün çokça boşanmaların arttığı bir dönemdeyiz. Boşanmaların sayısı, evliliklerin sayısı geçtiği bir dönemdeyiz. O boşanan çiftler sevgiyle bağlanmışlardı. Onların arasını bozan onlar değil. Biz insanlar birbirinin düşmanı olarak yaratılmadık. Biz insanlar birbirimize nasihatçıyız. Biz insanlar birbirimizin kara gün dostuyuz. Örnek insanlarız. Biz insanlar şartlar ne olursa olsun dışımızdaki insana yardım elini uzatanız. Bizim insanla ilişkimiz bu. Ama bir düşman var, iblis, o bırakmıyor. Başlangıç noktası nefsimizin manevi kalbindeki 19 afete %100 tesir ediyor. Ve o birbirini seven, birbirine aşık olan, evlenen, sevgiyle bağlanan çiftlerin arasına iblis giriyor ve ne yazık ki çok kısa süre içerisinde birbirlerinin canına bile kıyıyorlar. İşte çağımızın veba hastalığından çok daha beter olan boşanmalar. İnsan hayatında en önemli unsur mutluluktur. Mutluluktan daha değerli bir şey yoktur. 14 asıl verine baktığımız zaman cahiliye dönemini yaşayan bedeviler 23 senede asr-ı saadete ulaştılar. Nasıl mı? Kalplerindeki bu afetleri temizleyerek. Nasıl yapacağım hocam? O kadar kolay ki. Şimdi gelin beraberce Bakara 216'dan başlayalım. Bakara 216'da Allah-u Teala bize bir ders veriyor. Bu dünya, bu kainat Allah'ın üniversitesi. Olaylar olur olmaz Allah'ın bizden öğrenmemizi istediği bir tek hakikat var. Hayır nedir, şer nedir? Şu anda sorsam size, belki çoğunuz dersin ki bunu kim bilmez ki hocam? Nedir sualim varsa, hayır nedir, şer nedir, kim söyleyecek? Sustunuz tabii. Çünkü insanlar olayları yanlış değerlendiriyorlar. Hoşlarına giden olaylara hayır, kendisini üzen olaylar şer değerlendiriyor. İşte bir hırsız başkasının arabasını çalıyor, ne diyor? Seviniyor. Halbuki Allah indinde derecat kaybediyor. Öte yandan mal sahibi de üzülüyor. Halbuki derecat kazanıyor. İşte olayları Allah'a göre tarif etmemiz. Allah acaba hayır için, şer için ne diyor? Bakara 216'da bize derecat kazandıran her şey hayır. Üzülsek de sevinsek de bize derecat kaybettiren her şey şer, üzülsek de sevinsek de. Çünkü En'am suresinin 132. ayet-i kerimesinde kanun şöyle. وَلِّكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَا عَمِلُوا Mesela şu anda hepiniz buradasınız. Beni dinliyorsunuz. Bundan emin olun, üzerinizde iki tane melek çalışıyor. Hem hayatınızı kayda alıyor hem düşüncenizi kayda alıyor, hem kalbinizdekini okuyor. Kameramen olan kiramen katibe melekleri. Eğer siz Allah'ın gözlükleriyle bakıyorsanız, Allah'ın sizin için tanıttığı hedef için kendinize hedef taze etmişseniz, o zaman kesinlikle siz Allah'ın bir sevgilisi olursunuz. Nasıl? Kalben ulaşmayı dilemeniz halinde. Kısaca aklınızda kalıcı olabilmesi için hep şekil üzerinde açıklamak istiyorum. Bir gün kainatı yokluktan Allah size gösterseydi, görecektiniz ki kainat bir insan vücudu şeklinde. Yani kainatın makro alemi ve mikro alem. Bizler mikro alemi temsil ediyoruz. Makro alemde varlıklar alemi bitiyor ve arşta yoklukta Allah'ın zatı. İşte insan ruhu Allah'a giden bir yol üzerinde seyri sülükle, nefsin tezkiyesiyle emanet olan ruh Allah'a ulaşıyor. Mevlana buna ustad diyor. Evet, ustad ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması. Niçin bu kadar önemli? Çünkü sualim var size. Hepiniz neyin peşinden koşuyorsunuz muhterem misafirler? Mutlu olmak değil mi? Hiç kimse mutsuz olmak istemiyor. Şu anda tek tek mikrofon tutabilseydik, dünyada yaşayan 8 milyar insanın hepsinin alacağımız tek cevap, ben mutlu olmak istiyorum. Ama mutluluk bu dünyada sahip olduğumuz hiçbir şeyde değil. Ne çok zengin olmakta, ne çok ev sahibi olmakta, ne çok makam sahibi olmakta, hiçbirisinde değil. Ne de sevgide. Sevgi alın verilir bir şey midir? Hayır. Sevgi Allah'tan gelir. Sevginin kaynağı Allah'tır. Yunus Emre ne diyor? Yaradılanı severiz ama yaradandan ötürü. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın sevgisinin sizde tecellisi bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diyeceksin ki hocam ben kim, Allah'a ulaşmak kim? Evet, ruhunuz Allah'a ulaşır. Ama fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Nefs de Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşan Allah'ın bizdeki emaneti. Ve Allah Teala bu talebi sizin kalbinizde görmek istiyor. Her saniye, her an kalbinizi denetliyor. Resulullah'ın hadisi şöyle. Allah sizin soyunuza, Allah sizin malınıza, Allah sizin şekli şemalinize bakmaz. Allah'ın devamlı sizden nazar ettiği kalbinizdeki niyet ve o niyete paralel işlediğiniz amel. İşte niyetiniz Allah'a ulaşmaksa, bu talebi Allah kalbinize gördüğü an, o zaman bütün peygamberlerin şeriatının ilk sırrı Allah sizi kendisine ulaştırıyor. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Nuh aleyhisselamın şeriatı, İbrahim aleyhisselamın şeriatı, Musa aleyhisselamın şeriatı, İsa aleyhisselamın şeriatı ve peygamberin şeriatı. Sevgili kardeşlerim, dikkat ederseniz bir şey söyledim. Einstein'ın reçetesi şu anda hikaye. Ama hiç kimse bir peygamberin reçetesinin hikaye olduğunu söyleyemez. Adem aleyhisselam döneminde reçete neyse, Nuh aleyhisselam döneminde reçete o, İbrahim aleyhisselam döneminde reçete o, Musa aleyhisselam, bütün peygamberler aynı reçeteyi getirmişler. 7 safa 4 teslim. Ulaşmayı dileyeceksiniz ve devenizi sağlam kaza bağlayacaksınız. Evet, bir kere daha söylüyorum. Ulaşmayı dileyeceksiniz ve devenizi sağlam kazığa bağlayacaksınız. Ve Allah'a tevekkül edeceksiniz. O zaman tevekkülün anahtarı ne? Tevekkülün anahtarı zikir. Allah'a deyin bakalım. İşte o külli iradeyle bir kaza anında siz farkında olmadan size onu düzelten Allah külli iradeyle. Ateist bir kişiyi biliyorum. Ben diyor Allah'a inanmıyorum diyor. Aynen öyle, Allah'a inanmıyorum. Ama arabası ani fren yapınca bir sarsıntı geçiriyor ve bakıyor ki hiç istemediği halde ağzından Allah kelimesi çıkıyor. Hadi o kısayı da size anlatın, biraz sizi güldürelim. Ateist ormanda dolaşıyor. Bir ayı afiyetle onu yemek üzere üstüne atlıyor. Ateist ne diyor biliyor musunuz? Allah diyor. Allah zamanı durduruyor. Her şey havada bekliyor ve Allah Teala ateiste diyor ki ey kulum, bugüne kadar hiç bana müracaat etmedin, ne istiyorsun? Ateist de diyor ki evet Rabbim, gerçekten aynı dediğin gibi Hiç müracaatım olmadı. Şimdi senden bir dileğim var. Bu ayıya söyle iman etsin diyor. Tamam diyor. Sen isteğin buysa ben ayıya söylerim iman ediyor. Ve ayı onu afiyetle yiyor ve diyor ki ya Rabbim tuttum orucun iftarını bana ihsan ettiğin bu kişiyle nimetle beni rızıklandırdığın için sana sonsuz hamd teşekkür ederim. İşte hepimizin yaratılış gayesi Allah'a kul olmak. Kudretin sahibi O. Tek noktadan kainatı yaratan O. Bugün bütün araştırmalar canlanın. Hiçbir zaman asla reddedemeyeceği büyük patlama. İşte o tek noktadan bütün kainatı enerjiyle yaratmış, enerjiyi maddeye dönüştürmüş ve şu anda bütün insanların yaptığı araştırmalar sadece o kalıp üzerinde, fizik beden üzerinde araştırma. Ama ben sizi daha üst seviyedeki bir araştırmaya, peygamberi araştırmaya, Allah dostlarının araştırmasına yöneltiyorum. Neyi? İçinizdeki diyalektik kavgayı solandırın. Nefse ruh arasındaki kavga. Tekrar şu iki vücudumuza bakalım birlikte. İkisi de birbirine zıt. Şeytanın nefsimize %100 etki ettiği, Allah'ın emrinden olan ruhumuzun 19 hasretle mücehiz olduğu ve Peygamberimizin ifadesiyle cehennem nefsin sevdiği şeylerle çevrili. O zaman cehennemi çeviren ne? Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık vesaire. Zaman kısa olduğu için hemen geçiyorum. Cennet nefsin sevmediği şeyler çevrili. Nefs neyi sevmiyor? Ruhun hasletlerini. O zaman cenneti çeviren iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür vesaire. Mutlu olmak istiyor musunuz? Görüyorsunuz ki mutluluk ruhun hasletlerinde. Ruh ne istiyor? Ruh dünyayı istiyor mu? Ahireti istiyor mu? Yunus ne diyor? Cennet, cennet dedikleri birkaç melek, birkaç huri isteyene vergil onları. Bana seni gerek seni. İşte ruh Rabbini istiyor. Çünkü ondan gelmiş, ona ulaşmak istiyor. Halk arasında hepiniz biliyorsunuz. Haydan geldik, nereye gidiyoruz? Huya gidiyoruz. İşte sevgili kardeşlerim, marifet şu. Ölmeden evvel huya gidebilmek. Bu bir dilektir. Üçüncü basamakta ulaşmayı dilediniz. Dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla size tecelli ediyor. Beşinci basamakta sizdeki engelleri kaldırıyor. Herkes hayatı yaşadığını zannediyor. Evet, yaşadığı hayat bu dünya hayatı. Ama ahirete göre gözü kör, kulağı sağır. Ayetleri size tek tek gösterebilirim. Onların açılabilmesi için sizin ruhunuzun talebine uymanız lazım. Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Vallahu ahrecu min butuni ummahatikum. Hiçbir şey bilmiyor halde Allah annenizin karnından sizi çıkarttı. İşte nefsle, fizik bedenle ana karnında şekillenen kişi doğar doğmaz Allah zatından ruhu üfürüyor ve onu işitici, görücü ve idrak edici kılıyor. Bu güzellikleri kendisine ulaştırdıktan sonra tek bir dilekle o güne kadar işlediğiniz bütün günahları Allah örtüyor. İşte bir daha o slaytımıza dönecek olursak, ne kadar Kur'an'da ismi geçen peygamber varsa hepsi kavimlerini Allah'a davet etmişler. Duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bütün günahlarınızı Allah örter. Enfal 29 ve sizi 7 Furkan'ın sahibi kılar. Furkan ne? Hakkı batıldan ayırma ölçüsü. İnsanlar zanların peşinden gidiyorlar ve kendi zanlarını da doğru zannediyorlar. Halbuki hakikatin kendisi Allah'ın sözüdür. Kur'an vahyidir. Allah Resulü Peygamber Efendimiz, ben nasıl vahiy üzere mücadele veriyorsam, benim sünnetim üzerinde de imamlar mücadele edecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, onlarla da fitneden kurtulacaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz de fitneden, siz de şirkten, siz de delaletten, siz de 19 negatif özellikten kurtulmak istiyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? O zaman kalpten ulaşmayı dileyin ki 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli etsin. Yusuf Aleyhisselam ne diyor? وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ لَاَمَارَةٍ بِسُوِيُ Yusuf 53. Ben nefsimi ibra edemem. Çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Muhterem misafirler, hayatınızda düşmanlar yok. Silin onları. İki düşmanınız var. Birisi nefsiniz, diğeri de şeytan. Şimdi bu iki düşmanı size tanıtmak istiyorum. İbrahim 22. İş olup bittikten sonra şeytan der ki, Allah'ın sözü haktı. O hep doğruyu söyledi. Ben de size söyledim ama hep size yalan söyledim. Fakat benim sizin üzerinizde bir zorlayıcı gücüm yok. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın. Kimi kınayın? Nefsinizi kınayın. Öyleyse şu dünya üzerinde, ülkemiz dahil olmak üzere, ne kadar sıkıntı, huzursuzluk insan varsa, hepsinin bir tek sebebi var nefsleri. Hiç kimse eşini suçlamasın, hiç kimse komşunu suçlamasın, hiç kimse amirini suçlamasın, hiç kimse babasını... Dışınızdaki hiçbir kimseyi suçlamayın. İbrahim 22 cevap veriyor. Kınayacaksan kimi kınayacaksın? Kendi nefsini. O zaman sevgili kardeşlerim, gelin nefsimizi kınamaktan kurtaralım. Cevabı var mı? Var tabii. Eğer devam ederseniz Allah-u Teala Tekabın 11'de kalbinize hidayetle ulaşır. Kaf 13'e göre kalbinizi kendisine çevirir. Enam 125'e göre Allah-u Teala göğsünüzden kalbinden nuru açar. Ve sonuçta 12 tane ihsanla sizi sağlam kazık olan mürşide ulaştırır. Sahabeyi sahabe yapan iki cihansar ve Peygamber Efendimiz'di. Ana lisanı Arapça olmalarına rağmen kendilerine tevcih edilen bir suale hep cevapları şuydu. Allah ve Resulü biliyorum. Peygamber Efendimiz'in okuma yazması yoktu. Ana lisanı Arapça olan bütün bedeviler bu suale böyle cevap veriyorlarsa, o zaman dinimizi Kur'an-ı Kerim'de zikredilen sağlam kazıktan benim sahabem gökteki yıldızlar gibi buyurduğu o yıldızlardan öğrenmek durumundayız. Herkes için bu var mı? Evet, herkes için bu var. Sahibiniz Rabbinize müracaat ederseniz, Allah'tan isterseniz Allah'ın size göstermemesi mümkün değil. Çünkü Peygamber Efendimiz cevap vermiş. Benden sonra nübüvvet yok mu, beşerat var. Nedir ya Resulallah mürşidat? O salih rüya. Haccet namazı kılar da mürşidinizi istediniz ve istedikten sonra ibadetlerin sultanı. Allah'a tevekkül etmek istiyor musunuz? Tevekkülün anahtarı ne? O zaman tevekkül etmek istiyorsanız, eğer devenizi de sağlam kaza bağladıysanız, tevekkül etmek istiyorsanız size bir ders verilir. Allah'a dersi. 7000 zikirle başlıyorsunuz. 9000 zikir, 13000 zikir, 15000 zikir. 15000 zikirle nefsinizin manevi kalbi %100 karanlıkken %7 nurlanıyor. Nefsi emare bitti. Nefsi ilhamede %7, nefsi mülhamede %7. Evet, şu anda 15000 zikir. 17000 zikirle ikinci gök katı. 19000 zikirle nefsi mülhame üçüncü gök katı. 21000 zikirle nefsi mutmainne dördüncü gök katı. 23000 zikirle nefsi raziye 5. gök katı. 25000 zikirle nefsi marziye 6. gök katı. Ve 33000 zikirle nefsi tezkiye 7. gök katı. Bunların hepsi Allah'ın garantisinde. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın garantisinde. Öyleyse siz depreme hazırlık olmak istiyor musunuz? İşte bu emanet olan ruhu hayattayken Allah'a ulaştıracaksınız. Deprem olduğu zaman kaçacak mısınız? Ha, bugüne kadar hiçbir kardeşimiz kaçmadı evinden. Neden? Neye güvenerek? Allah'a güvenerek. Allah'a güvenerek. İşte bütün mesele o Allah'a işinizden duyduğun güven. O güvenin sahibiyseniz o yardımı mutlaka Allah size verir. Allah'a tevekkül edenlere galip gelen yok. Bir tek güç var, yenilmez. O güç kimdir? O Allah'tır. Evet, bir tek güç var, yenilmez. O güç Allah'tır. Ve siz ona sığınırsanız, emaneti teslim ederseniz, onun dostu olursanız, o dostlarına en büyük koruyuculuğu yapar. O zaman sizi kesinlikle korurum. Siz de öyle bir noktaya ulaşırsınız ki, sosyal hayatta herkesi seversiniz. Şu anda bizim sevdiğimiz gibi. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. bu sevgi bizim kalbimizden geliyor. Biz biliyoruz ki şu an 7,5 milyar insan var dünya üzerinde ve hepsinde onların bizim kalbimize sevgisi var. Yani Yunus'un deyimiyle ben niye Rabbimden korkayım? Ben korktuğumla dost oldum. Korktuğunuz insanların hepsi ya size bir fayda ulaştırır ya bir hayır ulaştırır. Size bir zarar ulaştırması imkansız. Allah'ın kanunlarını bilirseniz o zaman birbirinizden şüphe etmezsiniz. Birbirinize karşı düşmanca davranmazsınız. Tam tersi nasihatçisiniz, kara gün dostusunuz ve yardım elini uzatan birisisiniz. İşte hayata tasavvufun gözlükleriyle bakın. Tasavvuf dizaynı içerisinde hayatı yaşayın ve yaratılış gayeniz olan Allah'a kul olmak ulaşmayı dileyin. Yaratılış gayeniz olan Allah'a dost olmak. Allah'ın dostuyla beraber olun ve yaratılış gayeniz Allah'a sizi mutlu etmesini sağlayın. Mutluluk zikirledir. Mutluluk Allah sevgisiyledir. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi mutluluğun merdivenidir. Birbirinizi seviyor musunuz? Dinler mi kalpten mi? İşte seven kalpler deprem olduğu zaman kendini değil, mutlaka yanı başındakini, kendisini düşündüğü an asla hedefe ulaşamaz. Ama Hazreti Ömer'in savaş meydanında o suistiyen sahabeye, ya Ömer bana değil ona ver. İşte bugün deprem kurtarıcı kardeşlerimize bakalım. Kendini değil, etraftaki insanları düşünenlerin en büyük can kurtaranlar olduğunu net olarak bileceklerdir. Ben sözümü bitirmeden evvel Resulullah'ın depremle ilgili hadislerinde Zilzal suresinde deprem o kadar önemli ki Zilzal suresi. Deprem sarsıntıların geçtiği ayetlere bakıyoruz. Zilzal suresini görüyorsunuz. O deprem sarsıntıların geçtiği ayetleri de beraberce bakalım. Onu gösterelim. Evet şu anda ekranda gördüğünüz deprem sarsıntı geçtiği Kur'an ayetleri. Ve sevgili kardeşlerim her türlü musibet deprem durumuna dahil bir tek gayesi var. Rabbimize ulaşmak, Rabbimize ulaşmak, Rabbimize ulaşmak. Deprem olduğu an hadis-i şerifte Medine'de bir deprem oldu. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz elini yere koydu ve şöyle buyurdu. Rabbiniz sizi ikaz ediyor. Artık ona dönün. Öyleyse depremin gayesi ne Rabbimiz indinde? Deprem bir nimet. Gayesi ne? Gayesi depremi sebep kabul ederek emanet olan ruhu hayattayken ulaştırmak. Devam ediyoruz ikinci hadis. Depremler Allah'ın kullarına bir nasihat ve uyarıdır. İşte nimet. Nasihat ve uyarı. Allah'ın bir kavmi azap etmek istediği zaman onlara deprem ve sarsıntı verir. Hadis-i şerif 3. Kıyamet kopmadan önce ilim kaldırılır, Kur'an unutulur, depremler çoğalır, zaman kısalır, fitneler ortaya çıkar ve öldürmeler artar. Öyleyse dünyevi açıdan depreme bakıyoruz. Dünya bir mucize. Kainatın kalbi. Dünyanın merkezinden dünyanın hangi istikametine uzatırsanız uzatın, merkezden geçen bir doğrunun iki ucundaki ağırlık her noktada birbirine eşittir. Hangi sebeple bu denge bozulursa Allah-u Teala depremi devreye koyuyor. Niçin? Dengeyi vücuda getirmek için. Öyleyse denge insanları üzmek, insanların sevdiklerini oradan, hayattan almak değil. Allah'ın bir uyarısıdır, bir nasihatıdır. Eğer idrak edebilirsek o gözlüklerle inşallah bakmamız gerekiyor Allah'ın izniyle. Ve baktığımız zaman da görüyoruz ki birçok olaylar hayatımızda negatif tesirleri var ama biz eğer Rabbimizin dostuysak, Rabbimizin kuluysak, emirlere itaat ediyor, yasaklardan kaçınıyorsak o zaman deprem bizler için mutluluk verici bir olay. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, sabırla beni dinlediniz. Gecenin bu geç vaktine kadar dinlemenizden dolayı Allah'ın huzuruna hepinize teşekkür ediyorum. Muhterem misafirlerimizin akademisyen hocalarımızın ellerinden öpüyorum. Onlar teknik bilgiyi size verdiler. Kesinlikle verdiler. Çok da güzel verdiler. Ama ben İzmir'deki tasavvufu öğrenme ve yaşatma federasyonu adına konuştuğum için olaya tasavvufi açıdan baktım ve o konudaki bilgilerimi sizinle paylaştım. Sabrınızdan dolayı size teşekkür ediyorum. Başka beraberliklerin de Rabbimizin tekrar bizleri nasip kılmasını Efendimizin etkili Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. El-Fatiha ma'salavat.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne ve aleyhim ve reddâlim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha onun, Allah'ın huzurundayız. Bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde. Öyleyse Rad suresinin 39. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala buyuruyor: Yemhullahu ma yeşa'ü ve yusbit ve indehu ummul kitabı. Kelimelere giriyoruz. Yemhu siler, mahveder, yok eder. Allahu Allah ma yeşâ'ü, dilediği şeyi, ve yusbitu, ve sabit kılar, bırakır, tespit eder, ve indehu, ve onun katında, yanında, indinde, nezdinde, ümmül kitap. Cümleciklere giriyoruz. Yemhullâhü ma yeşâ'ü. Allah dilediği şeyi siler, yok eder, mahveder. Ve yusbitu, ve dilediği şeyi ve sabit kılar. Tabii gene dilediği şeyi. Ve indehu ümmül kitabe, ve ümmül kitap, ana kitap, onun indindedir. Nezdindedir. Şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz. Allah dilediği şeyi siler, yok eder, mahveder ve dilediği şeyi sabit kılar. Ve ümmül kitap, ana kitap onun indindedir, nezdindedir. Ümmül kitap. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Ümmül Kitap'tan bahsediyor Allah Teala. Ana kitap. Bütün nebilerine ve huzur namazının imamlarına indirdiği kitapların hepsi orada. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Ümmül Kitap 7. katın kader hücrelerini geçtikten sonraki ilk alemidir. Fetih kapısından, altın kapıdan 7. kata girersiniz. Tavandan yukarıya çıktığınız zaman üst tarafınız tam o dakikayı gösterir. Sol tarafınız geçmişinizdir. Tamamen bir duvarla, sıvasız bir duvarla, taşlardan örülü bir duvarla kapalıdır. Sağa döndüğünüz zaman kader hücrelerini göreceksiniz. Altıgen bal petiklerinin aynı, yan yana altıgenlerden oluşan bir sonsuz deniz. Sonsuza kadar uzanıyor kader hücreleri. İşte o sonunu göremediğiniz o kader hücrelerinin üzerinden uçarak gideceksiniz. Sağ tarafınıza doğru döndünüz. Önünüzde kader hücreleri var, altıgen hücreler. Her altıgen bir 24 saatlik zaman dilimini içerir. Kendi kader hücrenizin üzerinden uçabilirsiniz. Başkalarınınkini tecavüz etmeyeceksiniz. Zaten etmezsiniz. Ona göre dizayn edilmiş her şey. Ve orada Ümmül Kitab'ın önüne geldiğiniz zaman
boşlukta duran bir kitap göreceksiniz. Yerden yaklaşık 4 metre yukarıda boşlukta duran bir kitap. Aşağıdan bu kitap 4 metre yukarıda olduğuna göre nasıl görünecek diye düşünenleriniz olabilir. Bu kitap, bu boşlukta duran kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğünde. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde ve boşlukta duruyor. Bir sayfası da açık olarak duruyor. Ve Allah-u Teala gösteriyor Kur'an'ı, Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i. Allah-u Teala'nın nebilerine indirdiği bütün kitapları, huzur namazının imamlarından kimlere kitap vermişse onları da gösteriyor. Bu ana kitap bütün özellikle şeriat kitaplarının muhtevasını alıyor. Son peygamberine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim de bu ümmi kitabın içerisinde. Kitabın altında kürsü var. O kürsünün arkasında devrin imamı oturuyor. Sağ tarafından itibaren çok büyük bir kürsü, ileri doğru uzanan bir dikdörtgen. Yani sağ ve soldaki tarafları uzun, ön ve arkadaki tarafları da kısa olan bir dikdörtgen kürsü. Devrin imamı ile beraber 61 kişi bu kürsünün etrafında. Sağından başlayarak en yetkiliden, yani en kıdemli, en sağında duruyor. Ondan sonra daha az kıdemli. Ondan sonra sağa doğru gidiyor. Ondan sonra ileriye doğru gidiyor. Sonra karşıdan onun karşısında oturanlar. Sonra onun solunda oturanlar. Ve geliyor kürsünün onun bulunduğu yere kadar, sağında ve solunda üçer kişi olmak üzere 60 kişi kürsünün etrafında oturmuş durumda. Ve Ümmül Kitap hakkında devrin imamı onlara bir şeyler gösteriyor. Bunlar insan ruhları, evliya namzetleri. Henüz Allah'a ulaşamamışlar. Ulaşabildikleri yer 7. katın 2. alemi, Ümmül Kitap. Her kitap kendi indirildiği devrin yazısıyla yazılmış. Kur'an-ı Kerim Arap harfleriyle, daha evvelkiler başka harflerle, kendi devirlerinin harfleriyle yazılmış ve bütün kitaplar bir arada. Allah-u Teala buna Ümmül Kitap diyor. Her kim derse ki ben Ümmül Kitabı gördüm, ona sorarız. Hangi sayfa açık? O sayfada ne yazıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah gaybın da sahibidir, zahirin de sahibidir. Batının da sahibidir, zahirin de sahibidir. Gaybın anahtarları O'nundur. Öyleyse

Ümit kitap dediğimiz zaman böyle bir olayı dikkate alacaksınız. Allah'ın bütün nebilerine indirdiği bütün şeriat kitapları ve Resullerden huzur namazının imamlığını yapanlara indirdiği kitaplar. Allah Teala eğer bir kişiyi bir tek kavme göndermişse onu Resul adıyla anıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama hem kendi kavmine hem de dünyaya hatta kainata göndermişse onların da isimleri Nebi oluyor. Tabii Nebiler aynı zamanda da kendi kavimlerinin Resulleri. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın yazdırdığı, indirdiği kitaplar söz konusu. Onların hepsinin toplamı da göğün yedinci katında illiğinden sonraki ikinci alemde Ümmül Kitap'ta. Allah razı olsun. Rad suresinin 40. ayet-i kerimesine geliyor.

وعلينا الحساب. Allah Teala kelimeler olarak şunları söylüyor. Ve inma ve eğer şayet veya nuriyenneke sana gösteririz. Ba'da bazı bir kısmı ellezî ne'iduhum onlara vaat ettiğimizi baştakine ek. Ev neteveffeyenneke veya seni vefat ettiririz. Fe innema sadece aleykel belagu tebliğ senin üzerine ve aleyna el hisabı aleynel hisabı ve hesap bizim üzerimize, bize ait.

Burada cümleciklere bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inma nuriyenneke ve şayet sana göstersek ba'dellezi ne'iduhum, onlara vaat ettiğimizin bir kısmını, ev nette veffeyenneke veya seni vefat ettirsek de fe innema, artık sadece tebliğdir. Aleykel belagu, senin üzerine düşen tebliğdir. Fe innema, artık sadece senin üzerine düşen tebliğdir. Ve aleynel hisabı, ve hesap bizim üzerimizdedir. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Cümlecikleri tamamlayalım. Ve şayet onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek veya seni vefat ettirsek de artık senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Öyleyse senin üzerine düşen sadece tebliğdir diyor Allah Teala. Hesap bizim üzerimizdedir diyor. Demek ki Allah Teala peygamberlerine dahi hesap yetkisi vermemiş. Sadece tebliğ etmekle görevli kılmış. Allah'ın bütün resulleri de tebliğ ile görevlidir. Bütün peygamberleri de tebliğ ile görevlidir. Ve Allah'ın irşat makamına ulaştırdığı, iradesini kendisine bağladığı mürşitler de tebliğ ile görevlidir. Münkerden nehyeden ve irfanla emreden hüviyetteki insanlar tebliğ ile görevli. Allah Teala diyor ki hesap bize aittir. Öyleyse neden bahsediyor Allah Teala? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdiği görevden bahsediyor. Tebliğ ile görevin tamamlanır diyor. Kimseden hesap sormak yetkisini sana vermedik diyor. Hesap bizim işimiz diyor. Allah Teala hesabı nasıl yapıyor?

Nasıl görüyor? Kiramen katibin melekleri vasıtasıyla. Herkesin etrafında kiramen katibin melekleri var. Herkesin hayatının her saniyesini üç boyutlu olarak filme alırlar. Hologram usulü bir film. Yetmez. O filmle beraber aksiyonun, fiilin, ef'alin, fiillerin filmiyle beraber o kişinin düşüncelerini de hesaba alıyorlar. Acaba o işi yaparken aklından ne geçiyordu? Yani her olayda kasıt miktarı, her olayda acaba o kişi neyi tasarladı da o fiili vücuda getirdi? Taammüt olayının dört başı mamur bir ispatı kişinin düşüncelerinde. Bir adam düşünün sevgili kardeşlerim, başka birini öldürüyor. Hesaplamış, kitaplamış, beklemiş köşenin başında. Adam geliyor, tabancasındaki bütün kurşunları boşaltmış üzerine ve öldürmüş. Burada taammüt vardır. Kasıt vardır. Bilerek öldürme vardır. O kişinin kaybettiği dereceler ona göre olacaktır. Haksız yere bir insanı öldürmüştür veya haklıdır. Haklı olup olmadığı da evvelki olaylarda bellidir. Acaba o adam ona ne yapmıştır ki bu kadar öfkelenmiştir ve onu öldürmüştür? Ama her halükarda daha evvelki olaylarla irtibatlı olarak o kişinin öldürülmesi bu olayda bir taammüttür. Kasıt vardır. Kasta makrun bir cinayet işlenmiştir ve onun hesaba geçirilmesi söz konusudur. Öbür taraftan bir adam arabasıyla giderken freni patlıyor ve tam o sırada yoldan geçmekte olan birine de çarpıyor. Ama frenin patlaması onun elinde olan bir olay değil. O zaman bu bir kazadır. Kişinin kastı yoktur. Bu olay taammüt eseri bir olay değildir. Taammüden bir cinayet söz konusu değildir. Kazayla bir adamın ölmesi söz konusudur. Kişinin düşünce platformunda bunların hepsi yer aldığı için böyle bir noktada onun kaybettiği dereceler birbirinden büyük farklılıklar gösterir. Ama en ufak bir haksızlığın yapılması mümkün değildir. Çünkü kişinin tasarladığı her şey film olarak mevcuttur. Öyleyse hayat filmimizde ef'alimizle, fiillerimizle kazandığımız veya kaybettiğimiz dereceler daima sıfır neticesini verir. 30 derecelik bir günah işlediysek 30 derece negatif olarak hesabımıza yazılır. Olayla kaybedilen derece birbirini sıfırlar. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Hesap görülmüştür. Allah-u Teala hesabı görmüştür. Büyük bir hayır işleriz. Allah-u Teala hesabımıza büyük bir rakam yazdırır. Ve o fiille kazanılan derece birbirini sıfırlar. Mizan adlı bir sistem, kainattaki bütün suçları, bütün muhtevayı içeren bir dizayn içerisinde kıyamette sizlere teslim edilecektir. Sizin mizanınız. Ve bakacaksınız düşüncenizden ne geçmiş, göreceksiniz hayat filminizde. Hangi fiili işlemişsiniz onu da göreceksiniz. Mizan otomatik olarak o göstergeye göre taammüt miktarını net olarak hesaba katıp hiçbir hata yapmaksızın sonucu gösterecektir size. Bakacaksınız ki elinizdeki mizanın gösterdiği rakamla hayat filminizdeki rakam aynı rakam. Demek ki size kıl kadar zulmedilmemiş. Öyleyse böyle bir dizaynla yaşayacaksınız. Hesap sormak hiç kimsenin hakkı değildir başkasına. Herkes kendi iradesinin gereğini yapacaktır. Tebliğ ile vazifelisin diyor.
tebliğ senin görevin, mutlaka tebliğ yapmak mecburiyetindesin. Ama hesap sana ait değil diyor. Hesap bizim. Ve diyor hesabı da anında görürüz. Burada değil ama Allah'ı söyleyip hesap diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok ayet-i kerimesinde geçiyor. Bir defa değil, çok defa geçiyor. Yani seni öldürsek de diyor Allah Teala, onlara yapacağımızın bir kısmını sana göstersek de, seni de o tarzda yaşatsak da, neticede senin görevin sadece ve sadece tebliğdir demiş ve bitirmiş işi Allah Teala. Böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve bütün nesillerin yaptığı şey tebliğdir. Aslında hangi kademede olursanız olun, yeni mürid olun, kıdemli olun, Allah'ın evliyası olun, fizik vücudunu Allah'a teslim etmişlerden olun, hangi noktada olursanız olun, aslında hepiniz tebliğle görevlisiniz. Tebliğ başka bir insanın hidayetine de vesile olmanızın bir vasıtasıdır. Bu sebeple tebliğin ötesi ne size ne bize ait. Ama tebliğ hepimizin görevi. Öyleyse hayatınızı başkalarının mutluluğuna adayın. Bu tebliğdir. İnsanlar sizi reddettikleri zaman yılmayın. Sadece o kişiden ibaret değil dünya. Başka insanlar da var. Ve o insanların arasında mutlaka Allah'ın yoluna girecek birileri vardır. Mutluluğu yaşamak isteyen birileri mutlaka vardır. Görevinizin tebliğ ile başlayıp tebliğ ile bittiğini de unutmayın. Kimseden hesap sormak yetkisinin sahibi değilsiniz. Herkes mutluluğu sadece iradesini kullandığı takdirde yaşayabilir. Yani Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Dilemiyorlarsa siz onlara zorla diletemezsiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası yeğeninin peygamber olduğunu biliyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona tebligatını yaptı. Ama o Allah'a ulaşmayı dilemedi. Ve Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor. Arkasında ne yatıyor? O dilemedikçe yatıyor. O iradesini Allah'a ulaşmak istikametinde kullanmadıkça sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Kullansa Allah'a ulaşmayı dilese erdirecek. Bütün sahabeyi hidayete erdirmiş. Öyleyse bunun manası ne? Tebliğ ile alakalı bir konu. Görevin tebliğ etmek, doğruları göstermek, anlatmak, öğretmek ama sen hesap sormak yetkisinin sahibi değilsin diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizaynda Kur'an'ın Ra'd suresinin 41. ayet-i kerimesine geliyoruz. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yerev enna netil arda nenkusuha min etrafiha
Vallahu yahkumu la muakkibe li hükmih ve huve seriül hisabi. Evelem yerev, görmüyorlar mı? Enna nasıl neti geliyoruz? El arda, arz, yeryüzü. Nenkusuha, onu eksiltiyoruz. Min etrafiha, onun çevresinden, etrafından. Vallahu ve Allah yahkumu, hükmeder, hüküm verir. La muakkibe, takip eden, kontrol eden. Li hükmihi, onun hükmünü. Ve hüve ve o, seriül hisap, hesabı çabuk görendir. La muakkibe, takip eden, kontrol eden. Muakkibe, takip eden, kontrol eden. La muakkibe, bozacak yoktur. Takip eden, kontrol eden, onun ötesine geçecek olan hiç kimse yoktur diyor.

Ve hüve seriül hisabi. Ve o hesabı çabuk görendir. Yeryüzüne gelip onu onun etrafından

Ve cümlecikleri topladığımız zaman yeryüzüne gelip onu, onun etrafından nasıl, yani çevresinden nasıl eksiltiyoruz? Onlar görmüyorlar mı? Ve Allah hüküm verir. Onun hükmünü bozacak kimse yoktur. O ve o hesabı çabuk görendir. Yeryüzüne gelip onu etrafından, yani çevresinden nasıl eksiltiyoruz? Onlar görmüyorlar mı? Ve Allah hüküm verir ve onun hükmünü bozacak kimse yoktur. Ve o hesabı çabuk görendir. Allah Teala etrafından nasıl eksiltiyoruz diyor yeryüzünü. Arza geliyoruz diyor. Onu etrafından, çevresinden eksiltiyoruz. Burada Allah'ın bir işaret etmek istediği bir şey var. Sünnetullah'ı kastediyor. Kuzey kutbunda da, güney kutbunda da buzlar oluşuyor. Ve sonra da Allah Teala onları sünnetullah vasıtasıyla eritiyor. Ayrıca Allah ile olan dizaynda şunu görüyoruz ki ozon tabakasının devamlı olarak eksilmesi ve yeniden tamamlanması söz konusudur. Bir taraftan buzların oluşup, erimeleri, öbür taraftan da ozon tabakasının eksilmesi, negatife geçmesi, sonra tekrar tamamlanması ve bu sefer de normalin ötesine pozitife geçmesi söz konusu olarak Allah-u Teala'nın sünnetullahı devamlı her zerreyi kontrol altında tutuyor. Allah-u Teala da o eksiltmede ve tamamlamada şehadet eden. Öyleyse ne oluyor? Hani ozon tabakası tamamen eksilse, yok olsa, o zaman herkesin saçları bembeyaz olur ve güneşten gelen insanları öldürücü ışınlar görevlerini yapıp insanları ölüme sürükler. Ozon tabakasının ise eksilmesi mümkün değildir. Neden? Ne olur? Kutupların daha biraz aşağısında, yani Kuzey Kutbu'nun güneyinde, Güney Kutbu'nun ise kuzeyinde milyonlarca iğne yapraklı ağaç Allah-u Teala oluşturmuş. Ve bu çevre, kutba yakın bir çevre, bol miktarda kar yağan, karın yağdığı ve güzel günlerde de yağmurun yağdığı farklı bir dizaynı içeriyor. Bir an için ozon tabakasının normalin altına düştüğünü kabul edelim ki devamlı olarak düşer ve normalinde üstüne arkasından çıkar. Bu işlevin kontrolü
sünnetullah'tadır. Allah'ın ilahi kompütürü, bütün kainatı kontrol altında tutan kompütürü. Ne zaman ozon tabakası incelmişse, normalin altına düşmüşse, iğne yapraklı ağaçların üzerindeki karı, yağan yağmurlar ve güneşin ışıkları eritir. Eritince yapraklar ortaya çıkar ve klorofil özümlemesi yoluyla yaptıkları fotosentez standartları içerisinde bu iğne yapraklı ağaçlar karbonhidratları oluştururlar, gıdalarını alırlar ve oksijen açığa çıkarırlar. Ne ile yapıyorlar bunu? Köklerinden aldıkları su, H2O. Güneşin ışığı, enerji ve havadan aldıkları karbondioksit. CO2. Ne oluyor netice? Neticede oksijen çıkıyor ve karbon hidratlar çıkıyor. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne olur böyle olursa? Oksijen açığa çıkar. Çıkan oksijen derhal yükselir ve devam eden muamele, sistem devam ettiği süreç içerisinde devamlı milyonlarca yağıştan çıkan, o devre içinde çıkan oksijen ozon tabakasını normalden daha ince noktaya ulaşan, normalin ötesinde incelen ozon tabakasını genişletir, kalınlaştırır, normale ulaştırır, normalin de ötesine geçer. Normale kadar sünnetullahın bir tatbikatı olmaz. O nokta otomatik olarak gelecektir. Normal aşıldığı zaman, ozon tabakası normalden daha kalın bir noktaya geldiğinde işlev tersine dönüşür. Tekrar kar yağar. Kar iğne yapraklı ağaçların yapraklarını örter. Örtünce yaprakların büyük kısmında bu fotosentez yoluyla karbonhidratların oluşması, yani klorofil özümlenmesi gerçekleşemez. Ağaçlar gene karbonhidrat oluşturacaklardır ama artık bu karbonhidrat geçen devrede olduğu kadar geniş miktarda değildir, az miktardadır, azalmıştır. Bunun neticesinde havaya yükselen artık madde olan oksijen de azalmıştır. Ozon tabakasının gerektirdiği, ihtiyaç duyduğu oksijenin alınamaması sebebiyle ozon tabakası incelmeye başlar. Bu incelme normale kadar devam eder, sistem bozulmaz, böyle kalır. Karlar orada yaprakların üzerindedir. Sonra normal aşılınca yağacak olan yağmurlarla ve güneşin ışınlarıyla İğne yapraklı ağaçlardaki karlar yeniden erir ve tekrar bol miktarda oksijen yükselerek dünyanın her tarafını örten ozon tabakası yeniden tedavi olur. Ve böylece normalin altına inen, normale dönen, normalin üstüne çıkan ve normale dönen bir ozon tabakası devamlı bu safhalardan geçerek bütünlüğünü sürdürür gider.
Öyleyse bir taraftan eksiltir, bir taraftan da arttırır. Ve sünnetullah ile bunu yapar Allah-u Teala. Allah razı olsun. Ve 42. ayet-i kerimeye geliyoruz. Allah-u Teala buyuruyor. Bir evvelki ayet-i kerimede, yani 41. ayet-i kerimede Allah-u Teala hesabı çabuk görendir diyor. Demin anlattığımız için bir defa da anlatmak gereğini duymuyoruz. Allah'ın hesabı çabuk görmesinin ne demek olduğunu. 42. ayette şöyle buyuruyor Allah-u Teala: Ve kat mekerellezine min kablihim fe lillahil mekru cemi'a ya'lemu ma teksibu kullu nefsin ve se ya lemul kuffaru limen ukbet darı. Vakat ve olmuştur. Mekere, hile, tuzak kurdu. Ellezine min kablihim, onlardan önceki kimseler. Fe lillahi, oysa Allah'a aittir. El mekru, hile, cemiyan, tümü, hepsi. Ya'lemu, bilir. Ma teksibu, iktisap ettiği, kesbettiği şeyi. Kullu, her, hepsi, bütün. Nefsin, nefs. Ve se ya'lemu, ve yakında bilecek. El kuffaru, kafirler. Limen, kimin? Ukbetdari, yurdun sonu. Diyor ki Allah-u Teala, ve kat mekere, tuzak kurmuşlardı.

اَلَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Onlardan öncekiler. فَلِلَّهِ الْمَكْرُوا جَمِيعًا Oysa bütün tuzaklar Allah'ındır. Allah'a aittir. يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ Bütün nefislerin ne kazandığını, kazandığı şeyi o bilir. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ Ve kafirler yakında bilecekler. لِمَنْ اُكْبَتْدَارِ Bu yurdun sonu kimindir? Allah Teala buyuruyor ki, cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman, onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tuzaklar Allah'ındır. Bütün nefslerin ne kazandığını, o Allah bilir. Ve bu yurdun sonu kimindir? Kafirler yakında bilecekler diyor Allah Teala. Şimdi o devre dönüyoruz. Ne oldu? Kafirler, putperestler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın İslam'ın düşmanları İslam'ı ablukaya aldılar. Uzun süreli bir abluka ve açlık söz konusu. Bu İslam cephesini yıldıramadı. Çok sıkıntı çektiler ama yılmadılar. Sonra Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatına kastettiler. Ve önce Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh beraberce kendilerini davet eden Medine'ye yola çıktılar. Biliyorsunuz bir mağaraya sığınmak mecburiyetinde kaldılar. Sıkı bir takip altındaydılar. Allah Teala mağaranın kapısını bir örümcekle ördürdü. Örümcek ağ ördü mağaranın kapısını. Mağaranın yanına gelenler burada olmaları kuvvetli bir ihtimal, burasını arayalım demelerine rağmen diğerleri bu gördüğünüz örümcek ağa girmiş olsalar örümcek ağının bozulmuş olması gerekirdi diye düşündüler ve girmediler mağaraya. Sonra da Medine'ye gitti Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le Hazreti Ebubekir ve sonra İslam adım adım Medine'ye doğru taşındı. Taşınanlara, göç edenlere, muhaciret edenlere muhacirler dendi. Muhacirin. Ve Medine'deki muhacirine yardım edenlere de ensar dendi, yardımcılar. Sonra İslam kuvvetlendi. Savaşlarda birer birer galip geldi. Bir Uhud Savaşı'nda yenilgi sayılabilecek bir olayla karşılaştılar. Huneyn gününde de geçici bir mağlubiyet gördüler. Ama arkasından zaferler ard arda geldi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi fethetti. İslam ordusuyla birlikte. Burada
Bu yurdun sonu kimindir? İnkar edenler pek yakında bileceklerdir, diyor Allah Teala. Yani bu yurt aslında İslam'ın olacaktır istikametinde. Allah Teala burada geleceğe yönelik bir açıklamada bulunuyor. Yurdun sonu İslam'ındır. Yani Allah'ındır. Her çeşit düzeni, her çeşit hileyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabeye uyguladılar. Bunlardan bir tanesi de onları ablukaya almaktı. Hayata kastetmek söz konusuydu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yatağına Hazreti Ali yattı. Odaya silahları dalanlara Hazreti Ali kılıcını çekip karşı çıkınca hepsi kaçtılar. Ama yurdun sonunun kimin olduğu sonunda tespit edildi. Yurdun sonu sahabeye aitti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yani Allah'a aitti. Rad suresinin son ayetine gidiyoruz. Allah Teala buyuruyor. Ve yekulüllezine keferu leste mürsela. Kul kefa billahi şehiden beyni ve beynekum ve men indehu ilmül kitab ve yekulu ve derler diyorlar ki ellezine keferu o inkar eden kimseler kafir olanlar leste sen değilsin mürselen resul olarak gönderilmiş kul de ki kefa kafi billahi Allah şehiden şahit olarak beyni benimle ve beyneküm ve sizin aranızda. Benim ve sizin aranızda şahit olarak Allah kafidir. Ve men ve kim kimse indehu onun yanında indinde ilmül kitab, kitabın ilmi. Ve kullezine keferu ve kafir olanlar derler. Leste mürselen, sen gönderilmiş değilsin, Resul olarak gönderilmiş değilsin. Kul kefa billahi şehiden, de ki Allah şahit olarak kafir, kafidir. Beyni ve beynekum, benimle sizin aranızda. Ve men indehu ilmül kitabı ve kitabın ilmi yanında olanlar. Şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz. Ve kafir olanlar, kafirler, sen Resul olarak gönderilmiş değilsin derler. De ki Allah ve kitabın ilmi yanında olanlar benimle sizin aranızda şahit olarak kafidir. Bütün resullere karşı işlenen suçlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de karşı ona da işlenmiş. O da inkar edilmiş. Açıkça sen Allah'ın Resulü değilsin denmiş. Bütün Resullere insanlık tarihi boyunca halkın büyük kısmı tarafından mutlaka bu söylenmiştir. Her devrede %10'dan daha az insan Resul'e tabi olmuştur. Geri kalanlar hep aynı vurdum duymazlık içinde şu dünya hayatını yaşamışlardır. Sonra da onlar için söz konusu olan şey cehennem olmuştur. Dün böyleydi,
bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Hiç insanlar kalın çizgilerle değişmeyecekler. Allah Teala diyor ki, de ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve kitabın ilmi yanında olanlar yeter. Kimleri kastediyor? Her devirde Allah Teala'nın evliyası mutlaka vardır. Bu ayetten birkaç ayet evvel Allah Teala diyordu ki 36. ayet-i kerimede kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen ile sevinirler diyor. Yani Hristiyanların içinde de Musevilerin içinde de diğerlerinin içinde de Allah'ın hakikatlerini yaşayanlar vardı. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendilerinin yaşadığı hayatın indirilmesini ve sahabenin de kendileri gibi yaşadığını görünce seviniyorlar, sevinçlerini gizlemiyorlar. İşte onlar kitabın ilmi yanında olanlar, onların mürşitleri kitabın ilmi yanında olanlar. Diğerleri de o ilmi öğrenmekte olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın indinde her devirde İslam'ı yaşayanlar olmuştur. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Öyleyse hamd ederiz, şükrederiz ki bugün Allah-u Teala bize Ra'd suresini de bitirmeyi nasip kıldı. Gelecek dersimizde inşallah yeni bir sureye başlamak üzere. Allah-u Teala'nın yardımlarıyla yolumuza devam edeceğiz. Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşid, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyze billahi minneşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve sıratel müstakim. Sıratel ezzine. Enamte aleyhim. Gâli mahtubi aleyhim. Ve ehtahallâmin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraber kıldı. Allah'tan bahsetmek üzere onun açıklamamızı uygun gördüğü şeyleri sizlere açıklamak için. İşte bu akşamki konumuz gönül gözü. Kalp kuzu, kalp gözü veya gönül gözü dediğimiz göz nefsimizin gözüdür. Ama nefsimizin baş gözü değil, nefsimizin kalp gözü. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kalp gözü. Allah'ın bir lütfu, Allah'ın bir ihsanı.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bir güzelliğini yaşamak, kalp gözünüzün açılması ile başlar. Kalp gözü fiziğin ötesini gördüğünüz gözünüzün adıdır. Bütün alemleri gören gözdür, Allah'ı gören gözdür. Öyleyse biliniz ki başınızdaki gözün dışında kalbinizde de bir göz var. Normal hayatınızı yaşarken başınızdaki şu gözlerle görürsünüz.

yapacağınızda aklınız nefsinizi kullanmaktadır. Nefsinizin baş gözleriyle görürsünüz. Bütün rüyalarda bildiğiniz gibi bir vücudunuz vardır. O vücudunuzla rüyaları yaşarsınız. Ve bu rüyaların görüldüğü göz nefsinizin baş gözüdür. Ama nefsinizin bir de kalp gözü var. O kalp gözünü açan Allah'tır. Dilediği zaman, layık olduğunuz zaman mutlaka açacaktır. O büyük zevki size yaşatacaktır. Bu başınızdaki gözleri kapasanız da aynı şeyleri kalp gözünüzde görmeye devam edersiniz. Başınızdaki gözleri açsanız da gene devam edersiniz. Kalp gözünün temel işareti nurların görülmesidir. Allah-u Teala'nın nurlarının görülmesi. Koyu renkler, açık renkler ve açılıp tekrar kapanan ışıklar. Sanki yavaş bir dönmeyle dönüyormuş gibi. Kalp gözünüz bütün alemleri görecek olduğunuz gözdür. Başlangıcı açılıp kapanan, hale hale olan, her rengi içeren bir nurlar demetiyle başlar. Ve o güzellikleri yaşarsınız. Kalp gözünüzün bir başka özelliği, ta uzaklardan başlayan bir tek noktadan gelen iki ışık huzmesidir. Birisi bir gözünüze gelir, öteki diğer gözünüze gelir. Kalbinizin gözlerinde bunu görürsünüz. Işık huzmeleri çok uzaklarda birleşir. Bir tek noktadan gelir ama iki ışık huzmesi halinde gelir. İki ışığın birleştiği yer dediğimiz zaman onu kastediyoruz. Bu gözlerinizle, başınızdaki gözlerle o nurları göremezsiniz. Onlar kalbinizdeki gözlerin muhtevasını taşır. Öyleyse kalp gözümüz bazen tek bir gözün standartlarına sahiptir. Bazen iki ışık söz konusu olduğu zaman onların ulaştığı yerlerin çift olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala rüyet kelimesiyle baş gözlerinizin normal standartlarda görme hassasını anlatır. Ama kalbinizin görmesi başka bir kelimeyle ifade edilir. Bu genel çatıdır. Bazen Allah-u Teala bunları farklı istikamette de kullanabilir. Kalp gözünüzün görme hassasının adı basardır, rüyet değildir. Ama bazen
baş gözünüz için de Allah Teala basar kelimesini kullanabiliyor. Genel anlamı Allah Teala'nın basiretten muradı kalp gözünüzün görme hassasının çalışmaya başlaması halidir. Öyleyse kalp gözünüz var. Bu kalbinizdeki göz söylediğim gibi kalbinizden bir bakıştır. Ne gösterir Allah-u Teala? Bu nurlarla başlar her şey. Sonra daimi zikre ulaştıktan sonra İhlas makamında, evvela ulul-elbab makamında zemin katın sırlarını gösterir Allah Teala. Devrin imamının dergahının sırlarını gösterir. Orada altın kapıyı göreceksiniz. Sonra insan ruhlarının onarlık sıraları halinde nasıl oluştuğunu göreceksiniz. Sağ kanat velisini, sol kanat velisini göreceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği dersleri göreceksiniz. Devrin imamının verdiği dersleri göreceksiniz. Orada sıralanmış olan cinleri göreceksiniz. İnsanların bizim şu andaki normal rengimiz gibi olan renklerine karşılık onların yeşil olduğunu göreceksiniz. Ne zaman bir yeri kalp gözünüzle görürseniz bilin ki kırmızılar yeşil görünür. Yeşiller de kırmızı görülür. Maviler

baktığınız zaman o renklerin farklı dizaynını görürsünüz. Söylediğim gibi. Kırmızıların yeşil görünmesi gibi. Ulul Elbab makamından sonra ne zaman Allah Teala göğün birinci katını size göstermeye başlamışsa bilin ki ihlas makamındasınız. İhlas makamı göğün yedi katını da içerir. Birinci gök katı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlar. Her katın ayrı özelliklerini görürsünüz. Birinci katta sadece secde edildiğini, ikinci katta ise su varılma havuzlarını göreceksiniz. Yerden 2 metre 20 santim, 2 metre 30 santim yüksekliğe kadar yükselen, bizim dünyamızda cam adı verdiğimiz şeffaf bir maddeyle yapılmış. Havuz dediğimiz zaman hep toprağın içine girmiş havuzlar düşünürsünüz. Bu havuzsa topraktan tamamen döşemeden yukarıda dışarıdadır. Camdan her insanın girebileceği, insan ruhunun girebileceği 2 metre 20 santim falan, belki 2 metre 30 santim yüksekliğinde 80 santim genişlikte eni de boyu da havuzun ebatları her bir kişi için 80 santim bir tarafı, 100 santim bir tarafı gibi dikdörtgen hüviyette veya 70-90'da olabilir tahmini rakamlar. Çok sayıda bu tarzda havuz göreceksiniz yan yana, şeffaf, içleri sarımtırak bir sıvı ile dolu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın lütfu keremi çoktur. Üçüncü katta iki katlı bir mescit göreceksiniz. İki katında da secde edildiğini göreceksiniz. Bu normal standartlarda mescitten çok eve benzeyen ama içerisi mescit hüviyetinde olan bir yer. Sonra bu üçüncü katın o mescidinden çıktıktan sonra kapıdan çıktığınızda sol tarafta 60-70 metre ileride mihenk menfezini göreceksiniz. Üçüncü katı dördüncü kata bağlayan sonsuz uzunlukta bir madeni silindir. İçi boş. Genişliği de 1 metre veya 1 metre 20 santim filan. İçine girenler birbirinin ardından sonsuz hızla ikinci kattan üçüncü kata, affedersin, üçüncü kattan dördüncü kata ulaşırlar. Bir sonrakinin başı bir evvelkinin ayaklarından aşağıdadır. Kimse yukarıya bakmaz, herkes karşıya bakar. Kimsenin ayakları kimsenin başına şimdiye kadar değmemiştir. Eşit hızla hareket edildiği için böyle bir olay hiçbir zaman gerçekleşmez. Beşinci katta Beytül Makdis'in aslını göreceksiniz. Altıncı katta Beytül Haram'ın aslını göreceksiniz. Neden Beytül Haram?

daha yukarıda. Çünkü Allah Teala bugün de sadece bizim dünyamızın değil, bütün kainatın hac yeri olarak orasını mukaddes kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bu ifade aynen geçiyor. Sadece dünyanın değil, kainatın hac yeridir diyor. Hazreti İbrahim'in makamı olan o Mekke'deki mescit. Biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail mescidi beraberce inşa etmişler. Belki ondan çok eski devirlerde de bir takım kalıntıları olabilir aynı yerde. Bir sonra göreceğiniz yer 6. katta göreceğiniz yer değişik bir özellik taşıyor. Kalp gözüyle zaman içerisinde siz manevi kariyerinizi geliştirdikçe, Allah'a daha çok layık oldukça Allah Teala size göklere ait birçok sırrı göstererek açıklayacaktır. Sıbkatullah mahalli 6. kattadır. Evvela kapısı alışılmış bir kapı türü değildir. Bir duvarın içinden bir insanın geçtiğini düşünün. O insanın silüeti, başı, omuzları, kolları ve bacakları tam da şekillensin. Yani kişinin çevresi bir duvar üzerinde bir oyu vücuda getirsin. Böyle bir şey düşünün. İçeriden dışarıya, dışarısı karanlık, loş bir karanlık ama içerisi hep aydınlık. İçeriden dışarıya, bu kapı gibi olan yerden dışarıya beyaz, çok açık yeşil beyaz bir renkte bir nur sızıntısı var. Devamlı nur dışarıya vuruyor, ışık. Bu kapı sevgili kardeşlerim, her giren oraya girince onun çevre şeklini alıyor, silüetini alıyor. Uzun boylu iri yarı birisinin girdiğini düşünün oradan. O daracık kapıdan hiç eğilmesine gerek kalmadan o duvardan geçer. Ama geçtiği an duvar onun çevre şeklini alır. Daha sonra gelen küçük bir kişi ise, kısa boylu biri ise duvar küçülerek onun şeklini alıyor. Devamlı olarak şekil değiştiren bir özelliği var. Ve oradan sızan ışıkla oraya ulaşabilen ruhların derileri çatlıyor. Burası fetihten evvelki son merhaledir. Herkesin derisi, her ruhun derisi orada çatlar, ellerinin de, yüzünün de. Ama bir gün oradakilerden birinin derileri çatlamıyor. O çatlamayacak duruma gelen kişi için hedef tamamlanmıştır. Sonuç hazırdır. O kişi

kendisiyle beraber girenlerle beraber aşağı inmeyecektir. Her katta kadar çıkanlar, hangi kata kadar çıkabiliyorlarsa o katta kalanlarla beraber geriye dönerler. O kişi de bir gün evvel ki sabah namazında oraya ulaşmıştı, o günde ulaşmıştır. Ama bir evvelki gün aşağı inmiştir, ertesi gün tekrar yukarı çıkmıştır altıncı kata. Bu derisi çatlamayan kişi diğerleriyle beraber aşağı inmiyor. Cebrail aleyhisselam ona elbise giydiriyor. Özel bir elbise. Kafkas dansı yapanların giydikleri elbiseye benzer türde bir elbise. Ve bir kılıç veriyor. Boşlukta duran bir kürsünün önünde bu işlem yapılıyor. Ve kılıç verildikten sonra kılıcı eline alan bu evliya namzedi kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Eûzü Besmele ile tavandan kubbeden yukarıya doğru yükseliyor. Ve yedinci kata ulaşıyor. Katlar arasındaki yolculuk sonsuz hızla uçulduğu için uzun bir süre almaz. Kısacık bir süre içinde sonsuz uzaklıktaki yedinci kata ulaşılır. Yedinci kata bir kapıdan girilir. Bu kapı fetih kapısıdır. Fetih kapısının altın olan kesimi zemin kattaki devrin imamının dergahındaki altın kapı ile aynı kapıdır. Oradaki altın kapıdan yukarıya doğru yolculuk yapılır. 4 metre veya biraz daha yüksek, 1,5 metre genişliğinde tek kanatlı bir altın kapı. Üzerinde yaklaşık 30 santim büyüklüğünde baklava dilimleri var. Kapının üzerine ne bir tokmak ne bir kapı eli mevcut değil. Kapı otomatik bir kapı. İşte bu devrin imamının dergahında bulunan altın kapının aynı yedinci katın girişinde de var. Ama orada bir de ilave var. Bu kapının eşiği yere ulaşmıyor. Yerden 7 tane basamak yükseklikte. Beyaz mermerden 7 tane basamak. Bu kapının genişliği 1,5 metre çevresinde. Kapının önünde bir sahanlık var. O da 2 metre çevresinde. Ve merdivenin ve sahanın iki tarafında trabzanlar var. Beşinci merdivende, merdivenin beşinci basamağında iki trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir var. 7 tane bakladan oluşuyor. Büyük baklalar, 30 santim belki daha büyük baklalar. Trabzanların basamaklardan itibaren yüksekliği 70 santim civarında. Ve trabzanlar da basamaklara beraber yükseliyor. Sağlıkta da yere paralel hale alıyor. Onların arkasında da söylediğimiz gibi altın kapı var. İşte o Evliya Nevzeti'nin oraya vardığını göreceksiniz. Peki daha ileride
Allah-u Teala sizi kendinizi gösterecek oraya nasıl vardığınızı ve altın zincire elinizdeki kılıçla bir defa vuruyorsunuz. Yine Eûzü Besmele ile ve altın zincir ikiye ayrılıyor ve arkadaki kapalı olan altın kapı otomatik olarak açılıyor. İşte bu sizi 7. katın 1. alemi olan zikir hücrelerine, hayır, zikir değil, kader hücrelerine ulaştırır. Oraya ulaştığınız zaman bir salona ulaşacaksınız ki hiçbir şey görünmüyor salonda. Sadece 4 tane duvar. Niçin oraya geldiğinizi belki de merak edersiniz. Müsaade verilinceye kadar da orada kalırsınız. Müsaade verildiği zaman tavandan yukarıya yükselirsiniz. Bir kapıdan veya bir merdivenden değil, tavandan yükselirsiniz. Aşağıdan bakan birisi sizin evvela başınızın, sonra vücudunuzun tavandan yukarı çıktığını görür. Ayaklarınız da geçer. Ondan sonra size o göremez. Yalnız tavanı görür. Siz de üst katı görürsünüz. Üst kat kader hücreleridir. Öyleyse kader hücrelerine bir kapıdan girilmez. Döşemeden çıkılır. Döşemenin içinden geçilerek çıkılır. Ve çıktığınız yer, sol tarafa baktığınız zaman sıvasız bir duvarla karşılaşacaksınız. Normal taşlardan, her yerde gördüğünüz cinsten taşlardan örülen ama sıvayla birbirine bağlanmamış bir duvar, o sizin geçmişiniz. Sol tarafınızda kalıyor. Sağa döneceksiniz. Sağa döndüğünüzde sizin yaklaşık olarak 1 metre altınızdan başlayan yere paralel sonsuza kadar uzanan altıgen bir insan vücudunun içine girebileceği kadar büyük altıgen hücreler göreceksiniz. Altında ne olduğu görünmüyor. Bej renkte bal fetiklerine çok benzeyen altıgen kader hücreleriniz. Her biri 24 saatlik bir zamanı ifade eder. Bütün bunları Allah-u Teala'nın size bahşettiği kalp gözüyle göreceksiniz. Ancak o kader hücrelerini geçtiğiniz takdirde 2. aleme ulaşabilirsiniz. Bu sonsuzu aşma demektir. Sonsuzsuz hareket ettiğiniz zaman, ettiğiniz için kısa bir zamanda aşabilirsiniz. Ümmül Kitab'a geldiğiniz zaman bakacaksınız ki yerden yaklaşık 4 metre yukarıdan başlayan bir kitap, 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap orada boşlukta duruyor. Bir sayfası da açık. Bütün Allah'ın indirdikleri, yazdırdıkları, nebilerine veya resullerine yazdırdıkları, evliyalarına yazdırdıkları bütün kitaplar, nebilerine ve resullerine yazdırdıkları bütün kitaplar orada. Ümmül Kitab'ın altında kocaman bir kürsü göreceksiniz. Büyük bir kürsü. Devrin imamının ruhu orada. Hemen solundan başlayan insanlar, hemen sağında başlayan insanlar, insan ruhları 60 kişiyi oluşturuyor. Ve üzerinde Ümmül Kitab var. Devrin imamı Ümmül Kitab konusunda
oradaki ruhlara bilgiler ulaştırıyor. Tecrübe kazanıyorlar orada. Burası 7. gök katının 2. alemidir. Daha sonra Allah Teala size kudret denizini gösterecek. Denizin ta diplerine dalacaksınız. Ve oradaki sırlara şahit olacaksınız. Derinde de ışık olduğunu, aydınlık olduğunu göreceksiniz. Sonra 4. aleme ulaşacaksınız. Orası makamı Mahmud. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 4 halife, bütün sahabe orada çok büyük bir salonun içinde sadece o devrin insanları oradalar.

Beşinci alem, divanı salihin. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Ama onlar hayatta olan insanların ruhları. Ve daire şeklinde bir caminin içinde Divan-ı Salihinin toplantı yaptığını göreceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i orada göreceksiniz. Ve sonra da zikir hücrelerini göreceksiniz. 7. katın 6. alemi. Zikir hücreleri 2 metreden daha yüksek, deniz anılarına çok benzeyen şeffaf küreler. Yüzlerce küre orada muntazam bir şekilde dizilmiş durumda. Kürelerin içinde hep aynı oturuşta oturmuş zikir yapanlar var. Burası aydınlık bir salon değil, loş bir salon. Ve küreler, şeffaf küreler son derece simetrik olarak dizilmiş. En sağdaki birinci küreden başlayarak geriye doğru çok sayıda küre var. Sola doğru da çok sayıda küre var. Burası en sağdaki kürenin önünden içeriye giriliyor. Kapı birinci kürenin önüne açılıyor. Duvarla küreler arasında 3-4 metrelik bir mesafe var. Ve soldan sağa kürelere baktığınız zaman çok muntazam bir dizaynla eşit aralıklarla dizilmiş çok sayıda küre göreceksiniz. Her kürenin içinde herkes aynı yere doğru yönelmiş vaziyette. Özel bir oturuşta, hani zikir yaparken birbirinizi çekerken oturduğunuz gibi kan dolaşımına mani olmayacak şekilde size nasıl göstermişsek o tarzda oturuyor hepsi de. Ve zikir yapıyorlar. Ruhların, yüzlerce ruhun zikir yaptığı bir hücreler dizisi. Bunlardan hangisinin zikri tamamlanırsa o kişi uçarak zikir hücrelerinden ayrılır. İndi ilahiye ulaşır.

What could she hear? İndi ilahi Allah'ın Teala'nın huzurundaki huzur namazı, devrin imamı ve bütün sıradakiler gösterilir. Oradan gidilecek olan yer, İndi ilahinin en yüksek noktası olan Sitretin müntehadır. Son noktadaki varlıklar aleminin en üst noktasındaki ağaç. Kökleri yerin içinde olmayan bir ağaç. Buraya ulaşan o ruh oradan son yolculuğunu yapacaktır. Allah'a doğru. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatına ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olacaktır. Allah'ın zatı son merhaledir. Ruh sığınağa ulaşmış ve sığınmıştır. İşte kalp gözünüzde Allah Teala size de sizin yaptığınız seyri sülûkü da gösterecektir. Başkalarının seyri sülûkünü da gösterecektir. Renkler en güzel renkli filmlerden daha güzel renkler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın zatına vardığınızda orada göremezsiniz. Yükseldiğinizi göreceksiniz sadece. Ne zaman iradenizi de Allah'a teslim ederseniz, o zaman Allah'ın zatını görme şerefine ereceksiniz. O noktadan sonra Allah Teala size cezbe verdiği zaman Allah'ta ne oluyor? Onu da gene kalbinizdeki kalp gözüyle göreceksiniz. Allah'ın zatını da görmüş olacaksınız. Son bilmece orada çözülecek. Allah'ın zatı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala diyor ki biz onlara afakta da enfüste de göstereceğiz diyor. Göstermek istediklerimizi. Nefsinizin baş gözüyle gördükleriniz ruhunuzun baş gözüyle gördükleriniz afaktaki görüştür. Nefsinizin kalbiyle gördükleriniz ise enfüsteki görüştür. Kalp gözünüzdeki basar hassası
harekete geçtiği an kalp gözünüz görmeye başlar Allah'ın gösterdiklerini. Öyleyse diyor ki Allah Teala Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların basiret üzere, yani kalp gözümüzle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Ne diyor Allah Teala? Basiret üzere Allah'ı görerek diyor. Basiret, kalp gözündeki basar hassasının faaliyete geçtiğini ifade eder. Kalp gözündeki basar hassası faaliyete geçmiştir. Öyleyse kalp gözündeki basar hassasının faaliyete geçmesi, kalple görüşü, nefsin kalbiyle görüşü ifade eder. Allah Teala dalalettekilerden bahsederken diyor ki Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde, Habibim, o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür. Semi isimli işitme hastaları da mühürlüdür. Ve onların gözleri üzerinde Gışavet adlı, onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde Gışavet isimli bir perde vardır diyor. Allah-u Teala göremezler diyor. İnsanların baş gözlerinde ise gışavet adlı bir perde değil, hicab-ı mesture var. Öyleyse Allah Teala baş gözünüzden, baş kulağınızdan bahsettiği zaman İsra Suresi'nin 44 ve 45. ayetlerinde diyor ki, Habibim, sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiğin zaman o ruhlarını ulaştırmaya inanmayanlarla aranda, yani onların gözlerinde hicab-ı mesture vardır diyor Allah Teala. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Hicab-ı mesture vardır, göremezler. Vakra vardır. Senin söylediklerini işitemezler diyor. Baş gözlerinde hicab-ı mestüre, baş kulaklarında vakra.
ve onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Senin söylediklerini idrak edemezler diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala'nın genel dizaynı bu tarzda bir dizayn. Baş gözleri için kullandığı ifadeler. Araf 179'da Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır. Görmezler. Onların kulakları vardır. Duymazlar. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh etmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, daha çok dalalettedirler. Diyor Allah Teala. Cehenneme gidecek olan insanların dalalette olduğunu söylüyor. Ve fıkıh etmediğini söylüyor kalplerinin. İdrakten yoksun olduklarını söylüyor. Ama baş gözlerinin göremediğini, baş kulaklarının işitemediğini de söylüyor. Öyleyse Allah Teala kalp gözü konusunda diyor ki içinizden birisine Allah'ın vahyetmesi size garip mi geldi? Acayibinize mi gitti? O Allah'ın vahyettiği kişi ki Allah'ın katında bir şehadetin sahibidir. Allah'ın katında Allah'a şahit olan kişi nefsinin kalbiyle Allah'ın zatını görebilmiş kişidir. Ruhu da Allah'ın katında olan kişidir. Allah'ın vahyettiği devrin imamından bahsediyor Allah Teala. O her gün orada ruhunun baş gözleriyle Allah'ı görmekte, Allah'la her zaman konuşmaktadır. Öyleyse ruhu Allah'ın zatındadır. Bir, ikinci ruhu huzur namazının imamıdır. İki, üçüncü ruhu Ümmül Kitab'ın altındadır. Dördüncü ruhu ikinci kattadır. Beşinci ruhu ana dergâhtadır. Sonra kim tövbe ederse Allah'tan 10 tane ihsan alarak mürşidinin önünde, onun başının üzerinde de sadece devrin imamının ruhu vardır. İkinci kattaki ruhla beraber 7 tane ruhu vazifeli oluyor. Ama bir tanesi sonsuz sayıda vazifeli. Herkesin başının üzerinde oluşan. Allah Teala Makara Suresinin 150. ayet-i kerimesinde nimetinin Allah'ın Resulü olduğunu söylüyor. Ve o nimetin sahabenin üzerine de Resul olarak gönderildiğini söylüyor.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktığı zaman Allah'ı ruhunun baş gözleriyle görmüştü. Fizik vücuduyla çıkmadı mı diyeceksiniz Allah-u Teala'nın huzuruna? Evet, ama ruhu fizik vücuduna örtü olmuştu. Ve fizik vücudu ruhun içinde sadece oraya ruhun örtü olması sebebiyle ulaşabilen bir özelliğin sahibiydi. Yani yolculuğu yapan ruhtu. Ruhun fizik vücudun üzerine örtü olması söz konusuydu. Bu fizik vücut tayin mekanıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fizik vücut tayin mekanıyla Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah ile kalp ile konuşmuştur ve tekrar yeryüzüne inmiştir. Orada Allah'ı ruhunun baş gözleriyle gördü. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Miraç konusunda buradaki görüşü yazdığı zaman diyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Yalanlamadı diyor. Yani burada hem afakta görüş var, hem enfüste görüş var. Enfüste görüş, kalbinin, nefsinin kalbinin gözüyle, kalbindeki gözle Allah-u Teala'yı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerce defa görmüştü. Miraca çıkmadan önce. Ama miraca fizik vücuduna ruhu örtü olarak çıktı. Ruhunun baş gözleriyle gördü. Ruhunun baş gözleriyle gördüğünü kalbi tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Daha evvel Allah'ı defalarca gören, yüzlerce defa gören Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalp gözüyle gördüğü ve ruhunun baş gözüyle gördüğü aynı şeydi. Yani Allah'ın zatıydı. Öyleyse Allah-u Teala biz onlara muhakkak ki ayetlerimizi afakta da enfüste de göstereceğiz dediği kişilerden bir tanesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem afakta göstermiş ruhunun baş gözleriyle Allah'ın zatını, enfüste göstermiş kalbinin, nefsinin kalbindeki gözle görmüş, enfüste görmüş. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde Allah'ın katındaki bir şehadetten bahsediyor. Allah'ın katındaki şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor. Oysa ki onlar bilirler de diyor Allah Teala. Allah'ın katındaki şehadet Allah'ın zatına şahit olmaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini birlikte yaşamak mümkün oldu. Gönül gözünü bu akşam sizlerle beraber derinliğine gözden geçirdik. Allah-u Teala'nın hepinizi, hepinizin gönül gözünü açarak hem böylece enfüste hem de ruhunuzun
baş gözüyle afakta size çok şeyleri göstermesini Allah-u Teala'nın Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Cennet saadeti de, dünya saadeti de sonsuz mutluluklar sizlerin olsun. El-Fatiha me'as salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Lezzîne en'amte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. İslam'a sokulan hurafeler, İslam'dan koparılan hakikatler, bunlardan, İslam'ın içine sokulan hurafelerden bir tanesi de Allah'la kul arasına kimse giremez. Dinlerini hiç bilmeyen insanlar, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'den haberdar olmayan insanlar bunu söylemişler. Asırlardan beri de insanların dilinde pelesenk olmuş. Allah'la kul arasına kimse giremez. Peki, Allah'la kul arasına kimse giremez de Allah Teala Enbiya Suresi'nin 73. ayet-i kerimesinde niçin öyle söylüyor? Enbiya 72'de peygamberlerden bahsettikten sonra ayet-i kerimeye bakarak söyleyelim, daha kolay olur.

Enbiya 72 Allah Teala buyuruyor. Ve vehebna lehu İshak. Ve ona İshak'ı vehbi olarak verdik. İstemeden verdik diyor. Ve Yakub'e nafile. Ve Yakub'u da nafile olarak ilaveten verdik diyor. Armağan olarak verdik ve Yakub'u da ilaveten verdik diyor. Ve kullen cealna salihin. Onların hepsini salihlerden kıldık. Kim bu onlar? 71. bir evvelki ayet-i kerimeye bakalım. Ve neceynâhü lütan ilel ardilleti barakna fîhâlil âlemin. Âlemler içinde bereketli kıldığımız arza onu ve Hazreti Lut'u ulaştırıp kurtardık diyor. Hazreti İbrahim'den bahsediyor Allah Teala. Ve 73. ayet-i kerimeye geliyoruz. Ve cealnâhüm eymeten. Onları imamlar kıldık. İşte o Hazreti Lut'u, Hazreti İbrahim'i imamlar kıldık diyor Allah Teala. Yehdüne bi emrina, emrimizle hidayete erdirsinler diye imamlar kıldık diyor. Emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Neymiş? Hazreti Lut ve Hazreti İbrahim Allah'ın emriyle insanları hidayete erdiriyormuş. Allah'la insanların arasına girmiş ve insanları hidayete erdirmekle Allah'ın emriyle vazifeli kılınmış. Emrimizle hidayete erdiriyordu diyor. Allah emir veriyor hidayete erdirsin diye. İnsanlarla kendisi arasına Allah-u Teala peygamberleri koyuyor. Hazreti Lut bir peygamberdi. Hazreti İbrahim de. Hazreti Lut aynı devrede yaşamıştır. Hazreti Lut'un nebi olduğuna dair bir işareti hatırlayamıyoruz. Ama Hazreti İbrahim'in nebi olduğu, peygamber olduğu kesin. Demek ki onları Allah-u Teala imamlar yapmış. Ve onlara ve evhayna ileyhim, onlara vahyettik diyor Allah Teala. Fiilen hayrati, hayırlarda hayırlar işlemelerini vahyettik. Ve ikamet salati ve namaz kılmalarını emrettik. Ve itaez zekah, zekat vermelerini emrettik. Ve kânülena abidin. Ve onlar bize kul oldular diyor Allah Teala. Ve kânülena abidin. Onlar bize kul oldular. Demek ki Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i insanları hidayete erdirsin diye kendisiyle insanların arasına vasıta koymuş. Hem de emrimizle hidayete erdir diyor. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala ne kadar vazifeli kişi gelmişse başlangıç devrelerinde hepsinin adını birer birer sayıyor ve diyor ki onların hepsine şöyle söylettik diyor. Bana itaat edin. Bana tabi olun. Hepsi öyle söylediler diyor. Ve Hazreti İbrahim'den bahsediyor Allah Teala. Hazreti İbrahim babasına diyor ki baba bana tabi ol ki seni hidayete erdireyim. Bana tabi ol ki seni hidayete erdireyim. Ama Hazreti İbrahim'in babası Hazreti İbrahim'e tabi olmuyor. Hazreti İbrahim bir başka yerinde Kur'an-ı Kerim'in diyor ki baba sana vahyedilmeyen şeyler bana vahyediliyor. Ben Allah'ın peygamberiyim. Hazreti İbrahim bir peygamberdi. Ve Allah-u Teala onu insanlarla kendisi arasına koymuştu.
Ve ona Yakub'u ve diğer ismini verdiği İshak'ı nafileten vermişti Hazreti İbrahim'e. Öyleyse Allah-u Teala demek ki peygamberlerini insanlarla kendisi arasına vazifeli olarak koyuyor nebilerini. Hazreti İshak da Hazreti Yakup da kendi devirlerinde devrin imamlarıydılar, nebiydiler, peygamber idiler. Ama burada böyle söyleyen Allah-u Teala Secde Suresinin 23. 24. ayet-i kerimesinde diyor ki ve cealna minhum eymeten, onlardan insanlardan imamlar kıldık. Devrin imamları bunlar da. Yehdûne bi emrina, emrimizle hidayete erdirmek üzere. Lemma sabiru, sabrın sahibi olmalarından dolayı ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn, ayetlerimize yakin hasıl etmeleri sebebiyle. Öyleyse ayetlere yakin hasleden bunlar, peygamber değil bunlar. Onlardan diyor, insanlardan diyor Allah Teala. Yani hepsi değil. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde onları diyor Allah Teala, peygamber isimlerini veriyor. Onları imamlar kıldık diyor. Aralarından bazılarını seçip imamlar kıldık demiyor. Onları diyor. Onlar nebiler, hepsi devrin imamı. Ama Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde onlardan imamlar kıldık diyor. İnsanlardan bir kısmını imam tayin ettik diyor Allah Teala. İmamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Ne olmuş bu insanların özellikleri ne? Sabrın sahibi oldukları için. Yani sadece daimi zikre ulaşmamışlar. Ulu'l-Elbab ve İhlas makamının sahibi olmamışlar. Ondan sonra da 19 mertebe, yani daimi zikre ulaştıktan sonra, nefslerindeki bütün afetler yok olduktan sonra, nefslerinin kalbini Allah-u Teala tam 19 mertebe müzeyyen kılmış. O zaman sabırsızlık afetleri yok olan bu insanlar, yerlerin melekutunu, göklerin melekutunu ve Allah'ın zatını görerek devrin imamlığına, huzur namazının imamlığına tayin olmuşlar. Öyleyse burada bir muhteva görüyoruz sevgili kardeşlerim. Muhtevaya dikkatle bakın, bunlar peygamber değiller. Onların insanların arasından bir kısmı. Bunlar Allah'ın yardımıyla o noktaya getirilenler. Öyleyse bu insanlar peygamber değil. İnsanların arasından bir kısmını Allah Teala seçiyor ve onları Resul olarak vazifelendiriyor, dünyaya da Resul olarak getiriyor. Bütün Resullerin seçimi doğmadan evveldir. Bu sebeple Allah-u Teala Resullere peygamber, nebi Resul olabilir veya veli Resul olabilir. Elbette üstün olan nebi Resullerdir, peygamber Resullerdir. Ama veli Resuller için de seçim söz konusu. Önceden seçildikleri için de Allah-u Teala'nın onlara verdiği her şey gene vehbidir. Kesbi değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, evvela
şunu yer yerine oturtalım. Demek ki Allah-u Teala kendisiyle başka insanların arasına insanları vasıta olarak koyuyor. Herkes Allah'ın söylediklerini işitemez. Kalp yapısı saflaşmamıştır, ona müsait değildir. Allah-u Teala ona insanların hepsine vahyetmez. Seçtiklerine

burada Allah-u Teala'nın zikreyles dediği irşat makamına gelmiş olan insanlar. Resuller de elbette zikir ettiği, hepsi daimi zikrin sahibidir. Nebiler tabi hepsinden üstün olarak daimi zikrin sahibidir. Ama bunlardan Resuller ve yani Veli Resuller ve Nebiler yani Nebi Resuller onlar vehbi olarak o kademenin sahipleridir. Onlar vehbi olarak daimi zikre ulaştırılmışlardır. Kendi kesbettikleri bir şey değildir. Kendi gayretleriyle daimi zikre ulaşmamışlardır. Allah onları daimi zikre ulaştırmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. İki nevi yoldan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Sebil-i rüşt, sebil-i gay. Rüşt yolu, irşat yolu. Mürşitle oraya ulaşılır. Her rüşt yolunun başında bir mürşit vardır. Ve mutlaka onlardan birisine ulaşmamız Kur'an-ı Kerim'in farz emridir. Ne diyor Allah Teala Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde? Ya eyyellezine aminuttekullaha ve tegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, ey amin olanlar takva sahibi olun. Amin olmuş zaten takva sahibi kişi. İkinci defa takva sahibi olun diyor Allah Teala. İkinci takva. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci takvanın sahibi olmuştur. Küfürden kurtulmuştur, şirkten kurtulmuştur, dalaletten kurtulmuştur, hüsrandan kurtulmuştur, cehennemden kurtulmuştur. Bu insanın muhtevası, cehennemden kurtulan bu insanın cehennemden kurtulmuştur. Bu insanın muhtevası en güzele dönüktür. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediği an bir insan bu hedeflerin hepsine birer birer ulaşacaktır. Ama şimdi bakıyoruz rüşt yolu ve gay yolu olarak yollar ikiye ayrılıyor. İki grup ayette. Birincisi Araf 146 ve 147. Allah Teala diyor ki Se'asrifu anayet yellezine yetekeberune fi ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yuminu biha ve in yerev sebiler rüşti la yettehuzuhu sebila ve in yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebila zalike bi ennehum kezevu bi hayatina ve kânu anha gafini. Diyor ki o onlara diyor ayetlerimizi onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar diyor. Kibirlenirler diyor. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onların hiçbirisine inanmazlar diyor Allah Teala. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman, rüşt yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman gay yolunu kendilerine yol edinirler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor. Kim ayetlerimizi yalanlarsa, tekzip ederse

ve Allah'a mülaki olmayı yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı yalanlamak, Allah'ın ayetlerini yalanlamak ve Allah'a mülaki olmayı yalanlamak. Böyle bir durumda ne görüyoruz? İnsanlar irşat yolunu yol olarak kabul etmiyorlar. Yol itaz etmiyorlar. Yani işte bu fikrin temsilcileri Allah'la aralarına kimseyi sokmuyorlar. Doğru postu cehenneme gidiyorlar. Allah'la insanların arasına kimse giremezmiş diyorlar ve cehenneme gidiyor insanlar. Şimdi Maide suresinin 35. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Bir defa daha takva sahibi olun diyor ve Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişi kimse, sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kimse onu isteyin diyor Allah'tan diyor Allah Teala. Öyleyse bir farz emirle karşı karşıyayız. Allah'tan mürşidimizi istemek mecburiyetindeyiz. Öyleyse insanla Allah'ın arasına birisini sokmak üzere biz aramak mecburiyetindeyiz. Allah'tan sormak mecburiyetindeyiz. Peki Allah Teala Fatiha suresinde ne söylüyor? Diyoruz ki Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan, yani Rahman esmasının ve Rahim esmasının sahibi olan Allah. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan Allah. Din günü İşte o mürşide tabi olduğumuz gün. Din günü. Tabiyet günü. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Din günü Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşacaktır. 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilediği gün o kişi için kurtuluş da başlamıştır. O kişi cehennemden Allah'a ulaşmayı dilediği gün kurtulmuştur. Küfürden de, dalaletten de, şeytanın kulu olmaktan da hepsinden o gün kurtulmuştur. Ve şeytana kul iken Allah'a kul olmuştur. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala sahabe için şunları söylüyor. Vellezîne eştenemut tagûte en yâbudühâ ve en âbîlallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî. Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Ve şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Allah'a kul oldular diye Allah Teala bir şey koymamış ayet-i kerimeye ama onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Anlıyoruz ki sahabe tağuta kul oldukları kesin ayet-i kerime girince ama sonra onlardan tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse
Ne diyoruz Allah-u Teala'ya? Yake na'budu. Sadece sana abd oluruz. Sadece sana kul oluruz. Yani şeytana kul olmayız. Sana kul oluruz sadece. Ve iyyake nestaîn. Bu konumuzla alakalı. Ve yalnız senden istihane isteriz. Yani mürşidimizin kim olduğunu yalnız senden sorabiliriz. Onu söyleyecek olan sadece sensin. Allah Teala buyuruyor ki alallahu kastus sebili. Sebillerin her mürşidin bulunduğu dergahtan devrin imamının bulunduğu dergaha bu gözlerle görünmeyen bir yol vardır. Baş gözüyle görülmeyen bir yol vardır. Ruhun yolculuk yaptığı yol. İşte o yolun adı sebildir. Her sebilin başladığı yer bir mürşidin dergahıdır. Öyleyse sebillerin tayini tespiti yani kast edilmesi Allah'a aittir. Allah'tan başka hiç kimse mürşidi tayin edemez. Öyleyse Allah-u Teala sebilleri tayin ediyor. Ve zaten açıkça söylüyor kendisi, sadece Allah'tan sorabiliyoruz. Mürşidimizin kim olduğunu, irşat makamının kim olduğunu, bizi kimin Allah'a ulaşmakta vasıta olarak bizim ruhumuzu sırat-ı müstakime devrin imamı ulaştıracaksa, onun ulaştırması için mutlaka birisine, Allah'ın bizim için tayin ettiği, bizim ulaşabileceğimiz yerdeki birisine tabi olmamız gerekiyor. İşte bu tabiyet için o tabi olacağımız kişiyi sormanın adına istiâne diyor Allah-u Teala ve bu istiâneyi sadece Allah'tan isteyebiliyoruz. İyyâke nestaîn. Yalnız senden istiâne ederiz. İhtinas sırâtel müstakîm. Bu istiâneyi bize söyle ki biz mürşidimize tabi olalım ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın, sırat-ı müstakime ulaşsın. Böylece bizi sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz Allah-u Teala'ya. Sıratel lezine enamte aleyhim. O sırat-ı müstakim ki başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. İşte kimin başının üzerinde nimet vardır? Kim bu şartlar altında Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka mürşidini gösterir hacet namazını kıldığında ve o mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu bir nimet olarak o kişinin başının üzerine gelir yerleşir. Sadece onların ruhu vücutlarından ayrılır sırat-ı müstakime ulaşabilirler. İşte sırat-ı müstakim bu sebeple başların üzerinde devrin imamının bir nimet olarak bulunduğu insanların yoludur. Başka hiç kimsenin ruhu sırat-ı müstakimde bulunamaz. Öyleyse demek ki istihaneyi Allah'ın vazifesini yapması için ki bunu vazife olarak Allah-u Teala değerlendiriyor kendisi için, kendisini vazifelendirmiş. Sadece ben söylerim diyor. İrşat makamının kim olduğunu, kime tabi olacağınızı, hangi çeşmeden su içeceğinizi onu ben söylerim diyor Allah-u Teala. Sadece benim üzerime vazifedir diyor. Alallahu kastus sebili, sebillerin tayini Allah'ın üzerine vazifedir. Sebilin tayini Allah'ın üzerine vazifedir. Ve peki ama böyle söyleyen Allah Teala ondan sonra diyor ki mutlaka ey amel olanlar takva sahibi olun. Yani ikinci defa takva sahibi olun. Nasıl? Allah'tan istihaneyi Allah kim sizi Allah'a ulaştıracaksa
Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Emir vermiş Allah Teala bize. Peki yalnız Allah'tan isteyeceğiz. Mürşidimizi tayin eden Allah 3 ayet-i kerime ve Allah'tan Allah Teala kendisi söylüyor sebillerin tayini Allah'a aittir. Allah'a ulaşmaya vesile olan kişiyi isteyeceğiz Allah Teala'dan. İstaneyi kimden isteyebiliyoruz? Sadece Allah'tan. Öyleyse Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor Allah Teala kendisinden. Nasıl? Cevabı Bakara Suresi'nin 45 ve 46. ayetlerinde. Allah Teala buyuruyor ki وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Allah-u Teala buyuruyor ki

sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin diyor. Niçin sabırla isteyin diyor? Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilememişsek, ne kadar istesek Allah Teala bize göstermeyecektir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişsek, dilediğimiz zaman huşu sahibi oluruz. Huşu sahibi olduğumuz zaman da Allah mutlaka bize, mürşidimize göstereceğini söylüyor. Diyor ki, sabırla ve namazla, ki bu namaz hacet namazıdır, Allah'tan istihaneyi isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu sorun, Allah'tan isteyin. İnneha lekebiretun, la kebiretun. Muhakkak ki bu zor bir iştir. Büyük bir iştir. İlla alel haşiin. Ama huşu sahipleri üzerine, huşu sahipleri için zor değildir. Onlar yakin hasıl ederek, yani kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Kesin şekilde buna inanırlar diyor. Ve gene kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını Allah'a ölümden sonra da ulaştıracaklardır. Allah Teala ölümden sonra kelimelerini kullanmıyor orada, ama Allah'a mülaki olmak ruhu ölmeden evvel Allah'laştırmaktır. Allah Teala Allah'a ruhun tekrar rücu edeceğini, geri döneceğini söylüyor. Ona da kesin şekilde muhakkak surette inanırlar diyor. Birisi ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması, birisi de öldükten sonra vücudu terk eden ruhun, terk etmek mecburiyetinde olan ruhun tekrar Allah'a dönüşü. Eğer kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamışsa, vücudu öldükten sonra vücudundan ayrılan ruh Allah'a ulaşacaktır. Bir defa ulaşacaktır. Ama kişinin ruhu Allah'a ulaşmışsa, ölüm halinde Allah'ın katından ruh tekrar geri geliyor kişinin üzerine ve oradan ölüm melekleri o ruhu alarak 7. katın son alemine kadar ruhla beraber yükseliyorlar. Ondan sonra da ruh Allah'a kendisi ulaşıyor. Öyleyse olay ne? Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki mutlaka onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a mülaki olacaklardır diyor Allah Teala. İşte kim huşu sahibi ise o kişi Allah'tan mürşidini sormak imkanının sahibidir. Hacet namazını kılarsa, Allah'tan sorarsa huşu sahibi olan kişiye Allah Teala derhal mürşidini gösterir. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemiş olması lazım. Bir, diler dilemez Allah Teala o kişide rahim esması ile tecelli eder. İki, sonra ona 7 tane furkan verir. Gözlerini hicab-ı mestureden temizler. Görme hassasının üzerindeki kışaveti alır. Kulaklarındaki vakra isimli engeli alır. O kişinin işitme konusunda mühürlü olan işitme hassasını açar. Kişinin kalbinin mührünü açar. Ve kalbindeki ekinleti alır. İdraki önleyen ilahi kompütürü alır. Ve yerine idraki sağlayan yeni bir ilahi kompütür yerleştirir. İhbat. Tam 7 tane furkan verir. Her biri doğruyu yanlıştan ayırma yetkisini başka bir açıdan, görme açısından, işitme açısından, idrak etme açısından, uzuvlar açısından ve hastalar açısından verir. Bu esnada Allah o kişiyi 7 defa günahlarını örterek,
günahlarının yedide birini örterek mükafatlandırır. Öyle ki 7 tane furkanı verdiği zaman o kişinin günahları tamamen örtülmüş olur. Böyle bir standartta bu insan irşat makamına ulaşır. Bütün sahabe bundan 14 asır evvel irşat makamına ulaşmışlardı. İşte Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, o sahabe buyuruyor şöyle. O sabikunel evliğine var ya diyor. O evvelki müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda önde gelenler. Onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandır diyor. Öyleyse ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlar. Ensara da, Medine'deki yardımcılara da, muhacirine de, Mekke'den Medine'ye muhacir olan, göç edenlere de tabi olunmuş. Tabi olanların adı tabi'in. Öyleyse Allah'la kul arasına kimse giremez diyenler, tabi'in kimdir? Allah'la kul arasına giren sahabeye tabi olanlar. Tebe-i tabi'in kimdir? Allah'la kul arasına giren tabi'ine tabi olanlar. Ve asırlar boyunca tabiyet devam etmiş, bize kadar gelmiş sıra, biz kendi mürşidimize tabi olmuşuz, sizler de bize tabi oluyorsunuz. Bizlere tabi oluyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın söylediği açık ve net, bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Yani sahabe adını verdiğimiz herkese tabi olunmuş. Hani Allah'la kul arasına kimse giremezdi? Bütün sahabe girmiş. Hadi sahabeyi kötüleyebilecek misiniz şimdi? İnkar edebilecek misiniz bunu? Sahabe mürşit miydiler? Bakınız ne diyor Allah-u Teala onlar için. Fussilet Suresinin 33, 34, 35. ayetleri. Allah'a teslim olup oldum deyip de Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyahatle hasenat bir olur mu? Seyahati hasenatla onlar önleyenlerdir. Seyahati hasenatla önleme yetkisi herkese verilmez. Verilenler Hazül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Kimi tarif ediyor Fussilet 33, 34, 35? Sahabeyi tarif ediyor. Neden? Bakalım ne olduğuna. Sahabe Allah'a teslim olmuşlar mı? Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Hem de ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ayetler açık ve kesin. Zümer 18, sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhlarını Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Diyor ki, onlar sözü dinlerler, en güzeline tabi olurlar, onlar hidayete erdiler. Bütün sahabenin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini söylüyor Allah-u Teala. Ali İmran 20. Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmelere, onlardan da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar da daha önce hidayet ermişlerdir diyor Allah-u Teala. Sahabenin önce hidayete erdiğini, ruhunu Allah'a ulaştırdığını, Allah'a teslim ettiğini, sonra da fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini ve içini Allah'a teslim ettiğini kesin bir şekilde ifade ediyor Allah-u Teala. Peki nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Ne zaman teslim edilir? Daimi zikre ulaştıkları zaman. İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Kimdir ulul elbab? Li ulul elbab yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulu'l-elbab kullarımız ki onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor
yani daimi zikrin sahipleridir diyor. Nefs teslimi de ancak daimi zikirde mümkündür. Nefslerin teslim edenlerin daimi zikrin sahip oldukları Kur'an'la tespit ediliyor. Peki bundan sonraki kademe irşade ulaşmak. Bütün sahabe irşade de ulaşmışlar. İşte Hücurat 7, ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize uysaydı bundan büyük zarar görürdünüz, hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve kalbinize yazdığı iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala bütün sahabe için. İrşada ulaşmışlar. Peki iradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Demin söyledik. Allah Teala'nın en açık şekilde ifade ettiği Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bütün sahabe irşat makamına ulaşmışlar. Yani iradelerini hepsi Allah'a teslim etmiş. Öyleyse Allah'la kul arasına kimse giremez diyenler, sizlere sesleniyorum. Sahabeyi inkar mı ediyorsunuz? Şimdi bakalım Fusilet 33, 34, 35'teki sahabe mürşitler mi? Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte Yusuf suresinin 105. ayet-i kerimesi, 108. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim basiret üzere Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur, bu bizim yolumuzdur. Bütün sahabede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Allah'a çağırıyordu. Allah'a teslim olmuşlar mı? Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Allah'a teslim olmuşlar A'dan Z'ye, her şeyleriyle. Peki Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte Yusuf 108. Allah'a da çağırıyorlar. Peki Hazir Azim'in sahipleri mi? Hepsi. Kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar mıydı? Seyahate hasenatla mukabele ediyorlar mıydı? Evet, Ali İmran 119. Allah Teala buyuruyor ki o ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Başkalarının buğz etmesine karşılık, kötü davranmalarına karşılık sahabe onlara karşı gene muhabbet besliyor. Öyleyse kötülüğe iyilikle mukabele ettikleri de kesin. Peki Hazir Azim'in sahibi geçiyor orada. Onlar sahabe mi? Evet, aynı zamanda Fevzir Azim'in sahipleri de. Çünkü Yusuf suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala Yusuf suresinin 100. ayet-i kerimesinde affedersiniz, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde ne diyor sahabe için? Onların irşat makamının sahibi olduklarını, tabiinin ensara ve macirine tabi olduğunu söyledikten sonra Tövbe 100 şöyle bitiyor: onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. Hazül Azim, Fevzül Azim, Ecrül Azim, azim kelimeleri irşat makamına tayin olunanların vasıflarını ifade eder. En üst noktadaki insanlar bunlar. Resullerin dışındaki en yüksek noktadaki, Allah'a göre en yüksek noktadaki kişiler, gerçek anlamda Allah ile kul arasına girenler, bütün sahabe. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'la kul arasına girmek Allah Teala tarafından emrediliyor mu? Emrediliyor.
onlara, mürşitlere emrediliyor, benimle onların arasına gireceksiniz, onları bana ulaştıracaksınız diye. Bütün insanlara da emrediliyor, mutlaka mürşidini bulacaksın, tabi olacaksın, hem de Allah'tan sorarak diyor Allah-u Teala. Ve farz kılınıyor üzerimize. Öyleyse kimdir bu mürşit? Mürşit Allah'a ulaşmayı dilemiştir evvela. Sonra 12 tane insanla mürşidine ulaşmıştır, tabiyetini gerçekleştirmiştir. Sonra burası 14. basamak. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiştir. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. 27. basamakta daimi zikre ulaşıp hikmet sahibi olmuştur. 7 tane vasfın sahibi olmuştur. Kalbindeki bütün afetler, nefsini kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerini fazıllara terk etmiştir. Nefsinin kalbinde bu yüzden hiç afet kalmamıştır. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişinin mutlaka kalp gözü ve kalp kulağı açıktır. Yetmez, ehli tezekkür olmuştur kişi, Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibidir. Yetmez, ehli hayır olmuştur, daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Yetmez, ehli hikmet olmuştur, hüküm sahibi olmuştur. Hem hakemlik yaptığı zaman, hem hakimlik yaptığı zaman Allah'tan sorarak hüküm vermek mecburiyetindedir. Yetmez, ehli hikmet oluşu, Kur'an'daki hangi ayete baksa, o ayetin, Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından hangisine ait olduğunu bir bakışta ortaya koyabilen bir insandır. Kur'an'ın 28 basamağını adım adım bilen birisidir. Yedi kat yerleri, yedi kat gökleri öğrenecektir bu noktadan sonra. Bu Yelbap makamında yedi kat yerleri, yerlerin melekutunu Allah Teala ona gösterir. İhlas makamında yedi kat gökleri, yani göklerin melekutunu gösterir. Salah makamında da beşinci kademede Allah'ın zatını gösterir. O kişi için gayba ait bütün bilmeceler çözülmüştür. Ve Allah Teala o zaman onu kendi zatını, iradesine teslim olup da kendi zatını gösterdiği zaman, o kişinin iradesini kendi iradesine bağladığı zaman, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle onu irşat makamına tayin eder. İşte bu tayin neticeyi de tayin eder. O kişi bir hakkın takvanın, hakka tukatihi takvanın sahibidir, irşat makamının sahibidir. Allah-u Teala tarafından insanlarla kendi arasına Allah'ın emriyle girmiştir. Ve Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde devrin imamı kişinin başının üzerine geldiği zaman 14. basamakta mürşidine tabi olduğunda diyor ki Allah'ın emrinden bir ruh olarak geliyorum. Allah'ın emrini sana tebliğ etmek için geliyorum. Senin yevmi talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi. Yani bu vücudu terk et ve sırat-ı müstakime ulaş, Allah'a doğru yola çıkacaksın, ana dergaha. Gönderiyor o kişinin ruhunu. Kim gönderiyor? Devrin imamının ruhu. Bu fizik vücudun görevi bana verildi diyor. Artık o kişinin kendi ruhu yok, devrin imamının ruhu var başında. Bu nedir? Bu o kişinin hüddamdan, zünmani ilimlerin hepsinden mutlaka korunacağını kesin bir şekilde garanti eden bir müessesedir. Devrin imamının ruhu kimin başının üzerine gelirse o kişiye büyü yapılamaz. Büyü de geri teper. O kişiye hüddam yapılamaz. Hüddam da geri teper. Öyleyse şeytanın hiçbir şey yapamayacağı kullarının arasına girer kişi. Tabi olduğu zaman. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
lafı güzafı bırakalım. Realiteye dönelim, Kur'an'a dönelim. Kur'an'da bunlar yazıyor. Öyleyse soruyoruz hepinize, özellikle o Allah'la kul arasına kimse giremez diyenler, sizlere sesleniyoruz. Allah'la kul arasına kimse giremez miymiş? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşadık. Bir defa daha her şeyin en güzelini beraberce bir araya getirdik. Allah'ın sohbetini söyledik ve dinledik. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz çağımızın en önemli konusu. Unutulmuş olan İslam'ın en önemli parçası. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sözüme lütfen dikkat edin. Bunu, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyi biz hep söyleriz. Ama bazı aklı evveller bunu Allah'laşmayı dilemek şeklinde halka sunmak istiyorlar. Bir insan mahluktur. Allah Teala tarafından yaratılmış bir yaratıktır. Halik olması, yani yaratıcı olması, Allah olması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Öyleyse bizim Allah'a ulaşmayı dilemek ifademizi bizim aleyhimizde kullanmak isteyen, dinden hiç anlamayan zavallı insanlar hep başlarını taşa vurmak mecburiyetinde kalıyorlar. Sevgili kardeşlerim, biz bütün hayatımızı şu anda 30 seneyi aşmış durumda Allah için olan çalışmalarımız. Allah Teala'nın bize verdiği vazifeyi üstlenerek yola çıkışımız 30 seneyi aştı, hamdolsun. 30 senedir biz şu anda cehenneme doğru gitmekte olan bu ülkenin 70 milyondan fazla insanını kurtarmak için hayatımızı vakfetmişiz. Sonuç bu, Allah'ın düşmanlarının bizi suçlaması. Böyle şeyler olur. Allah'ı tanımayan insana, şeytanı dost edinmiş olan bir insana birçok şeyi kabul ettiremezsiniz sevgili kardeşlerim. O zaman biz görevimizi yapacağız. İnsanları bir ömür boyu uyarmayacağız. Uyarmayacağımız bir zaman devresine gireceğiz. Çünkü o zaman Allah'ın bize olan yardımıyla bütün dünyayı sülh ve sükûne ulaştırmış olacağız inşallah. Onlar bilmiyorlar, incelemek gereğini de duymuyorlar ve de hakkımızda bir iftiralar dizisi devam ediyor. Sevgili kardeşlerim, bu böyledir. Biz kırlarda açan ahlat ağacıyız. Ama dünyada en çok meyve veren ağacız. Onun için en çok taşlanan da elbette biz olacağız. İslam alemi dinini unutmuş. İslam'ın 5 şartına kilitlenmiş ve bizim sevgili din adamlarımız da zannederler ki kim İslam'ın 5 şartını gerçekleştirirse, yani namaz kılarsa, oruç tutarsa, zekat verirse, hacca giderse, kelime-i şehadet getirirse bitti. O kişi mutlaka cennetliktir. Zaten efendim kalbinde bir damla, bir zerre iman bulunan herkes
cehennemde hafif tertip leblebi gibi kavrulduktan sonra hop cennete atılacakmış. Öyle zannediyorlar bizim saflar. Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayeti kerime cehenneme giren bir insanın oradan çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Tam 29 ayeti kerime. Cehenneme giren kişi orada ebediyen kalır. Sevgili kardeşlerim, şimdi cehalet üzerine kitap yazan insanlar, hidayet kavramını yok etmişler. İslam'ın 5 şartıyla bir süre cehennemde kavrulduktan sonra cennete gideceklerini zannediyorlar. Yani Kur'an bir tarafa bırakılmış ve insanlar hurafelere dalmışlar. Zannediyorlar ki o atalarından öğrendikleri Kur'an dışı hurafelerle kurtulacaklarını zannediyorlar. Biz de bütün Allah'ın bize verdiği güçle onların yanlış olduğunu, doğrunun Kur'an olduğunu söylüyoruz. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Allah Teala Kur'an'ın Furkan olduğunu söylüyor. Yani doğruyu yanlıştan ayıran ayıraç. Furkan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu söylediği ifadeyle gene Kur'an'ın Furkan olduğunu söylüyor. Hadislerin doğrusunun yanlışının Kur'an'a uygunluğuyla belli olacağını söylüyor. Ama insanlar Kur'an'a düpedüz aykırı olan birçok şeyi dinin omurgası yapmışlar. İslam'ın 5 şartı şu anda İslam dininin omurgasıdır ve İslam'ı mahveden en büyük konudur. Ve hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Hiçbir şekilde bu mümkün değildir. Neden? İslam'ın 5 şartını gelin beraber sayalım. Namaz kılmak 1, oruç tutmak 2, zekat vermek 3, hacca gitmek 4, kelime-i şehadet getirmek 5. O uydurma hadiste, mevzu hadiste deniliyor ki bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona demiş oluyor ki namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten Allah'ın cennetine girer miyim? Evet, girersin. Bu bir mevzu hadistir. Uydurmadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem madem ki diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakın. Madem ki Allah Teala diyor ki Kur'an Furkan'dır, öyleyse Kur'an'a bakacağız. Ve Kur'an'a baktığımız zaman bu 5 şartın içerisinde Allah'a ruhunu ulaştırma talebinin mevcut olmadığını görüyoruz. 1. İkincisi, üzerimize hem zikir farz kılınmasına rağmen, hem günün yarısından daha fazla zikir farz kılınmasına rağmen, hem de daimi zikir farz kılınmasına rağmen, zikrin de bu 5 şartın içinde bulunmadığını görüyoruz. Yetmez. Bu son söylediğimiz 2 şey, Allah'a mülaki olmayı dilemek, yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek ve zikir. İkisi de Kur'an-ı Kerim'de farz ve gerçekleştirilmezse
insanların cennete girmeleri mümkün değil. İşte zikri bir tarafa bırakıyoruz ve Allah'a mülaki olmayı, ruhu Allah'a ulaştırmayı altını çizerek tekrar söylüyoruz. Allah'laştırmayı değil. Ruh Allah'laşmaz. Ruh zaten Allah'ındır. Zaten O'dur. Bize üfürdüğü Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki وَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوْهِهِ O'na, insana, önce insanı topraktan, sal salinden halk ettiğini, yarattığını söylüyor. Sonra diyor ki O'na ruhumuzdan üfürdük. O'na ruhumdan üfürdüm diyor. İnsana Allah ruhundan üfürmüş. Üfürülen bir ruha sahibiz. Ve o ruhu Allah'a geri döndürmekle de hepimiz vazifeliyiz. İşte bırakınız bu ruhun Allah'a ulaştırılmasını ki bu üçüncü safhadır. Allah'a mülaki olmayı dilemek, Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, mürşide ulaşıp tabiyet ikinci safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü safha. Üçü de üzerimize farz ve bu farz hükmün sadece birincisine bugün bakacağız. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle Allah'a mülaki olmayı dilemek. İlka etmek, ulaştırmak demek. Likae fiili, ulaşmak demek, vasıl olmak demek. Allah'a ruhumuzu ulaştırmak üzerimize defaatle farz kılınmış ve şeytan İslam alemine Allah'a mülaki olmayı ve bunun başlangıcını teşkil eden Allah'a mülaki olmayı dilemeyi kesinlikle unutturmuş. Evvela Hazreti Musa'dan sonra, onun zamanında değil, ondan sonra İsrail kavmine unutturmuş. Sonra Hazreti İsa devreye giriyor kendisine indirilen İncil'le. Ve Hazreti İsa zamanında İsrailoğullarının büyük kısmının artık Allah'a mülaki olmayı dilemediklerini görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ikisinden daha sonraki peygamber olarak Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra görev almış bir peygamber olarak tebliğe başladığı zaman bakıyoruz ki Hristiyanlar da Yahudiler de çoktan Allah'a mülaki olmayı ve Allah'a mülaki olmayı, ulaşmayı, dilemeyi çoktan unutmuşlar. Ama onların arasında ister Hristiyanlar olsun ister Yahudiler, küçük gruplar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an-ı Kerim'deki gerçekler onlara ulaştıkça sevinç gözyaşları döküyorlar ki onların yaşadığı hayat tam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an'ın ayetlerindeki hayat. Onlar dinlerinin gerçeğini yaşayabilen az sayıda insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında.
Sonra ne olmuş? Sonra İslam alimi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İslam'ın 7 safa ve 4 teslimini üzerimize farz olan 7 safa ve 4 teslimini bütün boyutlarıyla yerine getiren sahabeden bir zaman sonra dinin temelini unutmuşlar. İşte 14 asır sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugünkü tablo. Bugün Allah'a mülaki olmayı dilemek diye bir şey hiçbir üniversitemizde, hiçbir İmam Hatip Lisesi'nde, hiçbir din öğreten kuruluşta biz hariç asla öğretilmiyor. Dinin temelleri bütünüyle yok olmuş. İşte şimdi sizlere dinin, dinlerin demiyoruz. Çünkü dinler yok. Hz. Musa'ya indirilen Tevrat'ta, Hz. İsa'ya indirilen İncil'de, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirilen Kur'an-ı Kerim'de, Hz. İbrahim'in Hanif dinini anlatan üç kitap. Hanif dini üç esastan oluşur. Bir, vahdet, Allah tektir. Allah'ın tekliği. İki, tevhid, Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu tek toplum, tek camia, tek cemaat. Üç, teslim. Ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte din bu kadar sevgili kardeşlerim. Hepsi de bütünüyle unutulmuş. Şimdi Allah Teala bize Kur'an'ı öğretiyor. Biz de sizlere öğretiyoruz. Bu sözlerimiz özellikle din adamlarına, biz de sizlere öğretiyoruz. Ama %90'dan fazlanız sessiz kalıyorsunuz. Bir kısmınız merak edip inceleyince gözleri bu kadar açılıyor. Bütün söylediklerimizin Kur'an ayetleri olduğunu, hepsinin doğru olduğunu görüyorlar din adamları. O zaman etraflarındaki ağır baskı sebebiyle doğruyu öğreniyorlar, söyleyemiyorlar. İşlerinde o bir ukde olarak kalıyor. Bilip de hakikate erip de söyleyememek. Bir ucundan yakalayan kişi o ucunda yakaladığı doğruyu fark ettiğinde derinleşiyor. Derinleştikçe o derinleştikleri konuları da bizim söylediğimizi bilgisayardaki o hafıza dosyasından yakalıyorlar. Bakıyorlar ki biz onu da söylemişiz. Daha derinleşiyorlar, onu da söylemişiz. Sevgili kardeşlerim, şu anda bilgisayarın hafızasında 6.000 saatten fazla dersimiz var. Kur'an-ı Kerim'in can alıcı her noktasını size açıkladık. Ve orada sizleri, bütün insanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan her şey mevcut. Şeytan insanlara bunların hepsini gizleyebilmek gayesiyle, onların kurtuluşa ulaşamaması için bizim hakkımızda ortalıkta dolaşan iftiraları onlara hatırlatıyor sadece. Her devirde böyle olmuş sevgili kardeşlerim. Her devirde Allah'ın Resulleri kendi kavimleri tarafından mutlak olarak reddedilmişler. Bu devirde de farklı bir şey olmayacak.
Evvela şunu söyleyelim ki bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka Resuller yaşar. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Yani arada fetret devirleri olmaz diyor. Bütün kavimlere Resul göndeririz, ard arda göndeririz. Hiçbir kavmi hiçbir zaman Resulsüz bırakmayız diyor. Sonra da diyor ki, hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler o Resulleri mutlaka yalanladılar, tekzip ettiler, inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Her devirde

Dilerseniz Allah'ın cennetine girersiniz. Dilerseniz hidayette olursunuz. Dilerseniz takva sahibi olursunuz. Dilerseniz tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olursunuz. Dilerseniz mutlaka cennete girersiniz. Öyleyse dilemezlerse ne olur? Dilerlerse ne olurlara? Artık geçmenin zamanı gelmiştir. Allah'a milaki olmayı dilemek. Ruhu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemek. Konunun esasına giriyoruz. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala diyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını bize ilka etmeyi, mülaki kılmayı, bize ruhlarını ulaştırmayı kesin şekilde dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir, diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor. Şimdi bu durumda ne yazar yani? Üniversite tahsili yapmak, arkasından asistan olmak, doçent olmak, profesör olmak, dinin üniversitelerimizde öğretilen her şeyini tam olarak öğrenmek. Böyle bir şey mümkün değil ama bir insanın bütün bu evrelerden geçip din konusunda üniversitelerimizde öğretilen her şeyi öğrendiğini kabul edelim ve hayatına da tatbik ettiğini kabul edelim. Tamam. Bu kişi Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Böyle bir şey mümkün değil. Bu kişinin gideceği yer bu ayetler sebebiyle Rum suresinin 7 ve 8. ayetleri sebebiyle bunun gideceği yer Allah'a mülaki olmayı dilemediği için ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemediği için gideceği yer cehennemdir. Ve bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Onca senelik tahsili, onun üzerine bina ettiği bütün kariyer, onun cehennemden kurtulmasına yetmiyor. Ne yapmak lazım? Allah'a mülaki olmayı dilemek lazım. Bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bir dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var, sana ermişler. Ruhlarını sana hayattayken ulaştırmışlar. Ben de ulaştırmak istiyorum. Ey Allah'ım benim ruhumu da kendine ulaştır. Ben de senin evliyalarından biri olayım. Ermiş olan bir evliyan olayım. Dünyadaki en kolay şeyi istiyor bu kişi. Neden? Çünkü Allah Teala garanti etmiş. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağına dair kesin sözü var Allah Teala'nın. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşa'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisi

Kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir durumla karşı karşıyayız ki Allah garanti ediyor. Bizden beklediği şey bir defa hepimiz mutlaka seçileceğiz. Kimler seçilmez? Seçilmeyenler sadece şunlardır. Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyip de bununla kalmayıp başka insanların da Allah'a mülaki olmayı dilemelerine, Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olan kimse onlar seçilmezler. Bunlar da devede kulaktır. Toplam insanların 70 milyon insanı bizim ülkemizdeki 70 küsur milyonun %10'undan daha az kişi bu standartlar içinde. Çok daha az kişi. Öyleyse onlar hariç, onlar seçilmezler. Geri kalan herkes seçilir. Ama bu seçilenlerin de ne yazık ki Allah'a mülaki olmayı dileyenler her devrede %10'undan daha aşağıdadır. Ne yazık ki bütün gayretlerimize rağmen bu devrede de böyle olacak. Ama önümüzdeki günlerde hidayet bütün dünya tarafından anlaşılıp da dünya sulhu kurulduğu zaman bütün insanlar kurtuluşa doğru yelken açacaklar. Hepsi bu kadar kolay mıymış diyecekler. Bu kadar kolay mıymış bu cehennemden kurtulmak? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay. Sadece bir tek dileğinizle Allah'a ulaşmayı dilemenizle Allah Teala sizi mutlaka cehennemden kurtaracak. Sadece Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler cehenneme girerler. Sadece onlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse bu ayet gereğince onun gireceği yer cehennem değildir. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafil de değildir. O mutlaka Allah'ın cennetine girer ve Allah'ın ayetleri sebebiyle girer. Onları öğrenip de hayatına tatbik ettiği için girer. Yunus Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. İnkar eden kişi elbette dilemez. İnkar ettiğine göre dilemesi mümkün değildir. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onlar hidayette değillerdir diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hüsrandan kurtulacak. O kişi hidayette olmamaktan yani dalaletten kurtulacak. Gerçekten kurtulacak mı? Elbette. Ayet açık ve kesin olarak bunu söylüyor. Onlar hidayette değillerdir diyor kim? Allah'a mülaki olmayı inkar edenler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeleri mümkün olmayanlar, dilemeyenler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece iki husus söyledik ama devam ediyoruz yolumuza. Neyi söyledik? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehenneme gideceğini söyledik. Onun Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söyledik. Ama dilerse
cennete gireceğini ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edeceğini ifade ettik. Başka ne söyledik? Onların hüsranda olduklarını söyledik. Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, dilerlerse hüsrandan kurtulacaklarını, onların hidayette olmadıklarını söyledik. Ama Allah'a mülaki olmayı dilerlerse, ondan da kurtulacaklarını, hidayetten kurtulup, dalaletten kurtulup, hidayete ulaşacaklarını. Allah Teala diyor ki Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah dalalette olanları bırakır. Dilediğini onların içinde bulunduğu dalalette bırakır diyor. Yani bir insan dalalette kalmayı diliyorsa Allah onu dalalette bırakır, onunla ilgilenmez. Ama o dalalette olanlardan diyor kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Şimdi insanlara sorarsanız, ben küfürde değilim, ben dalalette değilim, ben Allah'ın ayetlerinden gafil değilim, hidayetteyim diyeceklerdir size. Ama bu ayetleri onlara gösterdiğiniz zaman söyleyecek sözleri yoktur. Ve bizim görevimiz Allah'ın bize öğrettiği bu hakikatleri ülkemizin insanını en azından kurtarabilmek için sizlere anlatmak ve öğretmektir. Bununla vazifeli kılındık. Zaten belli değil mi? Asırlardan beri hiç söylenmeyen Kur'an gerçeklerini size anlatıyoruz. Allah Teala'nın bütün dünya insanı, sadece bu ülkenin insanı değil, dünyadaki bütün insanları cehennemden kurtarmak hedefiyle gönderdiği vazifeli bunları söylüyor. O vazifeye bize verildi sevgili kardeşlerim. Bir başka kişiden bunları duydunuz mu? Duymanız mümkün değil çünkü insanlık bunların hepsini toptan unutmuş vaziyette. Bütün insanlar başlangıçta tağutun kuludur ve yani insan ve cin şeytanların kuludur. Halk arasında dolaştığı veçile şeytanın kuludur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi şeytanın kulu olmaktan kurtulur ve Allah'ın kulu olur. İşte bakın Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi ne söylüyor? 17. ayet-i kerimesi ne söylüyor? وَالَّذ۪ي نَجْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي diyor Allah Teala. Sahabe için diyor ki onlar tağuta kul idiler. İnsan ve cin şeytanlarının kuluydular. Allah'a mülaki olmayı dilediler. Tağuta kul iken Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor. Kullarımı dediğine göre Allah Teala şeytanın kuluydular. Benim kulum oldular diyor. Kullarım diyor. Şeytanın kuluyken Allah'a ulaşmayı dilediler sahabe
ve benim kulum oldular diyor. Allah'ın kulu oldular. Kullarımı müjdele diyor. Herkes, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes şeytanın kulu. Şeytanın farkına bile varmadan emrinde. Hiçbir zaman farkına varamayacağı bir şekilde şeytanın emrinde, şeytanın kulu. Bunu Kur'an söylüyor. İnsanlar o öğrendikleri sebebiyle kibirlenen, gururlanan insanlar bu hakikatleri kendilerine ulaştırdığımız zaman sadece bize kızıyorlar. Sevgili kardeşlerim, öğrendikleri ve öğrettikleri din ilmiyle bugün bu ülkedeki hiçbir öğretim üyesi, ister lise seviyesinde, ister ortaokul seviyesinde, ister üniversite seviyesinde, ister onun ötesindeki seviyelerde öğretim yapsınlar, hiçbiri cehennemden kurtulamazlar, dalaletten kurtulamazlar, şeytanın kulu olmaktan kurtulamazlar. Bu kadar ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Ve biz bütün insanlığı bu içinde bulundukları bu korkunç küfür bataklığından kurtarmak istiyoruz. Yani evet, anladığınız gibi Allah'a mülaki olmayı dilemeyen insan ne yazık ki küfürdedir. Onlar kafirlerdir diyor Allah-u Teala.

Gerçekten küfürde midirler? Bakınız ayetlere, gelin beraber bakalım. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen herkes küfürdedir. Yani bir başka ifadeyle kafirdir. Şimdi biz bunları söylüyoruz diye insanlar Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyup da yahu bu kadar basitse, bu kadar kolaysa biz de Allah'a ulaşmayı dileyelim, küfürden kurtulalım demiyorlar. Bunları söylediğimiz için, onları kurtarmaya uğraştığımız için bize kızıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şeytanın buradaki tuzağını görebiliyor musunuz? Onları bu hakikatleri bilmedikleri için mutlaka cehenneme gidecek olan bütün bu din camiasını bu hakikatleri söyleyerek biz kurtuluşa mutlaka ulaştıracağımız halde söylediklerimiz onların cennete girmelerine sebebiyet verecek, vereceğine göre bize şükretmeleri lazımken yahu nasıl olmuş da biz bunları görmemişiz? Gerçekten durum bu. Öyleyse biz de Allah'a ulaşmayı dileyelim, kurtulalım ve bu adama da hay Allah senden razı olsun yahu. Senin söylediklerini inceledik Kur'an-ı Kerim'den, hepsi doğru. Öyleyse biz de Allah-u Teala'ya ulaşırız, ulaşmayı dileriz. Allah bizi de mutlaka cehennemden kurtarır. Diyecek yerde bize sadece kızıyorlar. Hani bir şarkı vardı galiba, mantık bunun neresinde miydi, neydi, şeytan bunun neresinde mi? Mantık bunun neresinde sevgili kardeşlerim? Şimdi gelin beraberce ayetlere bakalım. Sebe suresinin 20. ayeti kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki, şeytan insanlara olan vaadini ya da hedefini kıyamet günü gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular. Acaba Allah-u Teala ne demek istiyor? Ne gördük? Bir tarafta bir tek fırka var. Öbür tarafta bütün fırkalar, onun dışındaki bütün fırkalar. Öyleyse bu fırkalardan bahseden bir ayet veya ayetler olması lazım. Hemen bakıyoruz ve buluyoruz. Rum suresi 31 ve 32. ayetler. Allah-u Teala buyuruyor ki, münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel. Allah'a, böylece Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala yönelmek tabiriyle onu söylüyor. Bir defa daha söyleyelim. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Yunib burada, buradaki münibine kelimesiyle yunib kelimesi aynı kökten geliyor. Allah'a yönelmek istikametinde. Yani Rum suresinin 31. ayet-i kerimesindeki münibine ileyhi'deki münib kelimesi, münibine kelimesi ile Allah-u Teala'nın buyurduğu ayet-i kerimede Allah'ın kullandığı ifade yehdi ileyhi men yunib. Allah ona ulaştırır diyor. Men o kişiyi ki yunib. Ona, Allah'a yönelmiş. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, aynı kökten gelen kelimeyi kullanıyor Allah-u Teala, o zaman onları kendisine ulaştırır diyor. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse,
ulaşmayı dileyen bu kişi bir defa kesinlikle Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre takva sahibi. Ama şu anda takva sahibi olmayı zaten ifade ettiğimiz için Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin takva sahibi olduğu kesin. Burada takva sahibi olmayı ortaya koyduk Rum suresinin 32-31. ayet-i kerimesinde. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi takva sahibidir. Dilemezse takva sahibi değildir. Ve Allah Teala Rum 32'de diyor ki, onlar ki diyor, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor. Kimdir bu dinlerinde fırkalara ayrılan insanlar? Her biri kendi elindekiyle ferahlanan insanlar. Kim bunlar? İşte o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün fırkalar. Demin Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesini söyledik. Ne dedik? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte Rum 32'de de bütün fırkalar var. Kurtuluşa ulaşan bir tek fırka var. Bütün fırkalardan kurtuluşa ulaşan bir tek fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Ne yapıyor kişiyi? Takva sahibi kılıyor Rum 31'de. Rum 32'de şirkten kurtarıyor. Bu Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indirildiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü, durum buysa, bir tek fırka kurtulacaksa, onlar müminse, bütün fırkalar kafir mi oluyor? Evet, onlar kafir oluyorlar. Kaç fırka olacak ey Allah'ın Resulü? 73 fırka. Peki kaç fırka kurtulacak? Bir tek fırka. Fırkayı Naciye diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Necata ulaşanların, kurtuluşa ulaşanların fırkası. İşte bu açıdan baktığımızda, yani Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesiyle Rum suresinin 31-32. ayet-i kerimesini birleştirdiğimiz zaman fırkalara ayrılanlar var ve onlardan bir tek fırka var. Onlar bu ayet-i kerimeye göre müminler. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre Allah'a mülaki olmayı dileyenler müminler, dilemeyen 72 fırka kafirler. Allah Teala bir defa daha söylüyor aynı hususu. Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin müminler olduğunu, diğerlerinin kafirler olduğunu Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah, Allahü yeştevi ileyhi, affedersiniz, Allahü veliyyüllezine aminu. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümet tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah Teala buyuruyor ki o Allah'a mülaki olmayı dileyen müminler var ya, mümin olup da Allah'a ulaşmayı dileyenler, amini olanlar, Allah onları zulmetten nura çıkarır diyor. Onların kalpleri kapkaranlıkken kalplerini %51 nura Allah götürür diyor. Allah yapar bunu diyor. Bunu yapanın Allah olduğunu söylüyor. Ama diyor o kafirlere gelince, kafirler de tağutun dostudur. Tağut da onları vuslata ulaştıktan sonra tekrar kapkaranlık bir kalbe götürür. Onların kalplerini tekrar karanlığa
götürür diyor Allah Teala. Onlar tağutun dostlarıdır. Onlar tağut tarafından nurdan zulmete götürürler diyor. Öyleyse müminler var, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, onlar bu ayet gereğince cennete girecek olanlar, Allah'ın sevdikleri, kafirler var, tağutun sevdikleri, tağutla beraber cehenneme gidecek olan. Öyleyse Allah'ın dostu olanlar, müminler, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Tağutun dostları, Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. Onlar tağutun dostu. Evvelce de görmüştük ki, Allah Teala kimden bahsediyordu? Sahabeden bahsediyordu. Onlar tağutun kulu iken, tağutun dostu iken, tağutun kulu iken diyor Allah Teala. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِلٰهِ اِبَاد۪ي. Ve onlar sahabe, tağutun kulu iken, onlar Allah'a mülaki olmayı dilediler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'ın kulu oldular. Allah kullarımı müjdele diyor. İşte görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir tek fırka onlar müminler. Onun dışındaki bütün fırkalar kafirler hüviyetinde oluyor. Ne yazık ki gidecekleri yerde cehennem. Mümin olmak sadece Allah'a iman etmek anlamına gelmiyor. Allah'a iman edenlerden kurtuluşa ulaşanlar sadece Allah'a mülaki olmayı dileyen müminlerdir. Geri kalanlar Allah'a inanmalarına rağmen, Kur'an-ı Kerim'de isimleri de mümin olarak geçmesine rağmen, Allah'ın cennetine kavuşmaları mümkün olmayan insanlardır. Bu hakikatlerin hepsi ne yazık ki zaman içerisinde unutulmuş. İşte 72 fırka, onlar fırkalara ayrılmışlardır, her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Onlar Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesindeki cehenneme gidecek olan şeytan tarafından kandırılıp şeytanın kulu olanlar. Şeytanın kulu olanlar gördük ki Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. Cehenneme gidecek olanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. Kafir olanlar atları mümin olmakla beraber küfürde kalanlar demek belki daha doğru bir ifade. Küfürde kalanlar, cennete giremeyecek olan, Allah'a inanmalarına rağmen cennete giremeyecek olanlar, Allah'a inandıkları halde Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. Bu durumda kimler müminmiş bir tek fırka? Allah'a mülaki olmayı dileyenler tek bir fırka. Fırkalara ayrılmış olanlar, diğer fırka, o tek fırka Sebe 20'ye göre bir tek fırka hariç, onlar Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dileyenler, bütün fırkalar, şeytana kul olan bütün fırkalar, cehenneme gidecek olan, Allah'a inanmalarına rağmen cehenneme gidecek olan bütün fırkalar, 72 fırka. Sadece bir tek fırka var. 73. fırka, o fırka ayrı bir yerde yaşamıyor. O 72 fırkanın içinde küçük gruplar olarak yaşayanlar bunlar. Öyleyse
Bir başka cepheden daha bakıyoruz olayımıza. Madem ki iki nevi insan var. Bir, Allah'a milaki olmayı dileyenler. İki, dilemeyenler. Dileyenlerin sonu nedir? Dilemeyenlerin sonu nedir? Allah Teala Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onların gideceği yer, onlar felaha erenlerdir. Gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Müminin 102. 103'te de diyor ki kimin günah tartıları ağır gelirse onların da gideceği yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere onlar hüsranda olanlardır diyor. Müminin 102 ve 103 bunu söylüyor. Günahları ağır gelen cehenneme gider, sevapları ağır gelen cennete gider. Bu kadar basit. Şimdi bu acıdan meselemize bakan bizler sonuca gidiyoruz artık. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a mülaki olmayı yani ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasını inkar ederler. İnkar edenler hiçbir zaman Allah'a mülaki olmayı dilemez. Böyle bir şey mümkün mü? İnanmıyorsa adam Allah'a mülaki olmayı inanmıyorsa ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmaya inanmıyorsa bu kişinin bunu dilemesi hiçbir zaman mümkün değildir. Sonucu söylüyor Allah Teala. Böyle olanların amelleri boşa gider diyor. Amelleri boşa gitmek demek, adamın bütün hayatı boyunca kazandığı derecelerin boşa gitmesi demek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kimse amelleri sebebiyle cennete giremez diyor. Sebebi bu. Amelleri ne olursa olsun amellerinin getirdiği, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa amelleri boşa gider. Allah'a mülaki olmayı dilemek bu kadar önemli bir konu sevgili kardeşlerim. Dilemeyen kişinin bütün kazandığı dereceler sıfırlanır, amelleri boşa gider. Gideceği yer bu sebeple mutlaka cehennemdir Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince. Şimdi de diğer tarafa bakalım. Bunu görmek için Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki: "Ey amini olanlar, yani Allah'a inananlar ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen Allah'a inananlar. Allah'a karşı takva sahibi olun." diyor. Takva sahibi olması için ne yapması lazım? Allah'a mülaki olması lazım. Dilemezse, Allah'a mülaki olmayı dilemezse takva sahibi olamaz. Bakıyoruz Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Dilemedi kişi, dilemezse şirkte olanların içinde, yani cehenneme gidecek. Öyleyse bu birinci takva, ilk takva. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi şirkte, gideceği yer cehennem, cennete girenler takva sahipleri. Takva sahibi olmadıkça hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse ilk takva, aminular takvası, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası, cehennemden kurtaracak olan takva, İşte Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki: "Ey amini olanlar, takva sahibi olun. Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün." diyor. Neyle karşı karşıyayız? Kim takva sahibi olursa onun günahları Allah Teala tarafından örtülecek. Yani günahları yoksa sevapları mutlaka günahlarından fazla,
Öyleyse Rum suresi bu söylediğimiz ayet gereğince 102. ayet-i kerime gereğince o kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti olur. Müminun 102 kimin sevap tartları ağır gelirse onun gideceği yer cennettir diyor. Onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Öyleyse her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse dileyen kişi Allah Teala'nın mutlaka cennetine girer. Çünkü o takva sahibi olmuştur. Ve takva sahibi olduğu için onun günahları örtülmüştür. Günahları örtülmüşse yalnız sevapları kalmıştır. Bu sebeple o kişinin gideceği yer mutlak olarak Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesine göre Allah'ın cennetidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ise amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler heba oluyor, yok oluyor. Onların da gideceği yer cehennem. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a mülaki olmayı, yani ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek bu kadar önemli bir konu, kişiyi mutlak olarak cehennemden kurtaran, mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak olan bir muhteva. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı, Allah'a hayattayken mülaki olmayı, şu dünya hayatını yaşarken mülaki olmayı dilemezse, o kişi küfürde, dalalette, gideceği yer cehennem, Allah'ın ayetlerinden gafil, amelleri boşa giden bir insan, şirkte, tağutun, şeytanın kulu, Allah'ın kulu değil, Allah'ın ayetlerinden gafil, hüsranda, hidayette değil, küfürde, amelleri boşa gidiyor. Sevgili kardeşlerim, burada unsurları bir defa daha sıralıyorum. Gideceği yer cehennem, Allah'ın ayetlerinden gafil, hüsranda, hidayette değil, şirkte, Allah'ın kulu değil, şeytanın kulu, Allah'ın dostu değil, şeytanın dostu. İki ayet-i kerimeyle bu iki konu birbirinden kesinlikle ayrı ayrı iki konu. Allah'ın kulu değil, şeytanın kulu, Allah'ın dostu değil, şeytanın dostu. 7 oldu. 8.'si takva sahibi değil. 9.'su mümin değil. 10.'su dalalette. 11.'si küfürde. 12.'si bu kişinin amelleri boşa gidiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhterem din alimleri, hepinizi uyarıyoruz. Bu Allah-u Teala tarafından bize verilen bir görevdir. Eğer biz onun tarafından bu ilimle teçhiz edilmeseydik, sizler gibi olacaktık. Bu söylediklerimizin hiçbirini bilmeyecektik. Sizler bunları hiç bilmediğinize göre düşünün bakalım. Muhterem din adamları, biz bu ilmi nereden aldık? Hepinizi kurtuluşa ulaştıracak olan, cehennemden kurtulacak, kurtaracak olan bu ilmi biz acaba nereden aldık? Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk.
bir güzelliği birlikte yaşadık. İnsanlığa bu çağın en önemli çağrısını ulaştırdık ve bu aynı zamanda bir ihtar mahiyetindedir. Bu konunun kaseti iyice incelenmeli, ayetler kontrol edilmeli ve insanlar kesin şekilde bizi yargılamalıdırlar. Din adamları, sözlerimiz size, bu ayetleri inceleyerek bizi yargılamanızı istiyoruz. O zaman ne olacak biliyor musunuz? Bunu başarabilirseniz, o zaman size din öğretenleri yargılamış olacaksınız. Göreceksiniz ki size öğrettikleri ilim hepinizi sadece cehenneme götürebilir. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya karşı bir vefa borcumuz var. Bunları söylemezsek, söyleyemezsek o zaman omuzlarımızda 70 milyon insanın vebalini taşırız. Biz bunları söylemekle vebalden kurtulduk. Onlar söylediklerimizi algılayamazsa vebalde olanlar onlar olacaklar. Şu anda bu ülkedeki 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru yol alıyor. Ne yazık ki bunların arasında din adamlarının da büyük çoğunluğu var. %90'dan fazlası. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ızdırabımız büyük. Bütün hayatımızı onları kurtarmaya adamışız. Önce din adamlarını kurtarmalıyız. Onlar öğrenmeliler Allah'ın hakikatini. Kulaklarını tıkayıp söylediklerimizi dinlemezlikten gelmek, deve kuşunun başını kuma gömmesi gibi bir şey değil mi? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'ya bu ilmi bize öğrettiği için hamd ederek ve şükrederek sözlerimizi bitiriyoruz inşallah. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Amacımız ve ümidimiz hepinizi bir tek dilekle cehennemden kurtarmaya ve Allah'ın cennetine ulaştırmaya yöneliktir. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: sizle bir saat konuşuyorum. Allah mı iyi düşünürsün, iyi düşünürsünüz. Gidiyor anne cevap veriyorum, tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun sözünden daha iyi konuşturabileceğinizi aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz. O zaman teslim olmadınız. Her noktada teslim olursunuz. Önem derecesi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiği zaman, emrolanlara sesleniyorum. Size bir emir verildiği zaman, onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle şöyle şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala size bir emrin ulaştırılmasını emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer Rüşat Mutlu size şuraya bir şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistemimiz olsa size bir emir verirsek o emre dikkat edin. Kendiniz bir şey saklayın. Bakın öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilir. Onu kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehd ederseniz bütün engelleri mutlaka aşarsınız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir veriyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Bana diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor, yok diyor, ben böyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne verilmek üzere bir para vermedi, bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki, bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki, sana söyledi bana diyor rüyamda diyor, parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası, işte diyor sana veriyorum 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman ters yüzü geri dönerler. İş orada biter. Sizin söylediğiniz imkansız diyen adamla orada vaydete ulaşamayan kişinin kös kös geri dönüşü ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi cebbara telefon olsam desem ki, şimdi buraya gelmeni istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun onu atlayıp buraya gelir. Ve size diyorum ki, ben onlara, evet bu gece 0.6'da 22 derece soğuk var. Ama 0.6'daki bu 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız elektrik üreticini jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu geceki vazifeniz bu. Sabah namazından sonra teftişe gidiyoruz. Sadece 3 kişi görüyorum orada. 20 küsur kişiden 2 kişi kalmış. Birisi cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğim en ufak emirlerde kendisine, kendinize az kişiler tanıştırmadan hayırını gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinden bir şeyler kaptığı görülmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için ona sınırır. Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım. Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Yaptım. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin aynası lafa bakılmaz. Görünür, müteyi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyoruz biraz? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır.
1: Öyleyse Allah'ın yolunda bir tek yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın sevgilisi olurum. Böyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır.
0: Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir düşükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Resulesi onu hep tembelliğe, hep nefsi istikametindeki olaylara götürür.
1: Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmezdi Allah tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin muhtevasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişimizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafındaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah Teala daha ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. Hangi şartta size hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlık göstermeye hazır olursanız.
0: Dikkat edin, bu sözlerin birer altındır. her cümlem Allah-u Teala'nın size ikram ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredip duran başka bir insan reylif değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sıratın sekin üzerinde yücelerek, dikkatini yükselerek kadimini kullanmıyorum. Yücelerek kamil insan olmanızdır.
2: Öyleyse Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyorum ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Kulüpçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Böyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah-u Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.
3: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Hamd ve şükür günü bugünkü konumuz. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre hamd nedir, şükür nedir? Efendimizin açıklamalarına baktığımız zaman hamd ve şükür ikisi de Allah'a yapılan övgüdür. Allah-u Teala'nın bu dünya üzerinde insanlara verdiği maddi ihsanlar için Allah'a şükredilir. Hamd ise Allah'ın manevi nimetlerinden başladığı yerden sonra erdi.

Her güzellik için Allah-u Teala hamd etmemiz, şükretmemiz mutlaka gereklilik taşır. Allah bizlerin sahibidir. Allah-u Teala'ya ne kadar çok hamd edersek, ne kadar çok şükredersek o kadar mutlu oluruz. O kadar derecat kazanırız. Allah tarafından o kadar seviliriz. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Rabbül Alemin'in arşına şükür ile çıkılır. Ama ham şükrün anahtarıdır. Sevgili kardeşlerim, Rabbül Alemin'in arşına şükür ile çıkılır. İşte Araf 16. İblis diyor ki, قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي Beni azdırmana yemin ederim. لَاَخُدَنَ لَكُمْ لَهُمْ سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ Mutlaka senin sirat-ı müstakime onlara karşı oturacağım. Mani olmak için. Sirat-ı müstakime çıkmalarına mani olacağım. Onların çoğunu Arap 17 sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Eğer Rabbül Alemin'in arşına şükür ile çıkılır diyorsa o zaman üç vücudumuz var. Rabbül Alemin'in arşına çıkan ruhumuzdur. Ruhun talebine uymak şükürdür ve hamd şükrün de anahtarıdır. La tecidu ekselmi şakirin. O zaman şükredenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Küfredenler de, onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Nitekim Der suresinin 3. ayet-i kerimesinde de اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا مَهُمَّا كَفُورًا Biz onları yola ulaştırırız. Dileyen şükreder şakirlerden olur, dileyen küfreder kafirlerden olur. Yani biz onları Allah'a davet ederiz. Onları Resul'e ulaştırırız. Resul mutlaka tebliğ yapar. Tebliğin kendisine ulaşmadığı hiç kimse yok. Ama tebliğ kendisine ulaştığı zaman daveti kabul edenler şükredenlerdir. Tebliğ kendisine ulaştığı zaman daveti kabul etmeyenler ona da küfredenlerdir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler şükredenler, Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyenler de küfredenlerdir. İblis bizim Allah'a ulaşmayı dilememize mani oluyor. Allah'ın Resulü de bize tavsiyede bulunuyor. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte Fatiha suresinin 2. ayet-i kerimesi ve 3. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne diyoruz? 2. ayet-i kerimesinde Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Errahmanirrahim. 3. ayet-i kerimesinde. O hem Rahmandır hem Rahim'dir. Yani hem maddi nimetleri bize veren hem manevi nimetleri bize veren O'dur. Rahman esmasının tecellisi maddi nimetleri, Rahim esmasının tecellisi ise manevi nimetleri. Her ikisinin de sahibi Allah'tır. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'a olan hamdimizi ve şükrümüzü nasıl eda edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an ayetlerde 7 safa hamdı da görüyoruz, 7 safa şükrü de görüyoruz. İnsanoğlu normal standartlarda Allah'ın verdiklerine sadece sözleriyle hamd edip şükredebilir ama hamd ve şükrü eda etmenin bir şeylerle birlikte teciz edilmesi lazım. Allah-u Teala bunun için Kur'an-ı Kerim'e 2 tane şart koşmuş. Fî sebîlillah olmak ve infak etmek. Demek ki hamd ve şükrü eda etmek için mutlak surette Allah yolunda olmak lazım ve infak etmek lazım. Örneğin Allah-u Teala bize mal vermiş. İnfak etmek şükrümüzü. Allah-u Teala bize ilim vermiş. İnfak etmek hamdımızı ifade ediyor. Hamdın da şükrün de başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadır. Ondan evvel şükretseniz de hamd etseniz de Allah için bir değeri yoktur. Allah ile olan ilişkilerinizde geçecek olan 7 safhalık bir dizayn hamdimizi ve şükrümüzü adım adım arttıracak ve bizi asıl hedefe o zaman ulaştıracak. Şimdi ekranda 7 safa hamdi görüyorsunuz ve ekranda 7 safa şükrü görüyorsunuz.

0: diyordu? Rabbül Alemin'in arşına şükürle çıkılır. Ama hamd şükrün anahtarıdır. Öyleyse kimdir şükredenler? Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Ama hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerden olabilmesi için de o davetin birisi tarafından yapılması lazım. İşte onlar da hamd, yani Allah kendisine ilim vermiş, ilim sahibi Allah'ın Resulü bizi Allah'a davet ediyor. Resul Allah'ın kendisine verdiği ilmi infak ettiği için sen fisebillah olması hasebiyle o zaman hamdi eda ediyor. Ama muhatap olan kişi de şükreden birisi, o da infak ediyor. Malını infak ediyor. Nitekim zekat kul hakkıdır. Zekatı olmayanın zekatınızı verin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Zekatı olmayanın imanı, cihadı, namazı ve diğer şeyleri yoktur. Öyleyse malınızın zekatını verin. Biliniz ki zekatı vermeyenlerin namazı, orucu, haccı, cihadı ve imanı yoktur. İşte kimdir şükredenler? Zekatını verenlerdir. Kimdir küfredenler? Bunu yapmayanlardır. Kimdir şükredenler? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kimdir küfredenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah Teala açıkça bunu dile getiriyor. Demek ki hamdın da şükrün de başladığı yer Allah'a ulaşma dileğidir ve fi sebilillah olmak lazım. Zaten kişi hamd ediyor. Bakara 261'de وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ. Allah'ın Allah yolunda harcayanların durumu, her başlarında 100 adet bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah Teala ona derecat arttırımında bulunuyor. Ama dilediği kimse için çok daha da arttırıyor. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman 7 kalp şartı ve 7 nimetin de sahibi olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin isimlerinden bir tanesi Ahmet. En çok hamd eden. Nitekim Saf suresinin 6. ayet-i kerimesinde Hazreti İsa'ya, Hazreti İsa diyor ki Meryem oğlu İsa aleyhisselam şöyle demişti: ey İsrailoğulları, muhakkak ki ben elimdeki Tevrat'ta olan her şeyi tasdik eden, benden sonra gelecek ismin şöyle müjdeleyen. Öyleyse gelecekten geçmişe tasdik, geçmişten geleceğe müjde gönderilmiş Allah'ın. Fakat ben Muhammed'im, Ahmet'im, El-Mükafi'yim, Nebi'yle silsilin sonucuyum, El-Haşir'im, Nebi-i Rahme'yim ve Tövbe Nebisi'yim özellikleriyle. Cübeyr İbni Mutim'den rivayet edilen bir hadiste Peygamber Efendimiz, benim 5 ismim var. Ben Muhammed'im 1, ben Ahmet'im 2, ben Allah'ın benimle küfrü mahvedeceği, El-Mahvi mahvedeceğim 3, ben haşir toplayacağım 4. İnsanlar benim arkamda haşir edilecektir 5. Ben akibim. Sondan gelenim. Benden sonra peygamber gelmeyecektir. 5 tane isim söz konusu. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah'a en çok hamd edip şükretmemiz gereken şey nedir? Allah'a en çok hamd etmemiz, şükretmemiz lazım gelen şey bizlerin insan olarak yaratılmasıdır. Unutmayın, Allah Teala bütün kainatta yarattığı her şeyi sizin için yaratmış. Peki biz niçin yaratıldık? Bunun için de çok hamd ve şükretmemiz lazım ki Allah için yaratıldık. Allah Teala bizi mutlu etmek için o kadar çok nimet nasip etmiş ki söylediklerimizi idrak edebilirseniz o zaman Allah'a şükretmenin ve hamd etmenin bir zaruret olduğunu göreceksiniz. Bu sebeple hem siz Allah'a çok hamd edin ve şükredin, hem de etrafınızdaki insanların da hamd ve şükretmesi için gerekli zemini hazırlayın. Onlara telkinlerde bulunun. Bir hürafe, Allah bana ne vermiş ki Allah hamd edip şükredeyim? Bunlar tamamen yanlış şeyler. Allah'ın hakikatlerine uymuyor. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesine baktığımız zaman وَمَا خَلَقْتَ الْجَنِّ وَالْاِنْسِ لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, zehat olsun diye yarattık. Câsiye 13'te ise وَسَخَرَ عَلَكُمْ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine müsaar kıldık. Her şey insan için. Hedefler belli. 7 tane hedef var. Bu 7 hedefe vasıta emirlerle ulaşılır. Özellikle birinci hedef ruhun Allah'ın zatına ulaşması hayattayken. İkinci hedef fizik vücudun Allah'a teslimi. Üçüncü hedef nefsin Allah'a teslimi. Dördüncü hedef iradenin Allah'a teslimi. 4 tane hedefimiz var. Ama bu hedeflere vasıta emirlerle ulaşılır. İşte birinci hedef ruhun Allah'a teslimi ise Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya altında Allah'a ulaşmasını açıklıyor ve 12 kere bunu üzerimize farz kılıyor. O halde bu farzı mutlaka yerine getirmemiz gerekli. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkamıza sorular yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ona olan hamdımızı ve şükrümüzü göstermek istiyorsak öncelikle Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İbadet, tevekkül, kalpten bağlılık.
1: Sizce bizim neyimiz Allah'a ulaşır?
2: Yaşarken ibadetlerimiz, güzel ahlakımız.
3: Akşamları yatağa uzandığım zaman bebeğim epilepsi hastası olarak doğdu. Bir senedir biz onunla uğraşıyoruz. Şükrümün ne kadar az olduğunu, hamdımın ne kadar az olduğunu öğrendiğim için Allah'a ulaşmak deyince sadece onunla kalben iletişim kurmak diyorum, dua etmek, ellerini açmaya bile gerek yok, bazen içinden geçirmek olarak düşünüyorum.
4: Ölüm anlıyorum yani. Allah'a ulaşmak istiyorsak ölmeden ulaşamayız buna.
5: Dua ederiz yani, Allah'ıma dua ederiz. Evet. Allah'ım bizi dardan zordan kurtar diye. Dua ederiz yani.
1: Bizde Allah'tan gelen, hepimize üflenen bir ruh emaneti var. Allah-u Teala onu yaşarken kendisine ulaştırmamızı emrediyor. Sizin böyle manevi talepleriniz var mı? Ben de böyle Yunus Emre gibi, Mevlana gibi, Allah'ım ruhumu sana erdirip ermiş evliyan olmak istiyorum gibi taleplerde bulunur musunuz?
2: Aslında ben işi, gücü, her şeyi ilerleyen zamanda bırakıp inzivaya çekilmeyi düşünüyorum yani.
3: Ey Yüce Allah'ım, emanet verdiğin ruhumu ölmeden önce bu dünya hayatını yaşarken beni sana ulaştır, beni dostlarından eyle.
0: Amin. Mümin sahibimiz Allah'a ulaşmak istiyorsak ölmeden buna ulaşamayız. Allah'a ulaşmak için ölmeyi mi beklemeliyiz? Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır ama Allah-u Teala'nın hayattayken Allah'ın zatından üfürülen ruhu Allah'a ulaştırmamızı istiyor. Onu bir vazife olarak vermiş bize. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalb-i Bela günü. Kalb-i Bela gününde Adem Aleyhisselam'ın zanında onun bütün zürriyetini yaratan Rabbimiz huzurunda topluyor ve ruhumuza misal kalmış. Dünya hayatında teslim olacağına dair. Fizik vücuttan at almış, şeytana korumaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair nefsimizden de yemin almış. Şu anda ekranda geçtiği ayetleri de görüyorsunuz. Ruhumuzun misaki Rahat 20-21. Fizik vücudumuzun ahdi Yasin 60-61. Ve nefsimizin yemini Müddessir 38-39-40. İşte bunları Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Ve eğer istiyorsak ölmeden evvel hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız lazım. Allah-u Teala ruhun Allah'a ulaşması mürşide tabi olmadan hiç kimse için mümkün değil. Çünkü ruhu mürşide tabi olmadan hiç kimsenin ruhu kendisine ayrılıp sırat-ı müstakime tek başına ulaşamaz. İşte Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسَّلَاتِ sabır ve namazla mürşidinizi isteyin. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir o huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّ مُلَاكُ رَبُّهُ مَنَّ مِلَيْهِ رَجُونَ Yani huşu sahipleri ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olanlar. O zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bu hedefe ulaşır. Allah'a ulaşmak için ölmeyi mi beklemeliyiz? Hayır. Hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı Allah-u Teala 12 kere üzerimize farz kılmış ve sahabenin hepsi bunu yerine getirmiş. Kur'an-ı Kerim'de emirler var. Bu emirleri yerine getirenlerin mükafatı cennet, dünyasında da mutluluk var. Yerine getirmeyenlerin cezası cehennem, dünyada huzursuzluk var. Ve sahabenin hepsi yerine getirmiş. İşte Bu açıdan baktığımız zaman gerçekten de Kur'an-ı Kerim'de ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılmış. Sahabe de bunu yerine getirmiş. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırmış. Sahabenin hepsinin ruhunu Allah'a ulaştırdığını nereden biliyoruz? Allah Teala En'am 71'de bunu zikrediyor. De ki bize fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere mi dua edelim? Bizi Allah'ın hidayete ermesinden sonra, yani mürşide tabi olan Resulullah tabi olup da Allah sahabeyi hidayete erdirmiş, yeryüzünde şeytanların kandırıp şaşkın bıraktığı arkadaşların da bize hidayete gel diye çağırdığı kimse gibi toplumların üzerinde geriye mi döndürelim? De ki muhakkak Allah'a ulaşmak o hidayettir ve biz alemlerin Rabbine teslim olmak emri olundu. Allah'ın insanlarına istediği şey ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmaları talebidir. İrci emri, Rabbine dön emri bir ölüm emri değil. Tam aksine insanları Allah'a ermiş bir evliye yapan bir güzellik dizaynı ifade ediyor. Allah'ın farz bir emridir. 12 kere Allah-u Teala ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Hamdimizin ve şükrümüzün Allah tarafından kabul edilebilmesi için bizi Allah'ın yoluna ulaştıracak olan mürşide tabi olmamız da farz kılınmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit Allah yolunda dünyevi işleri kesmiş olan kişilerin sadece Allah'a olan ibadetini ve insanlara güzel imanı ve iman tarzı şeyleri en iyi şekilde insanlara ifade etmesi, Allah'ın huzurunu, ona ulaşmanın nasıl bir tat olduğunu yol gösteren kişi diye olarak biliyorum.
3: Çok din bir, hak bir ama hani bilmediğimiz yerlerde bir yol gösteren aracı olarak görüyorum yani. Peygamberimizin anlattıklarını da tam olarak anlayamayabiliyoruz. Bizi bir yol gösterici olarak görüyorum onları da sadece.
5: Ya biz mesela Hazreti Muhammed diye şey yapıyoruz. Ali de onun damadı. İkisi de benim için yani.
4: Evet. Yani ben Konya'ya gittim. Mevlana'nın kabrini ziyaret ettim. Çok güzel bir yer. Yani direkt o aklıma geldi zaten.
1: Evet.
4: Bu şekilde.
1: Böyle onlar vefat etmiş, yaşayan Allah dostları da var. Onlardan birini bulup tabi olmak ister miydiniz siz de yani?
4: Yani biz de Allah'ın dostlarıyız aslında.
0: Her devirde Allah'a çağıran imamlar var ve ateşe çağıran imamlar var. Kötünün öğretilmesinde de, iyinin öğretilmesinde de her devirde öğrenenler ve öğretenler var. Kur'an-ı Kerim'in esasını teşkil eden temel hizmet, kendisi Allah'a ulaşmak üzere faaliyette olmak, başkalarını da aynı faaliyete davet etmektir. Gerçekten Fecr suresinin 27-28-29. ayetlerine baktığımız zaman ya yetun nefsul mutmainneti urci ila rabbike radiyeten vardiye fetuhli fi ibadi otuhli cenneti. Kim müşridine 12 tane insanına tabi olmuşsa nefsi emmare, nefsi levame, nefsi bilmem ve nefsi mutmaine ulaşır. Nefsi mutmaine ulaştığı zaman 15.000 zikir nefsi emmare, 17.000 zikir nefsi levame, 19.000 zikir nefsi müleme, 21.000 zikir nefsi mutmaine. 21.000 zikirle nefsin manevi kalbine gelen %28 fazıl, %2 terahmet, toplam %30 aydınlanmayla ruh 4. gök katına ulaşır. Ama bundan sonrasını da zikrini arttırarak 23.000 zikir, 25.000 zikir ve 30.000 zikirle ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatına ulaşan ermiş evliya oluyor. Evliyaya tabi olan şakirlerden olmaz. Evliya başkalarını hakka davet eden ve kendisi de bunun gereğini yerine getiren kişidir. İşte Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde seçilenlerden وَاَنَّ مِنَا مُسُنِي وَالْقَاسِتُونَ bizden teslim olanlar da var, bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Allah-u Teala herkesi seçiyor ama bu seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilemezse delalet üzerine hak oluyor ve kalbi kasiyet bağlayan birisi oluyor. O zaman kalbi kasiyet bağlayan birisi kötülüğü öğrenmiştir ve başkasına öğretmek noktasında olacaktır. Bir de Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan kişi ermiş evliyadır. O da iyiliği öğrenmiştir ve başkasına öğretecektir o zaman. Öyleyse her devirde insanlara yol gösterenler olmuştur. Allah'a çağıran imamlar iyiliği öğrenmişlerdir ve başkalarını iyiliği öğretenlerdir. Ateşe çağıranlar da kötülüğü öğrenmişlerdir ve başkalarına kötülüğü de öğreteceklerdir. Bizden bu. Şimdi ekrana Allah'a çağıran imamlara bakalım. Resulullah'ın varisleri, söz konusu Allah'a davet edenler. 7 grup insan. Ama Ashab 67-68'de onlar da قَالُ اُنَّا رَبَّنَا اَعَتَّنَا سَدَتَّنَا كُبَرَنَا. Biz devrimizin saadet-i küberasına tabi olduk. Onlar da ateşe çağırıyorlar. 7 safa fesat çıkaranlar var. Fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, cehennem ateşe davet edenler, sırat-ı müstakimden saptıranlar. Bunlar kalbi kasiyet bağlayanlar. Cehennemin odunu olacak insanlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocamız. Hasret ve hürmetle gül kokulu mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimde. Efendim zimmetiyle inşallah. Ham ve şükür gününüzü tebrik ediyorum bütün malı kardeşlerimizin adına. Uygunsa sualımı arz ediyorum muhterem hocam. Hamdini ve şükrünü eda eden kişilerin bereketinin artacağı doğru mudur? Arz ediyorum. Tekrar hasret ve hürmeti ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimde. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Selamun rahmetullah ve berekatuhu. Biz de sizi çok ama çok seviyoruz. Hamdini şükrünü eda eden kişilerin bereketinin artacağı doğru mudur? Evet. Bereket hamd ve şükrün hem göstergesidir hem de sonucudur. Bir yerde mahsulün bol olması veya kıt olması bereketli veya bereketsizin işareti değildir. Bereket, Allah onları size tevdi ettikten sonra aynı miktarda şeyin size başkalarından çok daha fazla fayda icra etmesi halidir. Allah Teala bize bereket veriyorsa bilin ki Allah tarafından seviliyoruz. Allah'ın bize verdiği nimetten başkalarına ulaştırmayı usul haline getirirsiniz. Allah Teala elinizi daha da genişletecektir. İbrahim 7'de وَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِدَنَّكُمْ. Şükrederseniz nimetimi arttırırım. Dolayısıyla eğer olay buysa Allah'ın bize verdiği maddi nimetlerden ihtiyaç sahiplerine vermemiz lazım. Verdiğimiz zaman Allah artırıyor. Bize verdiği ilimden de bunları pay sahibi kılmamız lazım. O zaman da manevi nimetleri de Allah Teala ilmimizi artırıyor. Kim ilmiyle amel ederse Allah ona bilmediyettir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala hamd ve şükrün edası için bize verdiği maddi ve manevi nimetleri başkalarıyla paylaşmamızı, infak etmemizi istiyor. Sizce elimizdekileri infak etmemiz neyi sağlar? Mesela herkes zekatını verse fakirlik sona erer mi?
4: Fakirlik hiçbir zaman sona ermez bence. Hani daha çok ülkenin yaşam tarzına bağlı bir şey fakirlik. E tabi Allah isterse her şey sona erir. Her şey başlar tekrardan.
5: Vallahi fakirlik sona erer diye bir şey yok. Ama tabi herkes paylaşsa, herkes birbiriyle şey yapsa, fesatlık yapmasa yani gene ortalık biraz şey olur.
1: Bu maddi infakın bir de manevi boyutu var. O da şöyle ki Allah-u Teala maddi infakın yanı sıra zikir yaparak manevi infakı da gerçekleştirmemizi emrediyor. Sizce devamlı zikir yapan insanda neler değişir? Kesintisiz bir mutluluk söz konusu olur mu?
2: Olur. Yani dünyevi işleri hiçbir zaman düşünmez. Sadece Allah'a ulaşmanın yolunda kendisine olan, üzerine vazif olan işleri yapmaya çalışır. İnsanlara da bunu iletir. Bunu iletirken de aynı zamanda insanları incitmeden, kırmadan en iyi şekilde insanlara ulaştırmaya çalışır.
3: Huzur oluyor en başta. Manevi olarak hani o tatmin insana iyi geliyor. Yani ben de çok sürekli ibadetimi düzenli yapabilen bir insan değilim. Bu konuda çalışıyorum ama yani en azından bir zikir çektiğim zaman bir huzur yaşıyorum.
0: Mimsel müfakirlik hiçbir zaman sona ermez. Bu daha çok ülkenin yaşam tarzına bağlı dedi. Fakirlik yok etmek mümkün değil midir? Tabii ki mümkündür. Allah'ın katında imkansız olan Allah için çok kolay. Allah Teala tedirici basamaklar içerisinde birinci etapta kazancımızın zekatını vermemizi istiyor. Ondan sonra biri vermemizi istiyor. Ondan sonra yatırımları gerçekleştirmemizi istiyor. Ondan sonra ihtiyaçtan fazlasını vermemizi istiyor. Görüyorsunuz ki hep vermekle alakalı, infakla alakalı. Bu işin maddi tarafı. Zekat kazancımızın %2,5. Bir, %2,5 daha yatırımların gerçekleştirmişleri iştahsı açmak ve ihtiyaçtan, malımızın ihtiyaçtan fazlasını hak sahiplerine vermek. Vermediğimiz zaman ne oluyor? Vermediğimiz zaman kesinlikle bunun negatif tarafıyla muhatap oluyoruz. Zekatını vermeyen kişi hırsızlık, hırsızlık noktasına muhatap olur. Birini vermeyen kişi rüşvetle meşgul olur. Yatırımları gerçekleştirmeyen kişi faizle muhatap olur. İhtiyaçtan fazlasını vermeyen bir insan israfla karşı karşıya gelir. Görüyorsun ki Allah'ın tek bir yolu vardır. O Allah'ın emirlerini %100 yerine getirmek. Getirmediğimiz zaman zaten sonuç belli. İstanbul Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Profesör Mehmet Yazıcı, ekonomist kendisi, Türkiye'de herkes zekatını vermiş olsaydı ne olurdu? Böyle bir araştırma yapmış. İlk bulgular şöyle, fakirlik diye bir şey ülkede kalmazdı. Rakamsal açıklamalar getirmiş konuya. Allah Teala'nın istediği şey bir tane 1/40, ikincisi biriniz bir tane daha 1/40, %5 ediyor. Ne kadar kaybedersiniz ki insan kazandığı %5'ini Allah için bir hedefe yönelse. Herkesin bunu gerçekleştirdiği bir dünya düşünün. Fakirlerin kalmadığı yeni bir ortamda vücuda gelecektir. İşte bu olay gelecekte kesinlikle gerçekleşecek. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cafer hocamız. Hamd ve şükür gününüzü öncelikle tebrik eder. O mübarek ellerinizden hürmet vasiyetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum sevgili hocam. Uygun görürseniz bir sualim olacaktı inşallah. Allah razı olsun. Sevgili hocamız, öncelikle muhterem efendimizin önderliğinde sizden aldığımız bu çok önemli ilmin hamdini şükrünü nasıl eda edebiliriz inşallah. Sizi çok ama çok seviyorum. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Selamun rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olsak. Muhterem Efendimiz öncülüğünde sizden aldığımız bu çok değerli ilmin hamdini şükrünü nasıl eda edebiliriz? Burada Allah'ın ilmini öğreniyorsunuz. Şu anda ilim açısından, Allah'la ilişkiler açısından dünyadaki en üstün topluluk sizlersiniz. Allah'ın bu mazeretini yerli yerine oturtun. Allah'a bunun için çok hamd edin ve çok şükredin ki buradasınız. Siz bu ocakta dininizi şu dünyadaki din öğrenenlerin en üst seviyesinde öğrendiniz ve daha öteye geçeceksiniz. Başkalarının ötebilecek olan bir seviyeye geleceksiniz. Asırlar boyunca Allah'ın öğrettiği güzellikler nesillerden nesiller aktarılacak. İşte Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya dinleyen ol, ya seven ol. Fakat beşincisi olma, yoksa helak olursun. Evet, ya öğrenen ol, ya öğreten ol. Öğretenler müritler, öğrenenler de müritler. Ya da dinleyen ol. Ya da ilmi seven ol. Fakat beşincisi olma, helak olursun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utup Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbinizden. Fatiha maa selavatı.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyzeülillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Udu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluğu paylaşmak üzere. Bir defa daha Allah'tan bahsetmenin o müstesna güzelliğini yaşamak üzere. Bir defa daha düşünmek üzere Allah bizleri niçin yaratmış. İşte böyle bir düşüncenin arkasında sevgili kardeşlerim, Allah'ın Kur'an-ı Kerim boyunca söylediklerini bir araya getirirseniz sadece bir tek hedef seziliyor. Sizin mutluluğunuz. Allah Teala sizin hepinizden başka hiçbir şey istemiyor. Sizin mutluluğunuzun dışında. İstediği tek şey var, hepinizin mutlaka mutlu olmanız. Kainatın en üstün mahluku olarak yaratılan insan, yaratılma hedeflerini dikkate aldığında şunu görecektir ki, Allah kendisini mutlu olsun diye yaratmış, saadeti yaşasın diye yaratmış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, saadet, mutluluk, dünya saadeti, cennet saadeti hepsi sizin için. Ve Allah'ın tek muradı var. İnsan olarak yarattığım bu mahlukum diyor, mutlu olmalı. Ne mutlu o insanlara ki Allah'ın kendilerini yaratma sebebini idrak edebilmişlerdir. İşte sizler o seçilmiş insanlar arasındasınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki Allah seçer. Kalbinde zevk olanları, başka insanları hidayetin dışına taşımaya çalışanları, Allah'ın ayetlerini ona göre yorumlayarak insanları Allah'tan uzaklaştırmayı düşünenleri Allah seçmez. Allah'a isyan edenleri seçmez. Kimdir isyan edenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kendileri Allah'a ulaşmadıktan başka, başka insanları da Allah'a ulaşmaktan, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya çalışmaktan, ulaştırmaktan men eden insanlar. İlim sahibi hüviyetiyle ortaya çıkıp bu hedefi yönetenler, seçilmezler. Kalplerinde hayır olmayanlar. Hayır nedir? İnsanların derecet kazandıracak olan bütün olayları hayırdır. İşte kim o olaylardan men ederse onlar kalplerinde hayır bulunmayanlar. Sevgili kardeşlerim, sizler hayır sahiplerisiniz. Sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Sizler en azından bu en büyük sebeple Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için mutluluğu hak edenlersiniz. Mutluluğu ne kadar yaşarsınız? Herkes kendi ölçüsüyle ne kadar hak edebilirse. Ama bileceğiz ki mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte sizler şu anda beni dinleyenlerin çok büyük bir kısmı, hamdolsun ki sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Sevgili kardeşlerim, evvela şu büyük gerçeğin gölgesinde yaşayacaksınız. Allah sizi seviyor. Bundan kesinlikle emin olmanız lazım ki Allah sizi seviyor. Madde bir, eğer sevmeseydi var olmazdınız, yaratılmazdınız. Nereden bunu çıkartıyoruz? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim çerçevesi içinde vaz ettiği genel mütalaa insanların mutluluğa ulaşmasıdır. Allah'ın hedefi sadece bu. Öyleyse siz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kimin mutlu olmasını istersiniz? Her şeyden evvel sevdiklerinizin, öyle değil mi? Çocuklarınız varsa çocuklarınızın mutlu olmasını istersiniz. Etrafınızda sevdiğiniz insanlar varsa, eşiniz varsa o sevdiğiniz insanların mutlu olmasını istersiniz, öyle değil mi? Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet reçetesi olarak indirmişse, bir saadet davetiyesi olarak indirmişse ve bir saadet garantisi olarak indirmişse kimler için indirdi? Her şeyden evvel insanlar için indirdi. Kainatın en üstün mahlukları için. Öyleyse insanlardan istediği ne? Onların mutlu olmaları. Siz kimin mutlu olmasını istiyorsanız Allah da aynı statüde aynı şeyleri ister. Sevdiklerinin mutlu olmasını ister. Bütün insanların mutlu olmasını düşünüyorsa o zaman bütün insanları seviyor demektir. Bütün insanların saadeti işte son derece basit. Allah sizi seviyor ve yaratmış ve mutlu olmanızı istiyor. Bütün şartları, sizdeki her şeyi, çevrenizdeki her şeyi sizi mutlu kılacak olan standartlarda yaratmış ve etrafınızda yerleştirmiş. Öyleyse çevrenizde ne varsa, sevdiğiniz insanlar, sevmediğiniz insanlar, hepsi sizin saadetinizin, mutluluğunuzun bir kapısıdır. Etrafınızdaki herkes. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. A. Onu biraz seviyorsunuz. B. Daha çok seviyorsunuz. C. Onda iş yok. D. O daha güzel. Ve insanları sevgi sıralamasına koyduğunuz zaman en az sevdiğinizden en çok sevdiğinize doğru bir dizayn oluşturmalısınız. Ama nefret ettiklerinizden başlamayacağı bir güne ulaşmak mecburiyetindesiniz. Hayır sevgili kardeşlerim, sizin nefret ettiğiniz hiç kimse olmamalı. Allah'ın dostu olmayı düşünüyorsanız nefret etmeyin, sevmeye çalışın. Bilin ki kim size kötülük ediyorsa aslında sadece nefsinin afetlerinin ve şeytanın kurbanı olmuştur. O bir kurbandır sevgili kardeşlerim. Kendini Allah yolunda değil de şeytanın yolunda yanlışlıklar yaptığı sürece kullanan birisi. Eğer bir insandan çevresi nefret ediyorsa o zaman o kişi nefsinin afetlerinin ve şeytanın zebunudur. O bir zavallıdır. Öyle insanlar hep kendilerinin kuvvetli olduğunu zannederler. Ve öyle bir yapıları vardır ki onlar kuvvetlidirler. Başkalarına sert davranabilirler, kötülük edebilirler. Belki de bununla kuvvetli olduklarını ispat etmek isterler size. O zavallı insanlara sadece acıyacaksınız kıyamet günü. Onlar neler kaybettiklerini şeytanı tanıdıkları zaman anlayacaklar. Şeytan hiç kimseye, kim olursa olsun insanlardan hiç kimseye dost olamaz. Dost olacak bir yapının sahibi değildir. En çok yardım ettiklerine de düşmandır. Zaten onlara o hani büyü öğrettiği, hüddam öğrettiği, şeytani ilimler öğrettiği, illüzyon öğrettiği, hipnoz öğrettiği insanlar var ya, onları sevdiği için değil, onları kendisiyle beraber cehenneme götürebilmek için onları öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ise herkesi o kadar sever ki onların sadece mutlu olmasını ister. Hepinizden Allah-u Teala'nın istediği bir tek şey var, tek bir şey. Hepinizin mutlu olması. Başka bir talebi yok. Ve son derece basit bir teknikle hiç kimsenin anlayamaması mümkün değil bu tekniği. Bütün insanları mutlu kılmak için Allah-u Teala planlar hazırlamış. Aslında hazırlamış diyorum. İnsana has bir tabir bu. Allah-u Teala'nın hazırlamasına gerek yok. Ol dediği anda kainat olur. İşte saniyenin milyarda biri kadar bir zaman parçasında kainatın bütün faktörleri ait oldukları yerlerde. Büyük patlama ve sonrası. Enerjinin maddeye çevrilmesi, kainata mal edilmesi. Ne yapmış Allah-u Teala? Sadece ol demiş. Mekanlarından koparıp patlatmış enerjiyi. Ve enerji bütün kainata oluşacağı bütün gezegenlere ulaşmış. Ve orada Allah-u Teala enerjiyi maddeye çevirmiş. Bütün gezegenler, güneş sistemleri, yıldızlar, samanyolları, kainat oluşmuş sevgili kardeşlerim. Sadece ol demiş. O Allah. Ama siz de o Allah'ın dostlarısınız. Bunun ne kadar müstesna bir şey olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a şükretmek için, Allah'a hamd etmek için o kadar çok sebebiniz var ki. Şu mutluluk denilen şey, hadi gelin beraberce bakalım. Ne oluyor? İkiye ayırıyoruz. Cennet saadeti, dünya saadeti. Cennet saadeti mi dediniz? Hani birçok insan umamam derler. O kadar uzakta ki o Allah'ın cenneti, hiç bizim gibi fukaraya onu nasip eder mi? Cennettekilerin çoğu da fukara, işe bakın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı öylesine muhteşem bir dizayn ki cennet saadetinden hiç kimseyi ayırmak istemiyor Allah Teala. Diyor ki herkes benim cennetime girebilir. İnsanları Allah Teala kullanmaları için aklı sunmuş. Bir başka ifadeyle akıl onları kullansın diye. Sevgili kardeşlerim, birazcık, bir şu kadarcık aklını kullanabilen insan farkı anlayamaz mı? Bu insanlar nasıl anlayamıyor? Benim bir türlü aklım almıyor bu işi. Allah Teala diyor ki, ey insanoğlu, sadece bir tek dileğinle ben seni cennetime almayı garanti ederim. Ve Allah Teala soruyor, sen cennete ulaşmayı diliyor musun? Buna hayır diyecek kimsenin bulunduğunu pek sanmıyoruz. Şeytan dahil. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunun o sihirli reçetesini, formülünü bütün insanlara vermiş. Sen cennete ulaşmayı diliyor musun? Diliyorum. Peki cennete mutlaka seni ulaştıracak olan bir dilek söylesem onu yerine getirir misin? Getiririm. Tamam, öyleyse cennete ulaşmayı değil, Allah'a ulaşmayı dile. Cennete ulaşmayı da gene dilemeye devam etsen. Ama kim cennete ulaşmayı diler de zannederse ki o cennete ulaşmayı diledi diye cennete ulaşacak, ulaşamaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bilsin ki mutlaka cennete ulaşır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cennete ulaşmayı dileyen cennete girer. Biraz değiştirmemiz lazım. Cennete ulaşmayı dileyenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler, ki onlar cennete ulaşmayı dileyenlerin mutlaka arasında, işte onlar cennete girerler. Bir küçücük değişiklik. Allah-u Teala biliyor ki Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği o muhteşem cennet standartları herkes tarafından istenir, özlenir. Herkes cennete ulaşmayı diler. Bunu da herkes bilir. Herkes cennete ulaşmayı dilediğinden emindir. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki küçücük bir değişiklik yapın. Cennete ulaşmak 7 kat cennet için farklı vasıflar gerektirir. Öyleyse cennete ulaşmak bir dilektir. Bir tek dilek cennete ulaşmak. Cennete ulaşmayı dilemek. Ama bu dilek 7 safayı içerir. Bunun birinci safhası cennetin birinci katına ulaşmaktır. Birinci kat Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. İkinci kat 10 tane insanla mürşide tabi olmakla gerçekleşir. Üçüncü kat ruhu Allah'a ulaştırmakla gerçekleşir. Dördüncü kat fizik vücudu Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Beşinci kat nefsi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Altıncı kat irşada ulaşmakla gerçekleşir. Yedinci kat iradeyi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Öyleyse hepsi cennete ulaşmak ama görüyorsunuz ki safhalar farklı olayları içeriyor. Ama hepsi cennete ulaşmak. Öyleyse asgari standartlar nedir? Birinci kat cennet. En alttaki cennet birinci kat cennet. Kim birinci kat cennete ulaşır? Allah'a ulaşmayı dileyen. İşte bitti olay. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir birinci kat cennete mutlaka ulaşmak. Ama efendim ben Allah'a ulaşmayı diliyorum da sizin dedikleriniz bir türlü oluşmuyor. O zaman diliyorum demeyin. O zaman dilemiyorsunuz. Oluşmuyorsa şartlar, dilemiyorsunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kimi ulaştırır? Allah'a ulaşmayı dileyeni. Evvela Allah-u Teala'nın bir sözünü hep bir yanlışmış gibi söyleyen insanlar var. Allah-u Teala diyor ki ben dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Hoppala. Öyleyse ben hiçbir şey dileyemeyeceğim demektir. Çünkü Allah benim dilediğimi dilememişse ben onu dileyemem. Sevgili kardeşlerim, bu sözü dikkatle yerli yerine oturtun. Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz ya da dilemiyorsunuz. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bileceksiniz ki Allah-u Teala onu ezelde dilemiştir. Allah yalnız sizin değil, herkesin mutlaka Allah'a ulaşmasını dilemiştir. İyi de bunu nereden biliyoruz? Çok basit. Allah'ın indirdiği bir Kur'an-ı Kerim var ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala tam 12 defa ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı farz kılmış. Daha nasıl dilesin? Dilemiş, dilemekle kalmamış. Hepinizin dilemeniz için üzerinize farz kılmış ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ruhunu ulaştırmasının bir dileğe tabi olduğunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Eğer Allah Teala dediğimizse ben dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah Teala dilemiş bunu. Sonra neyi dilemiş? İkinci kat cennetinde sahip olduğunuz olmanızı dilemiş. Üçüncü kat cennetinde sahip olmanızı dilemiş. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlerin hepsinin sahip olmanızı dilemiş. Öyleyse siz dilediğiniz zaman zaten Allah'ın dilemiş olduğu bir şeyi dilemiş oluyorsunuz. Yoksa Allah Teala'nın hepiniz için ben senin için diledim, sen de diler diye teker teker size söylemesini mi bekliyorsunuz? O hesabı toptan görendir. Dilediğini kesin şekilde ispat ediyor. Ezelde Allah Teala dilemiş hepinizden. Hepinizin Allah'a ulaşmasını. Bu dileğini de kesin bir hükümle ortaya koymuş. 12 defa üzerinize farz kılmış. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı. Ve sizden de istiyor ki benim sizin için dilediğim o şey var ya, hepiniz için dilediğim, siz de dileyin diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Niyet amelden üstündür. Doğru mu? Dört dörtlük bir doğru. İşte son derece basit bir misal. Bir adam düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ama ömrü vefa etmemiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah bu kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini görmüş, işitmiş, bilmiş. Bildiği, gördüğü, işittiği anda Rahim Esması'yla tecelli başlar. Arkası gözlerdeki icab-ı mesturenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalpteki ekinnetin alınması, kalbine kişinin hidayet konması, nur kapısının Allah'a döndürülmesi, göğsünden kalbine kişinin nur yolunun açılması. Her biri o kişiye derecat kazandırıyor. Öyle bir dizaynı var ki Allah-u Teala'nın, sadece Allah'ın bu yaptıkları, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi 3. basamaktan 14. basamağa ulaştırır. O kişi hiçbir şey yapmamıştır, sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah için bu yeterlidir. Allah'ın ezelde dilediği, üzerimize 12 defa farz kıldığı bir hususu, ki Allah önce dilemiş ki biz diliyoruz, bir yeni dizaynla ortaya koyuyor Allah Teala. Üzerimizde öyle olaylar vücuda getiriyor ki her vücuda getirdiği olayla bize derecat kazandırıyor. Ne yapmışız? Amel mi yapmışız? Hayır. Hiçbir şey yapmamışız. Ertesi gün ölmüşüz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ertesi gün ölmüşüz. Allah Teala bizi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için mutlaka cennetini alacak. Bu niyet ve sonucu. Amel yok. Sıfır amel. Şimdi gelelim bir başka cephesine konunun. Bir insan düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden hiç haberi olmamış. Öğrenenler, dinlerini öğrendiklerini zannedenler, bunu öğrenmemişler. Yani Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinden haberdar değiller. Ne diyor Allah Teala 7 ve 8'de, Yunus 7 ve 8'de? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا مِنْ حَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيكَ مَوَهُمُ النَّارُ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatındaki
1: kazandıklarıyla, elde ettikleriyle mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar diyor Allah-u Teala, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Böyle bir insan düşünün. 15 yaşında namaza başlamış. Rüştü hak edeceği devrede namaza başlamış. İslam'ın 5 şartını hayatı boyunca yerine getirmiş. 80 yaşında ölmüş. 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş. Kelime-i şehadetle getirmiş. Kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Bu adamın kurtulması ne yazık ki mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediği için mümkün değil. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bu amel. Ama asli unsur var olmadan bir amel. Bu amelin içinde zikir yok. Bu amelin içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Bu amelin içinde tabiyet yok. Bu amelin içinde ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslimi yok. Şeytanın o korkunç hilesine kurban gitmiş adam. Şeytan öylesine şeytani zekaya sahip olan bir mahluk ki vasıtaları insanlara hedef olarak göstermiş. Ve bunu başarıyla şimdiye kadar yürütmüş. Şimdi foyası meydana çıkıyor. İnsanlar daha yeni öğreniyorlar. Şeytanın bir hilesiyle karşı karşıya olduklarını insanlar daha yeni öğreniyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.

olması ve insanların korkunç bir cehennem yolculuğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hepsi birer vasıtadır. Hedef değildir. Vasıtayla hedefi birbirinden çok iyi ayırmanız lazım. Dört tane hedefiniz var, gideceksiniz. Birinci hedefiniz, ruhunuzu Allah'a teslim etmek. İkinci hedefiniz, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. Üçüncü hedefiniz, nefsinizi Allah'a teslim etmek. Dördüncü hedefiniz, iradenizi Allah'a teslim etmek. Hepsi hedef. Yani gitmeniz lazım gelen menziller. Diyelim ki birinci menzil 100 kilometre ötede. Bunun sembolik manası, ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Birinci menzile ulaştınız. Oradan sonra 150 kilometre daha gideceksiniz. İkinci menzile ulaşacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra ulaşacağınız yer ondan 200 kilometre daha ötede. Yani ikinci menzilden 200 kilometre daha ötede oraya gideceksiniz. Üçüncü hedefinizi gerçekleştireceksiniz. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Oradan 300 kilometre daha ötede de iradenizi Allah'a teslim etmek var. Onu da gerçekleştirdiniz. Ne yaptınız? Dört tane menzile, dört tane hedefe ulaştınız. Hepsini gerçekleştirdiniz. Neyle? Kapınızın önündeki arabayla, vasıtayla. İşte namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi o vasıtadır. Hepsi birer vasıtadır. Sizi hedefinize taşıyacak olan, yedi safhada oluşan, dört tane sonuçla noktalanan bir teslimler dizisini gerçekleştirmeniz hedeflerinizdir. Bu hedeflere ulaşmak için namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, zekat vereceksiniz, hacca gideceksiniz, kelime-i şehadet getireceksiniz ve özellikle zikredeceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve iblis ne yapmış? İnsanlara hedefleri unutturmuş, hedefleri yok etmiş ve bir daire çizmiş. Bu dairenin üzerinde o vasıtayı kullanmanızı istiyor. Yani vasıtayı bir hedefe götürmek üzere değil, bir daire çizip her seferinde başladığınız yere geri dönmenizi temin edecek olan bir dizayn içerisinde sürmüş. İşte 65 yıl bir adam bu arabayı bir daire çizerek, yüzlerce kilometre çapında bir daire çizerek hep geldiği yere, başladığı yere devamlı geri dönmek suretiyle 65 yılını harcamış. Ama ne ruhunu, ne veçini, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim edememiş. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın size gösterdiği hedef, bir daireyi çizip bu mütevadiyen başladığınız yere geri dönmeniz değildir. Allah'a doğru yükselmektir. Bu yükselmek için o vasıtaları kullanmak mecburiyetindesiniz elbette. Şeytan öylesine şeytanca bir plan kurmuş ki vasıtaları insanlara hedef olarak

yutturmuş. İnsanlar şu dünyaya namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, kelime-i şehadet getirmek için geldiklerini zannediyorlar. Hayır, onun için değil. Bunları vasıta olarak kullanarak Allah'a teslim olmak için, Allah'a kul olmak için geldiniz dünyaya. 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını da, meclerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte şeytanın foyasının meydana çıktığı bir yeni devre girmiş bulunuyoruz. Asr-ı Hidayet. Artık vasıtaların vasıta olarak düşünüldüğü, hedeflerin de varılması lazım gelen hedefler ittihaz edildiği yeni bir devreye girdik. Bu devre Asr-ı Hidayet devri deniyor. Asr-ı Hidayet, Hidayet Asr-ı Hidayet devri demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hat kelimesi, hidayet kelimesi, hüda kelimesi, hüden kelimesi, hüdaye kelimesi, mehdi kelimesi, hepsi aynı kökten gelir. Ve hepsi hidayeti içerir. Hidayet, lügat manası itibariyle ulaşmak demek. İnnel hüda hüdallah. Âl-i İmran 73. İnne, muhakkak ki şüphesiz ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İki tane aynı kökten gelen kelimeyi kullanmış Allah Teala. Hüda, hüdallah. Birinde isim, diğerinde fiil. Hüda, hidayet, isim. Hüdallah'taki hüda, Allah'a ulaşmak, fiil. Öyleyse böyle bir muhtevada artık iblisin palavralarına inanmayacağınız yeni bir devrin içindesiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala her şeyi en güzel standartlarda açıklığa kavuşturmuş. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile karşı karşıyasınız. Allah ne diliyor? Hepiniz için Allah Teala ne diliyor? Sadece bir tek şey, sizin mutlu olmanızı. Herkese dileyeceği kadar yükselmeyi ve yücelmeyi seçme hakkını vermiş. Ama diyor, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Daha kolay ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala kolaylık diliyor. Allah'a bir ulaşmayı dilemenizle, bir tek dilekle sizi mutlaka ebediyen kalacağınız, sonsuza kadar kalacağınız cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. O kadar mı hepsi? Hayır. Üçüncü kat cennete ulaştırmayı garanti ediyor. Siz sadece bir dilekle dileyeceksiniz. Geri kalanı mı? Hayır, size ait değil. Geri kalan her şeyi o yapacak. Siz namazı sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Siz orucu sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Siz zikri sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek.
bütün vasıta emirleri severek yapacaksınız. Çünkü Allah size onları sevdirecek. Garanti etmiş sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu Allah'a ulaştıracağına, üçüncü kat cennetin sahibi kılacağına, dünya saadetinin yarısını mutlaka o kişiye kazandıracağına dair garanti vermiş Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim size. Siz şeytan olsaydınız ne yapardınız? Daha daha yani bir şey yapamazdınız. Şeytan allem etmiş, kalem etmiş, üç kağıtçılığını en kesin şekilde gerçekleştirmiş ve asırlar boyunca insanları yutturmayı başarmış. Herkes vasıtaları hedef zannediyor. Ya da yeni tabir kullanalım, araçları amaç zannediyor. İnsanlara sorun, Allah sizi neye yaratmış? Namaz kılalım diye yaratmış, oruç tutalım diye yaratmış, zekat verelim diye yaratmış, hacca gidelim diye yaratmış, kelime-i şehadet getirelim diye yaratmış. Buna inandırmış insanları sevgili kardeşlerim. Şimdi beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Allah Teala acaba niçin koymuş sahabenin hayatını Kur'an-ı Kerim'e? Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Gelecek bütün nesillere sahabenin hayatını projekte ediyor Allah Teala. Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar diyor kainattaki en büyük müşriye ulaşıp tabi oldular. Onlar diyor hepsi ruhlarını bana ulaştırdılar, teslim ettiler. Onların hepsi fizik vücutlarını bana teslim ettiler. İkinci teslim. Onların hepsi nefslerini bana teslim ettiler. Üçüncü teslim. Onların hepsi iradelerini de bana teslim ettiler diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam beş şeyden bina edilmiştir diyor. Bu şartlar olmazsa olmaz diyor. Gerçekten bu vasıtaları kullanamazsınız, o hedefe asla gidemezsiniz. Olmazsa olmaz. Ama kapınızın önündeki arabayı eğer gideceğiniz yer zannediyorsanız yanılıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Kapınızın önündeki araba bir araçtır. Sizi ruhunuzu teslim etmek birinci menziline, fizik vücudunuzu teslim etmek ikinci menziline, nefsinizi teslim etmek üçüncü menziline, iradenizi teslim etmek dördüncü menziline götürecek olan bir vasıtadır. Ona benzinini koyacaksınız, yağını koyacaksınız, bakımını tutacaksınız ve o vasıtayı, diyelim ki tekerleri namazı temsil ediyor, direksiyonu zikri temsil ediyor, motoru şehadet getirmeyi temsil ediyor ve bunların hepsinden oluşan bir vasıta var kapınızın önünde. Ben birini kullanırım, ötekileri kullanmam diyemezsiniz. Ayrıca söylediğim gibi siz sevmeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Allah size sevdirecek. Öyleyse isterseniz beraberce bakalım. Hidayet çağının temelini teşkil eden esas ibret vasıtası, ispat vasıtası Kur'an-ı Kerim'deki sahabenin hayatıdır. Allah Teala onlar için son derece önemli bir açıklamada bulunuyor. Âl-i İmrân 119. Son derece önemli bir açıklama. Onlar size buğz ettikleri halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Bu ne demek biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu
meselenin ruhunu teşkil ediyor. Özünü teşkil ediyor, hülasasını teşkil ediyor. Esasını teşkil ediyor. Hem esasını hem de esansını, ruh demek. Nane ruhu dediğimiz zaman nanenin esansı anlaşılır, gene ruh manasına gelir. Öyleyse o ruha dikkatle bakın. Sahabenin hayatı Kur'an-ı Kerim'de acaba niçin bütün gelecek nesillere projekte edilmiş Allah-u Teala tarafından? İşte bunun için onlar kitabın bütününe iman ediyorlardı. Yani ne demek onlar kitabın bütününe iman ediyorlardı? Onlar kitabın, Kur'an-ı Kerim'in bütününü tatbik ediyorlardı. Neyi içeriyordu bütün? 7 safa içeriyordu. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, 2, ruhu Allah'a ulaştırmak, 3, fizik vücudu Allah'a ahsen kılarak teslim etmek, 4, nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek, 5, irşada ulaşmak, 6, iradeyi Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmak, 7. Sahabe bu 7 safhanın bütününü gerçekleştirdiler. Nasıl? Allah'ın farz kıldığı bütün hükümlere itaat ederek, onları gerçekleştirerek. O zaman son derece önemli bir olaydan bahsediyoruz. Allah neyi farz kılmışsa hepsini gerçekleştirmişler. Allah neyi yasak etmişse onlardan kendilerini korumuşlar. Öyleyse önemli mi emri bil maruf, nehyanil münker? Elbette önemli. Çünkü neyi yapacaksınız, neyi yapmayacaksınız da hedefe gideceksiniz. Allah-u Teala tarafından tespit edilmiş ve konulmuş Kur'an-ı Kerim'e. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Siz de dileyeceksiniz. Onlar devrin imamına tabi oldular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın en büyük mürşidi. Siz de tabi olacaksınız. Ve bu safhaların zamanlar içerisinde adım adım ortadan kaybolduğunu görüyoruz. 7 tane İslam'ın safhası yerine İslam'ın 5 tane vasıtasını getirmiş iblis. Hedeflerin 7'sini de yok etmeyi başarmış, yerine İslam'ın 5 tane vasıtasını getirmeyi başarmış. Ve bütün insanları söylediğimiz gibi bir hedefe gidecek yerde bir dairenin içinde mütemadiyen dönmeyi sağlayacak bir şekilde asırlar boyunca ayarlamış ve nihayet hedefine ulaşmış. Artık insanların kitapları bunları öğütlüyor. Siz dünyaya namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, hacca gitmek için, kelime-i şehadet getirmek için geldiniz diyor. Peki o ayette hangi sır var? Ali İmran 119'da siz kitabın bütününe iman edersiniz de hangi sır var? O devirle bu devri birbirinden ayıran temel hüküm var. Onlar Allah'ın bütün farzlarına riayet etmişler, bütün yasaklarına riayet etmişler. Yasak ettiği fiilleri asla işlememişler, farzlarında hepsini yerine getirmişler. Nedir farz? Birinci farz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Dilemezseniz diyor benim cennetime giremezsiniz diyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? İşte rahat
20, 21, 22. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيَحْشَوْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ahdini ifa ettiler ve misaklerini bozmadılar ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Onlar kötü hesaptan korkanlardır. Yani kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmasından korkanlardır. Peki kim bunlar? Bunlar kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmaması için ne yapmaları lazım geldiğini anlayanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kaybettiği dereceler mutlaka kazandıklarından fazla oluyor. Onlar huşu sahipleridir diyor Allah-u Teala. Allah'a karşı huşu duyanlardır diyor. Ve 22. ayette de ve onlar Allah'ın zatını sabırla Allah'tan dileyenlerdir. Sabırla Allah'tan Allah'ın veçhini dileyenlerdir. Zatını dileyenlerdir. Zata ulaşmayı dileyenlerdir. Ve zatı görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse neymiş birinci farzı Kur'an-ı Kerim'in? Allah'a ulaşmayı dilemek. Onlar mı dilemişler? Bugün mü dilenmiyor? Böyle bir talep hiç kimsede yok. Din öğrenimini tamamlamış olan hiç kimse bugün Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü bu öğretim dizaynı içerisinde bu mevcut değil. Yani kitabın bütünü, öğretimin bütünü içerisinde, bugünkü öğretim statüsü içerisinde kitabın bütünü yok. Kitabın bir kısmı var. Bu kitabın bütünü neyi içermiyor? İnsanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel hükümlerin hiçbirini içermiyor. Hedefleri tamamen yok etmiş. Öyleyse bundan 14 asır evvel demek ki o kitabın bütüne tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece kitabın bütününün birinci faslını tamamlamışlar. Sonra İkinci safhaya ulaşmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. İşte yedi tane safhanın itiraz edilmeyen tek noktası burası. Evet diyorlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olunlar. Neyse, çok şükür tartışmasız bir safhamız var. Hepsi tabi olmuş. Hamdolsun ki buna kimsenin bir itirazı yok. Öyleyse bugün durum ne? Bugün kimseye tabi olunmaması için herkeste bir genel çaba var. Allah'la kul arasına kimse giremez. Allah Teala da tam aksini söylüyor. Secde 24'te ve cealna minhum eymeten yehdune bi emrina diyor. İnsanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayet erdirsinler diye. Allah öyle diyor, onlar da böyle diyor. Olur ha. Öyleyse ikinci safayı da gerçekleştirmişler. Bugün o ikinci safa artık yok. Öyleyse kitabın bugün bütününe iman ediyor mu insanlar? Tatbik ediyor mu? Hayır. İkinci safayı tatbik etmiyorlar. Üçüncü safa ruhun Allah'a ulaştırılması. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte Zümer 18. Onlar sözü dinlerler. En güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Bugün ruhun Allah'a ulaştırılması kesinlikle yerine getirmek şöyle dursun, reddediliyor. Ruh insana hayat verir diyorlar. Kimin ruhu Allah'a ulaşır? Ölülerin. İnsan ölmeden ruhu Allah'a ulaşamaz diyorlar. Vücuttan çıkınca insan öleceğine göre, sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel onların hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ali İmran 20,
Habibim müminlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Onlar nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bütün sahabe, Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların nefslerini Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Hepsi irşada ulaşmışlar. Bugün kimse nefs teslimi diye bir olaydan bahsetmiyor. Bu da yok. Kitabın bütününden insanların kurtuluşunu temin edecek olan o hedeflerin her birisini yok etmeyi başarmış İblis. Hedefler bir anda yok edilmemiş. Hedefler asırlarca, binlerce yıl süren İblis'in gayretiyle adım adım yok edilmiş. Ve bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Hücurat 7. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinleseydi bundan zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına gelmişler mi? Gelmişler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi diyor ki o sabikunel evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardan da bir kısmı macirinden de bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyorsunuz? Onlar kitabın bütününe tabi oldular. Mehmet Akif Ersoy nasıl diyorsa ki, onlar Kur'an'dan bahsetmiyorlar, Kur'an'dan almalıyız bütün hakikatleri diyorsa, doğruyu söylemişse, bu basit karşılaştırma 14 asır evvel onların kitabın bütününe tabi olduğunu, bugün kitabın bütününün devre dışı kaldığını görüyoruz. İnsanların 7 kat cennete ulaşmasını temin edecek 7 tane safhanın hepsi devre dışı kalmış. Hepsini devre dışı kalmayı, bırakmayı başarmış iblis. Ve nasıl başarmış bunu? Vasıtaları hedef olarak kabul ettirmiş. Böyle başarmış. İnsanlar namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, hacca gitmek için, kelime-i şehadet getirmek için hayata getirildiklerini zannediyorlar. Ve en kötüsü bu 5 tane vasıtanın içinde bütün hepsinden daha önemli olan zikir yok. Zikir yoksa hiçbir aşamayı gerçekleştiremezsiniz. Zikir yoksa mahvoldunuz demektir. Ve o da imanın bütününü ifade ediyor. İmanın bütününün arasında zikir de var. Ve zikir bugün devreden tamamen çıkmış durumda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler bu bakımdan geleceğin en sağlam projektörlerisiniz. Çünkü siz öğrendiniz. Ayetlerle öğrendiniz. Hiç kimse sizi aldatamaz. Öyleyse 14 asır evvel onlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabe ne yaptıysa, ondan evvel Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ne yaptıysa, ondan evvel Hazreti Musa ve Hazreti Musa'ya tabi olanlar ne yaptıysa, siz de aynı şeyi yapıyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da sahabenin yaptığı 7 safhada Allah'a teslim olmak. İslam kelimesi teslim kelimesiyle aynı kökten gelir. Hepiniz Allah'a teslim olmak şerefine erenlersiniz.
tabiyetten sonra 2-3 aylık, bilemediniz 5-6 aylık bir olay. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp teslim etmek, Allah'ın evliyası olmak, en az dünya saadetinin yarısına sahip olmak. 5-6 ayda Allah Teala garanti veriyor size bu hedeflere ulaşırsınız diye. Geri kalanı lafı güzel. Sevgili kardeşlerim, işte Kur'an, işte Allah'ın hakikatleri, işte mutluluk, işte mutsuzluk. Seçin. Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Zikir sohbeti, konumuz zikir. Zikir, hatırlama anlamına gelen bir kelime. Zikir, tekrar etme anlamına gelen bir kelime. Yukarıda zikredilen bir hususu bir defa daha anlatıyoruz dediğimiz zaman, o konunun yukarıda daha evvel söylendiğini ve zikir kelimesiyle anlatmış oluyoruz.

Mezkür kelime dediğimiz zaman daha evvel bu kelimenin kullanılmış olduğu neticesine ulaşıyoruz.

Ama bu manaların ötesinde Kur'an-ı Kerim'de zikir çok önemli bir yer işgal eder. İbadetlerin en büyüğü zikir olması hasebiyle. Namaz kılmak bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Zikrullah bir zikirdir. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diyerek devam ettirmek, tekrar etmek zikrullah'tır. O da bir zikirdir. Zikirlerin içinde en büyüğü de zikrullah'tır. İbadetlerin içinde en büyüğü gene zikrullah'tır. Öyleyse

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikrin Kur'an'daki en üstün ibadet olduğunu Allah Teala ifade ediyor. Bu zikir türü Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah Allah diye ard arda tekrar etmektir. İşte Allah'ın isminin kesintisiz bir şekilde tekrar edilmesi zikri daimi ifade eder. Kesintisiz bir zikir, daimi zikir. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bir insanın manevi tekamülünün anahtarı zikirdir. Bel kemiği, omurgası zikirdir. Zikirsiz bir manevi tekamül, manevi gelişme hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse ne demek istiyoruz? Manevi gelişme deyince neyi kastediyoruz? Nefsimizin kalbi başlangıçta sadece afetlerle doludur. %100 afetlerle dolu bir nefs kalbinin sahibiyiz. İşte bu nefsimizin kalbindeki afetleri yok etmekle vazifeliyiz hepimiz. Nefsimizin kalbindeki afetler, bütün insanların kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar, cimrilik, düşmanlık, nefret, kin, her biri nefsimizin bir afetidir. Ve asıl olan, bize gösterilen, insanlara gösterilen hedef, nefsimizin bütün afetlerinden kurtularak, afetlerin yerine fazılları, faziletleri yerleştirebilmek. Ve böylece nefsimizin bize Allah'ın yasak ettiği fiilleri emretmemesini temin etmektir. Bütün insanların nefsleri afetlerle donatılmış olduğu için Allah neyi emrediyorsa onun yerine getirilmemesini ister nefsin afetleri. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka işlemek ister nefsin afetleri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsin afetleri dediğimiz zaman bir insana devamlı derecat kaybettiren talepler bunlar. Nefsin afetleri hep onu talep ederler. Allah neyi emretmişse onu yapmamayı, Allah neyi yasaklamışsa onu da yapmayı, ister yasakladığını gerçekleştirelim, derecat kaybederiz, ister emrettiğini yerine getirmeyelim, gene derecat kaybederiz. Her halükarda bu bapta bir olgu var. Nefsimizin afetlerine tabi olduğumuz zaman, mutsuz bir insan olmayı hep sürdürürüz. Sür git, devam eder, gider bir ömür boyu mutsuz oluruz. Ama kim mutluysa, o mutlu olan insana dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutlu olan insan Allah'ın dostudur. Allah'a gerçek dostluğun başladığı yer aslında en üst seviye dostluktur. O daimi zikrin başlamasıyla gerçekleşir. Kişinin kalbi o noktada kesintisiz bir şekilde her çift atışında bu tarzda çift atar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye
Allah'ın ismini tekrara devam eder. İşte bu kelime nefsimizin kalbinin her çift atışında tekrar edilen bu kelime bir insanın nefsinin kalbine Allah'ın rahmet isminin nurunu, fazl isminin nurunu birlikte getirir. Rahmet nurları taşıyıcı faktördür. Fazıl nurları ise nefsin kalbini temizleyici faktörlerdir. Peki rahmet nurunun temizleme fonksiyonu var mı? Var. Fakat sadece %2'lik bir değere ulaşabilir. Nefsimizin kalbine başlangıçta girecek olan nur, girip yerleşecek olan nur, %2 rahmet nurudur. Bunun sebebi, Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisinin kalbimizde başladığının, kalbimize konulan bu işaretle bir alamete, bir ispat vasıtasına kavuşmasıdır. Sadece %2 rahmet nuru nefsimizin kalbine girebilir. Geri kalan nurlar rahmet nuru değildir. Geri kalan nurlar fazıllardır. Kişiyi faziletli, erdemli insan kılacak olan fazıllardır. Bir insanın erdemli insan olabilmesi, faziletin sahibi olabilmesi ancak nefsinin kalbinin fazıllarla dolmasıyla mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nasıl oluyor da zikir kelimesi, Allah kelimesi Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurları taşıyor? Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Eğer şeytanın adımlarına tabi olursanız şeytan size münkerle ve fuhuşla emreder. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani nefsinizin kalbine ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi denilen olay nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının %51 oranında dolmasıyla mümkündür. Bu %51'in %2'si rahmet nurudur. Rahim esmasının başlangıç noktasında zikir yaparsak nefsimizin kalbine bu iki nur girebilir. İki %2'lik nur girebilir. Bu nur rahmet nurudur. Rahim esmasının üzerimizde tecelliye başlamış olduğunu gösterir. Sonra geri kalan nurlar %98'e kadar yükselecektir. Daimi zikirle nefsimizin kalbi neticede %100 nurlarla dolacaktır. Konumuzun belki en önemli yönü unutulan bir hakikati hatırlamaktan geçer. Zikir farz mıdır? Eğer bizim din adamlarımıza sorarsanız, zikir farz değildir diyeceklerdir size. Çünkü ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcut değildir. Dinin insanları nasıl cehenneme götürecek olan bir korkunç tuzakla kolları ve bacakları kesilerek
bitkisel hayata ulaştırıldığını, din üzerindeki incelemenizi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin yaşadığı İslam'la bugün yaşamakta olan İslam'ı karşılaştırmak suretiyle sahneleyebilirsiniz. Bundan 14 asır evvel onlar İslam'ı yaşadılar. Onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Bugün Kur'an'daki İslam'dan dinin bugünkü farzlarıyla vücut bulan yaşantıda artık eser yok. Din hedeflerden ibarettir. Bu hedefler ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Bu hedeflere gidebilmek için vasıtalar vardır. Bu vasıtalar gerçekleşmedikçe o hedeflere yürüyemezsiniz. Hedefler ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Peki bunu gerçekleştirmek için hangi vasıtaları kullanacaksınız? Namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, zekat vereceksiniz, paranız varsa hacca gideceksiniz, kelime-i şehadet getireceksiniz. Bunların hepsi vasıta. Yeter mi? Bu vasıtalar yeter mi? Hayır, yetmez. Hepsi farz mı? Hepsi farz. Yeter mi? Yetmez. Neden yetmez? Gene farz olan iki husus daha var. Birisi zikir. İkincisi Allah'a mülaki olmayı dilemek. Bu ikisinden ikincisi yoksa, Allah'a ulaşmayı kişi dilememişse, o kişi hiçbir zaman cehennemden kurtaramaz kendisini. Cehenneme gidecek ve ebediyen cehennemde kalacaktır. Sevgili kardeşlerim, burada ibadetlerle, vasıtalarla hedefleri dikkatle yerlerine oturtmanız lazım. Hedef, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Ama bu hedeflere ibadetler olmaksızın gidemezsiniz. İbadetler o hedeflere ulaşmanızın vasıtalarıdır. Ve bunlardan da en büyüğü zikirdir. İbadetlerin en büyüğü zikirdir. Üç tane büyük ibadet Kur'an-ı Kerim'de mukayese edilmiştir. Bunların arasında zikrin en büyük olduğu açıklanmıştır Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala buyuruyor ki, اُتْلُ اُوْهِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَكُمُ السَّلَاتِ اِنَّ السَّلَاتَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَعَلَى ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ Diyor ki Allah-u Teala, Habibim, sana vahyettiğimiz o Kur'an var ya, onu oku onlara, onu oku, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, bu iki zikirden de daha büyüktür. Yani en büyüktür. Muhakkak ki zikir, zikrullah, Allah'ın ismini Allah Allah diye zikretmek suretiyle oluşan zikir, bu iki ibadetten daha büyüktür. Üçünün en büyüğüdür.
Muhakkak ki öyledir. Le kullanmış Allah Teala. Ve le zikrullahi ekber. Muhakkak ki, şüphesiz ki zikir bu ikisinden de daha büyüktür. En büyüktür diyor Allah Teala.

Böyle bir dizaynda zikrin farz olup olmadığını da devreye koymamız lazım. Hem zikir farzdır Kur'an-ı Kerim'de, hem günün yarısından daha çok zikir farzdır, yani çok zikir farzdır, hem de daimi zikir farzdır. Kur'an-ı Kerim'de bunların üçünün de farz olmasına rağmen bugünkü din tatbikatında ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcut değildir. İşte zikir farz mıdır'ın cevapları. Ara sıra zikretmek farz mıdır? Farzdır. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, demek ki ara sıra zikretmek üzerimize farz kılınmış. Hiç kimse farz olmadığını iddia etmemeli. Ve bunları ibretle dinlemeli ve eksikliklerini tamamlamalı. Öyleyse evvela zikir farz mı? Ara sıra Allah-u Teala'nın adını Allah Allah Allah Allah diye zikretmek zikrullah farz mı? Farz diyor Allah-u Teala. Peki günün yarısından daha fazla zikretmek farz mı? Farz. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine amenüzkürullâhe zikren kesîrâ." Ey amen olanlar! Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenler, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani Allah'ı günün yarısından daha çok zikredin. Öyleyse Allah'ı günün yarısından daha çok bir zaman parçasında zikretmek de üzerimize farz. Ve acaba zikri daim, yani kesintisiz zikir, hiç durmadan Allah-u Teala'nın adını zikretmek farz mı sualine ulaştığımız zaman onun da farz olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki:

Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Feskürunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Demin görmüştük ki namaz da bir zikirdir. Namazdan sonra da bunu yapın diyor Allah Teala. Evvel ve sonra. Yani bir insan ya ayaktadır ya oturuyordur ya da yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek üzerimize farzdır. Daimi zikir insanların üzerine bu ayet-i kerimeyle farz kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün sahabe bu daimi zikrin sahibi olmuşlar. Üzerlerine farz kılınan bu lazimeyi yerine getirmişler. Ve ulul elbab olmuşlar. Allah Teala daimi zikir sahiplerine ulul elbab diyor. Âl-i İmran 190 ve 191. Li ulil elbab yezkürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. O ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor Allah Teala. İşte Allah'ı bir insan sadece üç halde bulunabileceğine göre üç halin üçünde de zikretmek, bunu gerçekleştirebilenlerin adı ulul elbab. Ve bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Hepsi önce bir süre zikretmişler. Sonra zikirlerini günün yarısının ötesine taşıyıp sahit olmuşlar. Sonra da nefslerini de Allah'a teslim edip daimi zikrin sahibi olmuşlar ya da daimi zikrin sahibi olarak nefslerini de Allah'a teslim etmişler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her açıdan Allah ile olan ilişkilerimizi incelediğimizde gördüğümüz şey o ki Allah'ın 14 asır evvel indirdiği Kur'an-ı Kerim'e farz olarak koyduğu insanları mutlak olarak hem dünya saadetine ulaştıracak olan hem cennet saadetine ulaştıracak olan cennetin beşinci katına ulaştıracak olan daimi zikir hepimizin üzerine farz kılınmış. Sonra aradan sadece 14 asır geçmiş. 14 asır sonra bugünkü din tatbikatına baktığımız zaman bırakınız daimi zikri, zikir yok farzların arasında. Ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikir mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, onun için yüreğimiz kanıyor. Biz din adamlarımıza onların unuttukları Kur'an hakikatlerini onlara göstermekle vazifelendirildik. Allah Teala tarafından hiç düşünemiyorlar mı? Biz bunları nereden öğrenmiş olabiliriz?

Günün yarısından fazla zikretmek farz. Ve daimi zikir de farz. Ve bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Bir defa daha söyleyeyim. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenilene itaat ederler diyor sahabe için. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Ulul elbab ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de Allah'ın ismini tekrar edenler. Bu ulul elbab daimi zikrin sahipleri. Hem daimi zikir farz hem de bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nasıl bir dizayn içinde olmalıyız? 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabinin yaşadığı ve Kur'an'da farz kılınan esaslar hem Kur'an'da farz olmaları dolayısıyla hem de bu farzlar aynı zamanda sahabe tarafından da yaşanmış olması dolayısıyla bugün de tatbik edilmesi gerekmez mi? Biz Kur'an'daki insanları cehennemden kurtaracak olan bütün farzları yok etmiş olan bir İslam tatbikatı içinde bulduk kendimizi. Biz dinsiz büyüdük. Din öğrenmeden büyüdük. Cumhuriyet çocuğuyuz. Ve herkes bizi dinimizden uzaklaştırmaya çalıştı. Zaten sahip olmadığımız bir din terbiyesi, aklımız başımıza geldiği güne kadar hiç bizi muhtevası içine almadı. Biz din terbiyesi almadan büyüdük. Dinsiz büyüdük. Ve Allah-u Teala bütün insanlara dinlerini öğretmek üzere bir dinsizi seçti. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nasıl yüreğimiz kan alıyor? 70 milyondan fazla insan bugün bizim ülkemizde cehenneme doğru gidiyor. Sırf Kur'an hakikatlerini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabinin yaşadığı İslam'ı ve Kur'an'ın fazlarını bilmedikleri için. İşte bir tanesi de bu. Zikir. Zikir farz mıdır dediğimiz zaman bugünkü din adamlarımız diyorlar ki yo farz değil. Araştırıyorlar. 32 farzda da 54 farzda da zikir yok. Farz değil diyorlar. Biz de onlara ispat ediyoruz ki zikir farz. Günün yarısından daha fazla zikir de farz. Daimi zikir de farz. Biz onlara ispat ediyoruz ki bütün sahabe zikri de, çok zikri de, daimi zikri de yaşayıp hepsine sahip olmuşlar. Ulul elbab olmuşlar. Daha ötesi var mı? Var. Sonra muhdis olmuşlar. Yani irşad olmuşlar. Sonra da irşad makamının sahibi olmuşlar. Ve daimi zikirden tesbihe geçmişler. Kendi iradeleriyle yaptıkları daimi zikrin ötesinde oluşan müessese irade Allah'a teslim edildiği zaman tesbih adını alır. Neden? Çünkü artık o kişinin iradesi yoktur. O kişi iradesini Allah'a teslim etmiştir. Bu sebeple sünnetullah o kişinin zikrini devam ettirecektir. Ama artık onun iradesiyle değil, sünnetullah'la. Bu ise artık iradi yapı devreden çıktığı için zikir değildir, tesbihtir. Bütün melekler Allah'ı tesbih ederler. Kesintisiz bir şekilde tesbih ederler.

Sünnetullah onlara Allah'ın ismini tekrar ettirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne gördük? Zikir, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesi halinde zikrullah adını alıyor. Ve bu, üzerimize daimi zikir olarak farz kılınmış. 14 asır sonra zikir de devreden çıkarılmış. Çok zikir de devreden çıkarılmış. Daimi zikir de devreden çıkarılmış. Ama bütün sahabe bunun hepsini yaşamış. Biz şimdi hepinizi 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabeye ve onların yaşadığı İslam'a davet ediyorsak suç mu işliyoruz? Kur'an bunları farz kılmış, onlar da farzları yerine getirmişler. Bugün bunların hepsi unutulmuş ve biz o unutulan şeylere hepinizi davet etmekle vazifeli kılınmışız. Ve bu görevi bir hakkın Allah Teala bize yaptırıyor. Ve insanlar bizi suçluyorlar. Bunu gerçekleştirdiğimiz için. Sevgili kardeşlerim, şartlar ne olursa olsun, sizler doğruları hep bizden öğreneceksiniz. Bu can, bu tende kaldıkça. Ve göreceksiniz ki yakın gelecekte ufuklar ağaracaktır. Bu karanlık İslam dünyası mutlaka güneşle aydınlanacaktır. Neden karanlık diyoruz? Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. İnsanları cennet ve dünya saadetine ulaştırabilecek olan ne kadar faktör varsa hepsi devreden çıkartılmış. Geriye hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan İslam'ın 5 şartı kalmış ve bütün İslam dünyası İslam'ın 5 şartının namaz kılmanın, oruç tutmanın, zekat vermenin, hacca gitmenin ve kelime-i şehadet getirmenin kendilerini kurtuluşa ulaştıracağını zannediyor. İşte bunun en hayati faktörü zikirdir. Gördüğünüz gibi zikir de farzdır, çok zikir de farzdır, daimi zikir de farzdır. Gene gördüğünüz gibi bütün sahabe daimi zikrin bu farz hükmünü hepsi yerine getirmiş. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Ve bugün farzlar arasında yok. Yoksa hiç kimsenin cennete girmesi de söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, bir korkunç devir yaşıyoruz. Şeytan, alimleri vasıta kılmak suretiyle İslam'ı mahvetmiş. Bunların her birinin devreden çıkması bir tesadüf değil. Allah'a ulaşmayı dilemenin unutulması bir tesadüf değil. Şeytanın bir tuzağı. Biliyorsunuz ki dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Şimdi konumuz olan zikre baktığımızda şeytanın İslam aleminden zikri kaldırdığını görüyoruz, yok ettiğini görüyoruz. Allah'ın namazdan daha büyük bir ibadet olarak Kur'an'da vasıflandırdığı zikir devreden çıkarılmış. Sevgili kardeşlerim, gerçekten İslam
şu andaki İslam'ın 5 şartı tatbikatıyla o tatbikatı yapan hiçbir din adamını Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Ne demek istiyoruz sevgili kardeşlerim? Demek istediğim şey açık değil mi? Her şey yok edilmiş, anlamıyor musunuz? Her şey mahvedilmiş. İnsanların İslam aleminde bu İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ulaşacaklarına samimiyetle inanması bizim kalbimizi paramparça ediyor. Gerçekten İslam alemi bütün boyutlarıyla bu tuzağa düşmüş durumda. Elbette Hristiyanlar ondan evvel düşmüşler aynı tuzağa. Elbette Yahudiler onlardan da daha evvel düşmüşler. Ama İslam alemi de bu büyük tuzağın şu anda içerisinde. Bize sorarız sevgili kardeşlerim hepinize. Böyle olduğu için gözyaşı dökmek mi yakışır? Yoksa bu konuda ömrümüz boyunca bu unutulan Kur'an kavramlarını insanlara anlatmaya ve kabul ettirmeye dair cehdle Allah için mücadele etmek mi? Söyleyin. Söylediklerimizi tahkik ettiğiniz zaman hepsinin Kur'an gerçeği olduğunu göreceksiniz. Ve hepinizi bu can bu tende kaldıkça ikaz etmekle görevli olduğumuzu sakın unutmayın. Bu hep böyle devam edecektir biz hayatta kaldığımız sürece. Ve hidayet güneşi doğmuştur. Unuttuğunuz İslam'ı İslam olarak sizlere anlatmakla, öğretmekle ve kabul ettirmekle görevliyiz. Bunu başardığımızı göreceksiniz. Kimler, hangi güçler karşımızda olursa olsun bunu başardığımızı göreceksiniz. Çünkü biz Allah'la beraberiz. Bunu hiç unutmayın. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek İslam'ın üzerindeki bu korkunç kabusun İnsanları kurtaracak olan bütün kurtuluş imkanlarından İslam'ın yoksun bırakılışının, İslam'ın bu sebeple kollarının ve bacaklarının kesilerek, İslam'ın bitkisel hayata mahkum edilmesinin bir hesabı olacaktır. Bu hesabın sahibi biziz. Bütün din adamlarına bunları hatırlatacağız ve mutlaka bunu başaracağız. Bu sözlerimiz dikkate alına ve unutulmaya. Ne yaparsanız yapın, hiçbir kuvvet dünya üzerinde bunları gerçekleştirmemize mani olamaz. 14 asır evvelki Kur'an'ın İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan gerçeklerini sadece anlatmakla kalmayacağız. Din alimlerinin kafesine kabul ettireceğiz. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Hepsine kabul ettireceğiz. Çünkü biz sizlere Kur'an'daki İslam'ı ve 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı
anlatıyoruz ve sizi sadece ona davet ediyoruz. Bu haktır. Biz de hakkı temsil ediyoruz. Aksi kanaatte olan varsa karşımıza çıksın ve ispat etsin. Öyleyse sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hep bununla sizlerin karşısına çıkacağız. Bu hakikatleri herkese anlatmaya, şartlar ne olursa olsun devam edeceğiz. Hiç kimse unutmasın ki Allah bizimle beraber. Biz onun sadece verdiği emirleri yerine getiririz. Hangi standartlar içinde olursak olalım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sohbet. Allah'tan bahsetmek üzere buradayız. O aramızdaki müşterek dost. Sizin de dostunuz, bizim de. Öyleyse siz bize dost olduğunuz için onunla dostsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları dost edinmek için onlardan bir tek şey ister. Onların Allah'a ulaşmayı dilemelerini. Dilediler, birinci dostluk kurulmuştur. İkinci aşamada biz varız. Tabiyet. Mutlaka gerekli, mutlaka şart. Zaten kişi Allah-u Teala'nın kendisine gösterdiği mürşidi mutlaka arar bulur ve ona ulaşır. İşte Allah-u Teala'ya ulaştıran fonksiyonel olan bu ikinci devredir. Çünkü Allah-u Teala ruhun vücuttan ayrılmasını şekle bağlamış. Unutmayın, hayattayken ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Allah'a doğru 7 tane gök katını aşan bir yolculuk yapacak. Neticede de ruhunuz Allah'ın zatında yok olacak. Evet, Allah'ın zatında yok olacak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizleri bekliyor. Allah'a ulaşmayanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmak için Allah'a ulaşmayı dilemeyenler sözümüz size. Kendinize zulmediyorsunuz, farkında değil misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, neden kendinize zulmediyorsunuz? Başka bir yolu yok. Hepiniz için söz konusu olan şey, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Siz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu olay otomatik olarak gerçekleşecektir. Allah'ın sözü var. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse 2 tane alternatif söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Bunlardan birincisi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek. İkincisi de dilememek. Dilemeyen kişi çok şeyler kaybetmiştir. Bir defa gideceği yer cehennemdir. İkincisi dalalettedir. Üçüncüsü küfürdedir. Allah'ın dostu değildir. Tağutun, yani insan ve cin şeytanların dostudur. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz, siz de haklısınız. Şimdiye kadar size hiç kimse çıkıp da
Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyin. Dilemezseniz şöyle olur, böyle olur diye bir şey söylemedi. İlk defa bizden duyuyorsunuz bunu. Burada da haklısınız. Çünkü Allah'ın hidayet çağında öğretisini yaptığı kişi biziz. Biz de hidayeti sizlere anlatmakla vazifeliyiz. Başka bir yerden değil. Allah'ın bize öğrettiği Kur'an ayetlerinden. Sevgili kardeşlerim, sakın unutmayın. Bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz diyor ki gelecekte benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. 14 asır evvel o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed Mustafa o sadece ve sadece Kur'an'la hükmetti. Bütün emirleri Kur'an'dandı. Sadece Kur'an'dan. 14 asır sonra o kainatın en meşgul insanının Hazreti Muhammed Mustafa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vaz ettiği hakikatler hepsi Kur'an hakikatleridir. Bugün biz size sadece onları tekrarlıyoruz. İşin asıl üzerinde durulması noktası ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? En önemli kesimi, hayati değer taşıyanı ne biliyor musunuz? İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün sahabeye öğreterek gerçekleştirdiği Kur'an farzları. Yani ruhun, yani fizik vücudun, beçin, yani nefsin, yani iradenin Allah'a teslimini içeren 7 safha 4 teslimden oluşan kainatın yegane dini. Bir başka ifadeyle İslam dini. Bir başka ifadeyle Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bir başka ifadeyle Hazreti Musa'nın Hanif dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini Hazreti Musa zamanında bütünüyle yaşanmıştır. O ve onun tabiyetinde olanlar tarafından. Hazreti İsa zamanında yaşanmıştır. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar tarafından. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmıştır. Hazreti Muhammed Mustafa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona bağlı olanlar tarafından. Yani dinler yoktur. Hazreti Musa'nın ayrı bir dini, Hazreti İsa'nın ayrı bir dini, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ayrı bir dini, Hazreti İbrahim ve Hazreti Nuh'un ayrı bir dini hiç olmadı. Hazreti Adem'in de ayrı bir dini olmadı. Sadece tek bir din Allah Teala tarafından Hazreti Adem zamanında vaz edildi, indirildi. Hazreti Adem
ve ona tabi olanlar İslam'ın 5 şartıyla yaşamadılar. Kur'an'daki 7 Safa ve 4 Teslim'le yaşadılar. Kim? Kim? Hazreti Adem ve onun 1200 yıllık hayatında onunla beraber yaşayanlar. Oğulları, torunları, torunlarının oğulları, onların oğulları, onların oğulları, onların oğulları, hepsi Allah'ın Hanif dinini yaşadılar. Hanif dini üç esastan oluşur. Allah'ın tekliği, birinci kesim, vahdet. İkinci kesim, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir toplum. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu, kurtuluşa ulaşanlar toplumu. Hazreti İbrahim'in dininin, Hanif dininin ikinci özelliği. Birinci özelliği vahdet, ikinci özelliği tevhid. Ve üçüncü özelliği teslim. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin, tekrar ediyorum, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bu dört tane teslim, yedi safhada oluşur. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemektir. Orada durun. Çoktan, asırlarca önce unutulmuş bir kavram. İzleri bugüne kadar sadece tasavvufta kalan, tasavvufu yaşadıkların, tasavvufu yaşayanların yaşadıkları Allah'ın Hanif dini. İslam'ın 5 şartıyla yaşayanlar ne alakası var mı diyorsunuz? İslam'ın 5 şartıyla gerçekten cennete gideceğinizi zannediyor musunuz? Kendinize acımıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hiç dinlemiyor musunuz bizi? Söylediklerimizi Kur'an'ı açıp tahkik etmiyor musunuz? Her söylediğimiz Kur'an'dan. Allah-u Teala Kur'an'da bu yedi safa dört teslimi üzerinize farz kılmış. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mı? İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve tekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani dilemedin, dilemezsen takva sahibi değilsin. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Kişiyi müşriklerden kılmayan, müşrik statüsünün dışında bırakan, şirkten kurtaran nedir fonksiyonel olarak? O kişinin Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemesi, münip olması, yönelmek, lügat manası, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin Allah'a mutlaka ulaştırdığı ve aynı kelimeyle ifade edildiği için önemli bir ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah
Dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a münip olursa, onları kendisine ulaştırır. Öyleyse açık ve kesin bir olayla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Allah Teala bu konuda ne söylüyor? Söylediği son derece açık, kolay anlaşılır. Bir müesseseyi anlatıyor. Allah yeştevi seçer. İleyhi ona, kendisine men kişiyi yeşayı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanlardan %90'dan fazlası Allah Teala tarafından seçiliyor. Niçin seçiliyor? Allah'a yönelsinler, Allah'a ulaşmayı dilesinler diye seçiliyor. Bunların %90'dan fazlası dilemeyecekler Allah Teala'ya ulaşmayı. Ama Allah Teala onların üzerinde hak kalmaması için hepsini seçiyor. Hepsinin dilemesini istiyor. Dileseler insanlar kendilerini kurtaracaklar. Ama seçtikleri o insanların %90'dan fazlasının, o insanların, onların da %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Hatta belki %95'ten, belki %98'den fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Şimdi orada bir adım daha atalım. Ne dedik? Allahu yeştevi ileyhi. Allah yeştevi'yi seçer. İleyhi ona, kendisine. Men kişiyi yeşa'ı. Dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehti ve hidayet eder, ulaştırır. İleyhi ona, kendisine. Men kişiyi yünip. Ona, Allah'a yönelen ve ona yöneleni, Allah'a yöneleni, Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı, açık ve kesin değil mi? Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin değil mi? Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %90'dan 95'ten fazlasını kendisine seçer. Ve onlardan, o seçtiklerinden kim ona, Allah'a yönelirse, seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, onu mutlaka kendisine ulaştırır. Onun ruhunu kendisine mutlaka ulaştırır. Ne olması lazım? Kişinin Allah'a yönelmesi, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi lazım. Hepsi bu kadar. Dilerse ne olur? Dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla ilgilenmez. Ne demek dalalette olanlar? Herkes dalalettedir. Doğumundan itibaren herkes dalalettedir. Dalalette olmak, hidayette olmamak demektir. Herkes doğumundan itibaren dalalettedir, hidayette olmadıkları için. Ve Allah Teala o dalalette olanları bırakır, onlarla ilgilenmez. Ama diyor ki Allah Teala, gene Rad 27 devam ediyor.
Ama onlardan, o dalalette olanlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Ne görüyoruz? Herkes dalalette, dalalette olanlardan her kim hidayete ermek istiyorsa manasına ruhunu Allah'a ulaştırmak. Kim Allah'a yönelirse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. İşte iki ayet-i kerime açık ve kesin Allah'a yöneleni Allah'ın kendisine ulaştırdığını söylüyor. Ne demek bu? Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın gideceği yer mutlaka cehennemdir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse birinci aşamadadır. Allah o kişiye derhal el koyar. O kişiyi teçhiz eder. O kişiyi gören, işiten ve başlangıç seviyesinde de olsa idrak eden bir noktaya getirir Allah-u Teala. Sonra onu mürşidine ulaştırır. Tabiyetini gerçekleştirir. O zaman kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ve Allah-u Teala o kişinin ruhunu sadece bir tek sebeple o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı diledi diye sadece bu sebeple Allah o kişinin ruhunu mutlak olarak kendisine ulaştırır. Evet, sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye. İki ayet-i kerime net ve açık olarak bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyene ben dileyeni ben mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Hem Rad 27 hem de Şura 13 açık ve kesin bir şekilde bunu söylüyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dizayn. Öyleyse dilemezse ne olur kişi? Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Hiç. Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. Belki de birçoklarınız için ilk defa duyduğunuz bir kavram. Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demek oluyor? Biz insanız, bir yaratıkız. Hiç bize ait olan bir şey Allah'ın zatına ulaşır mı? Size ait değil sevgili kardeşlerim. Ona ait. Ve kendisine ait olan size emanet olarak verdiği ruhu geri istiyor. Öyleyse bu muhteva 7 safha ve 4 tane teslimden oluşur. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen ne olur? Dilemeyen cehenneme gider. İşte Allah Teala açık ve kesin bir şekilde Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şunları söylüyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâted dünyâ vatme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala onlar muhakkak surette, kesin surette bana ulaşmayı dilemezler diyor Allah Teala. Bana mülaki olmayı dilemezler. İnnellezîne la yercûne likâena. Bana değil, bize diyor Allah Teala. Likâena, biz. Onlar ki İnne muhakkak surette kesinlikle ellezine onlar ki la yercune dilemezler likaena likaib ulaşmayı na bize ulaşmayı kesinlikle muhakkak surette dilemezler ve radu bil hayatet dünya onlar
dünya hayatından razıdırlar. Vatme ennu biha, onunla dünya hayatıyla ve onlar dünya hayatıyla, onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar bizim ayetlerimizden, onlar ki, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. اَلَّذ۪ينَ onlar, hum, gene onlar. An ayatina, ayetlerimizden gafilun, gafil olanlardır. Ülaike, mevahümün naru, ülaike, işte onlar, mevahum, onların geleceği yer, ve mevahümün naru, ateştir. Onların gidecekleri yer, ulaşacakları yer ateştir. Bima kânu yeksibûn. İktisap ettikleri, kazandıkları dereceler itibariyle. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Hangi dereceyi kazanıyor bu insanlar? Bu insanların amelleri boşa gidiyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, inkar eden bir adamın Allah'a ulaşmayı dilemesi hiçbir şekilde mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen o inkar eden insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Allah Teala onların amelleri heba olur diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gidiyor. Ve bu insanlar hüsranda. Yunus suresi 45. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onlar hidayette değildirler. Yani dalalettedirler. Ve onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Hüsranda olursa ne olur? Hüsranda olursa gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. İşte Müminun suresi 102. ve 103. ayetler. Müminun 102'de Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günah tartıları hafif gelirse onlar felaha erenlerdir. Yani cennete girecek olanlardır. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, bir başka ifadeyle kimin günah tartıları ağır gelirse, müminin 103, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer, ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Diyor Allah-u Teala. İşte Kehf 105, Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin hüsranda olduklarını söylüyor.
Affedersiniz, Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah'a milaki olmayı dilemeyenlerin, inanmayanların hüsranda olduğunu söylüyor. Hüsranda olanlarınsa ebediyen kalmak üzere cehenneme gideceğini söylüyor. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Daha birinci aşamadayız. Allah'a ulaşmayı dilememek. Dilemeyen kişinin ne olduğunu gördük. Takva sahibi değil. Rum 31. Rum 32. Bu kişiler şirktiler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, fırkalara ayrılmış olanlar, şirkteler. Şirkte olanlarınsa gidecekleri yer cehennem.

Nereden biliyoruz? Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu söylüyor. Dilemeyenler şirkte diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir tek fırka, onların gidecekleri yer Allah'ın cenneti, geri kalan fırkaların hepsi cehenneme gidecekler. Öyle mi? Evet, aynen öyle. Sebe suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuya dokunuyor. Ve diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte sevgili kardeşlerim, bir tek fırka kim? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar cennete girecek olanlar. Peki geri kalan bütün fırkalar şeytana kul olanlar, şeytana kul olan herkesin gideceği yer bildiğiniz gibi cehennem. Öyleyse müminler Allah'a ulaşmayı dileyen tek fırka, dilemeyenlerin hepsi kafirler standardında ve gidecekleri yer cehennem. Yetmez. Şeytanın emrine girenler, şeytana kul olanlar, şeytanın kandırdığı insanlar, Allah'ın yoluna girmekten men ettiği insanlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse unutmayın, sizlere 30 seneden beri bugünkü lise seviyesindeki din okullarında, yani İmam Hatip liselerinde ve üniversite seviyesindeki ilahiyat fakültelerinde okunmayan dini bir öğretiyi sunuyoruz. Bu söylediklerimizin hiçbirisini orada göremezsiniz. Çünkü iblis insanları gene din alimlerinin öğretisine dayalı olarak onların öğrettiği çizgide tutmayı başarmış. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu bilmiyorlar. Dilemeyenin cehenneme gideceğini, mümin olmadığını, yani asıl ifadesini kullanırsak kafir olduğunu, dalalette olduğunu, şirkte olduğunu, takva sahibi olmadığını, gideceği yerin cehennem olduğunu onlar bilmiyorlar. Peki bilmiyorlarsa bunda kabahatli değiller mi? Hayır, değiller sevgili kardeşlerim. Onları suçladığımızı lütfen zannetmeyiniz. Bu konuşmayı biz onları suçlamak için yapmıyoruz. Hiç kimse öğrenmediği bir şeyi öğretmekle mükellef tutulamaz. Değiştirilmesi lazım gelen şey üniversitelerimizdeki, İmam Hatip liselerindeki din öğretimidir. Bunu değiştirmek mecburiyetindeyiz. O zaman insanları kurtarmak imkanımız var. Sevgili kardeşlerim, şu anda bu ülkede 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru yol alıyor. 70 milyondan fazla insandan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, son derece ciddi bir faciadan bahsediyoruz size. Ne zaman
Bunun ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz? Bilemiyoruz. Biz geleceği bilmeyiz. Allah Teala bize ne öğretirse ilmimiz o kadardır. Ama bu öğretiyi Allah yaptığı için bugünün din öğretisinin bütün detaylarını bilen bütün din öğreticilerinin ötesindeyiz. O öğrendikleri ilmin bütün detaylarını bilenler bizim sizlere öğrettiğimiz Kur'an öğretisini bilmiyorlar. Bilmemekte de haklıdırlar. Neden bilmiyorsunuz diye onları sorgulayamayız. Bu yetkinin ne sizler sahibisiniz ne de biz sahibiyiz. Çünkü din öğretisi, onların öğrendiği din öğretisi onları o bilgilerin sahibi kılıyor. İnsanları kurtuluşa ulaştıramayacak olan bir din öğretisinin sahibi kılıyor. Ama onlar bunun sorumlusu değiller. Arkada bu noktaya onları ulaştıran iblis var. Şeytan. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın öğretisi açık kesin bir kurtuluşu muhtevasını alır. Öyleyse biz size sizlerin bilmediğiniz bir ilmi öğretiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye hangi ilmi öğrettiyse o ilmi öğretiyoruz. Kur'an. Ve Kur'an 7 safayla 4 teslimi içerir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimizi ciddiye almıyorsunuz. Ancak öldüğünüz zaman aklınız başınıza geliyor. Bütün söylediklerimizin doğru olduğunu o zaman idrak ediyorsunuz ama iş işten geçmiş oluyor. Biz hayatta olan sizlere sesleniyoruz. Sözlerimizi inceleyin. Ve dikkat edin sözlerimize. Siz inançlarınızı bir tarafa bırakın, bizim dediğimize inanın demiyoruz. Böyle dersek büsbütün ayrı düşeriz. Hayır, onu demiyoruz. Ama söylediğimiz Kur'an ayetlerini Kur'an'dan tahkik edin, hepsinin doğru olduğunu göreceksiniz. O zaman biz size sormayacak mıyız? Anlamıyor musunuz? Biz sizin bilmediğiniz bir ilmi biliyoruz. Öyleyse bütün alimler bilmiyorsa biz bu ilmi, Kur'an ilmini nereden öğrendik? Ne diyordunuz? Medreseler müderrisi okumadılar bu dersi. Gönüllere yazılır diyor. Bu kitap, bu ilim gönüllere yazılır diyor. Allah Teala tarafından yazılır diyor. Şimdi sizlere sorsam, Yunus diyor ki, bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. O bilmediğiniz şeyi öğrenmedikçe, bu söylediğini hiçbir şekilde ne öğrenebilirsiniz, ne de kabul edebilirsiniz. Ama bir gün yaşarsanız, size Allah öğretirse, o zaman Yunus'un bu sözlerinin her ikisinde tam olarak yerlerine oturduğunu görürsünüz.
Sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları, ne yapabilirim diye düşünüyorum. Söyler misiniz bana ne yapabilirim? Siz bu söylediklerimizi dikkate almıyorsunuz. Bizden sizin söylediklerinizin dışındaki bu hakikatleri öğrenenler size gelip soruyor. Böyle böyle söylüyor diyorlar. Ve de doğru olup olmadığını size soruyorlar. Siz de söylediklerimizi bilmediğiniz için doğru değil diyorsunuz. O zaman o kadar insanın vebali omuzlarınızda olmuyor mu? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Omuzlarınızda değil mi bu vebal? Bu söylediklerim sizin tarafınızdan kabul edilip de insanlar size sordukları zaman böyle böyle söylüyor, ne diyorsunuz dedikleri zaman siz onlara evet o Kur'an'ı söylüyor, doğruyu söylüyor, onun dediklerini yapın dediğiniz güne kadar bu ülkede korkarım ki milyonlarca insan sizin bu ilgisizliğiniz yüzünden cehenneme gitmek mecburiyetinde kalacak.

dinimizi idrak ediyoruz. Bunu sizlere de özellikle söylüyoruz. Öğrendiğiniz ilim ne sizi ne de o ilmi öğrettiğiniz o binlerce üniversite öğrencisini, belki on binlerce lise seviyesindeki öğrenciyi cehennemden kurtaramaz. Anlamıyor musunuz? Endişemizi anlamıyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz size belki sabaha kadar konuşuruz. Allah Teala hep söyler, söyletir. Ama zamanımız doldu. Gönlümüz sizde olarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah'ın hepinizin ulaşmasını istediği yegane menzil budur. Sizin mutluluğunuz. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Hepiniz Allah Teala tarafından yaratıldınız. Ve hepiniz ona kul olmak için yaratıldınız. Kul olmaksa başlı başına bir mutluluktur. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir mutluluklar dünyasına Allah'a ruhunuzu ulaştırmak için mürşidinize ulaşıp tabi olarak o noktaya kadar 12 tane ihsan olarak tabiyetinizden sonra 7 tane nimet olarak ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. 21. basamak. Burası mutluluğun yarı yoludur. Dünya saadetinin. Cennet saadetinin ise 3. katı. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dünya saadetinin %80'ini aşıyorsunuz. Cennet saadetinin 4. cennet katı. Sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Cennet saadetinin 5. katı. Dünya saadetinin %100'ü. Sonra içeride ulaşıyorsunuz. Dünya saadetinin %100'ü. Cennet saadetinin 6. katı. Ve iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. O zaman cennet saadetinin 7. katına, adın cennetlerine ulaşıyorsunuz. Dünya saadetiniz zaten hep %100'dü.

Son üç mertebede irşada ulaştığınız zamanda ondan evvelki kademe olan daimi zikre ulaştığınız zamanda irşada ulaştıktan sonraki son kademe olan iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada da hep dünya saadetiniz %100. Cennetin ise 5., 6. ve 7. katlarına ulaşıyorsunuz. Allah Teala hepinizin cennete girmesini ister. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Allah Teala dünya saadetinde sizleri garanti ediyor. Cennet saadetinde sizi o kadar çok seviyor ki bir dileğiniz Allah için yeterli. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı onun işi. Ta ki size dünya saadetini %50'den daha fazla teslim etsin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz itibarında cennet saadetini ayaklarınıza sersin. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz 1. kat cennetin sahibisiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaşıyorsunuz. Tabiyetiniz 2. kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmışsınız. 3. kat cennetin sahibisiniz. Buraya kadarını Allah garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah garanti ediyor. Sizin yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi Allah'ın garantisinde. Yoksa hala ne kadar çok sevindiğinizin, Allah Teala tarafından ne kadar çok sevildiğinizin farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? Sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz size dünya saadetinin yarısını vermesine sebep oluyor. Cennetlerin de 3. katına kadar sizi çıkarmasına sebep oluyor. Bir tek dilek. Bu dileğin sonunda o sizi kendi zatına ulaştıracak. Allah'ın sözü orada tamamlanır. Oraya ulaştığınız zaman aradan çok bir zaman geçmiş olmayacak. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden sonra 5-6 aylık bir zaman parçasının sonunda mutlaka ruhunuz Allah'a erer, ulaşır. Ermiş olursunuz. Erenlerden olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın evliyasısınız. Allah'ın dostusunuz. Allah Teala evliya kelimesini kullanıyor. Bizde, Türkçemizde evliya, büyük marifet sahibi insanları denir. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın dostu oldunuz. İşte Bakara suresi 257. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Allahü velilezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin evliyasıdır. Velisidir. Dostudur. Allah kimin dostuysa onlar da Allah'ın dostudur. Allah Teala o dostları için diyor ki Yunus suresinin 62-64. ayet-i kerimelerinde Ela inne evliya Allahü la hafin aleyhim ve la hum yasinun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. İşte kim Allah'ın evliyası olmuşsa sizi mahzun kılmaz Allah Teala. Mutlaka probleminize çözüm getirir. Sevgili kardeşlerim. Beklemediğiniz bir tarzda Allah Teala tarafından devamlı korunursunuz. İnsanlar vasıta kılınırlar bu hedefe Allah-u Teala'nın sizi ulaştırması için. Sevgili kardeşlerim, sevgi, sevgi ve de sevgi. Allah ile olan ilişkileriniz
hep buna dayalıdır. O sizi her halükarda sever. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'ın sevgisine hak kazanmışsınız demektir. Ondan evvel de sever ama o sevgisi size bir yarar sağlamaz. Sadece sizin için üzülür. Neden kendini feda etti? Neden benim yoluma girmedi, bana ulaşmayı dilemedi ve cehennemi seçti diye Allah Teala sizin için üzülür. Kanunlarını koymuştur. Kanunlara insanlar isteseler de istemeseler de kerhen veya tav'an mutlaka itaat etmek mecburiyetindedirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmanın yolu Allah'tan geçer. Allah'la bir dostluk kurmadıkça hiç kimse mutlu olamaz. Allah'la bir dostluk kurmadıkça mutluluk mümkün değildir. Allah'ın dostu olmanızsa hemen Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Ne diyor Allah Teala? Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yahsunun. O Allah'ın evliyası var ya. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Yevmil ahire inanmışlardır. Allah'a ulaşma gününe inanmışlardır ve Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve bunun üzerine de takva sahibi olmuşlardır. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır. Dünya hayatında dünya saadetinin yarısı garanti ediliyor onlara. %50'den fazlası. Cennetin de üçüncü katı gene garanti ediliyor. Öyleyse ne karşılığı, neyi satın alıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bir dilek karşılığı, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Gerçekten ben hiçbir şey yapmayacak mıyım diye soruyorsanız, hayır yapmayacaksınız. O yaptıracak. Size namazı sevdirecek. Orucu sevdirecek ve öyle bir orucu sevdirecek ki oruç tuttuğunuz zaman Allah-u Teala karnınızı acıktırmayacak. Acıkmadığınızı hissedeceksiniz. Oruçlu olduğunuz gün diğer günler gibi normal bir standart içinde hissedeceksiniz kendinizi. Allah-u Teala karnınızı acıktırmayacak. Bir süre sonra zaten bu size normal bir olay gibi gelecek. Başkalarının da acıkmadığını zannedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, birçok çocuktan, evli hanımlardan, oruç tutmasa da babamız bizi dövmese diye çok telefonlar aldık. Sevgili kardeşlerim, oruç tutmak bu değildir. Allah Teala Allah'ın yolunda olanlara oruç tutturur ama onları acıktırmaz. Namaz kıldırır. Namaz onlara ağır gelmez. Onlar için namaz kılmak angarya değildir. Allah'ın bir büyük zevkidir. Sizin için de öyle olabilir. İki türlü insan yaşar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve dileyenler. Dilemeyenler için kurtuluş yoktur. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Onların arasında da namaz kılanlar, oruç tutanlar, zekat verenler hepsi vardır. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. İşte Allah Teala fitne katilden beterdir diyor. Allah Teala fitne katilden beterdir. Neden böyle söylüyor? Nedir fitne? Fitne
bir dumandır, bir azaptır. Bütün insanları saracak olan bir azaptır. İnsanlar ibadet edecekler. Namaz kılacaklar, oruç tutacaklar, zekat verecekler, hacca gidecekler, kelime-i şehadet getirecekler. Ve de onlara denmiştir ki, bu İslam'ın 5 şartı bunlardır. Bunları yaptınız mı, doğru posta cennete gidersiniz. Onlar da bunları yapmaktadırlar. Zorlansalar da gene yapmaktadırlar. Ve hadis böyle söylediğine göre mutlaka cennete gireceklerine inanırlar bu zavallı kardeşlerimiz. Ama giremezler. Hiçbirisinin cennete girmesi mümkün değildir. Allah'a yönelmedikçe, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse mutluluk mu? Hepiniz onun için yaratıldınız. Kim acaba ben mutlu olmak istemiyorum diyebilir? Kim mutsuzluğu seçer? İnsanlar asla mutsuzluğu seçmezler ama mutluluğu seçmedikleri için mutsuzdurlar. Öyleyse Allah Teala'nın emri kesin. Sadece bir tek emir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Her şey bunun arkasına bina edilmiştir ve arkadan gelecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kürenin merkezidir. Bütün çevre şartları ona göre dizayn edilir. O varsa küre vardır. O yoksa yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız eğer, işte meydan sizin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ve ne olduğunu kendiniz görün. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bütün güzellikler sizi adım adım sarmaya başlayacaktır. Bütün güzellikler sevgili kardeşlerim. Allah Teala kör gözleri açar, sağır kulakları açar, idraksiz kalpleri açar. Kimlerinkini açar? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerinkini açar. Kim Allah'a amen olursa diyor Allah Teala, Allah onlara furkanlar verir ve onların günahlarını örter diyor. Enfal 29. Sevgili kardeşlerim, sizin sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah için yeterlidir. O sadece sizden bunu ister. Allah'a ulaşmayı dilemenizi. Dileyen insan mutlaka Allah Teala tarafından mürşit sevgisiyle donatılacaktır. O Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidi görmek için, göstereceği mürşidi görmek için hacet namazını kılacaktır. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah Teala ona gösterecektir. Ve tabiyetinden sonra bir vuslat olayı söz konusu olacaktır. Adım adım gök katları onun ruhu tarafından birer birer yukarı doğru aşılacaktır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her kat ayrı bir güzellik taşıyor. O katlar boyunca Allah Teala size hep güzellikleri yaşatacaktır.
Günlük zikriniz giderek büyüyecektir. 17 bin zikirden başlıyorsunuz zikre. 15 bin zikre kadar ancak birinci kata ulaşabilirsiniz. Sonra 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33 bin zikirde ruhunuz Allah'a ulaşmıştır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde siz sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da sizi kendisine ulaştıracak. Ulaştırır mı? Sözü var.

Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Dilediğini dalalette bırakır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kim de amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onları da mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Hadi gelin sizle beraber bir yolculuğa çıkalım. Allah'a doğru. Allah'a doğru yola çıkmak için önce Allah'ı dilemek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatif var zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'a doğru ruhunuz yola çıkamaz. Şart mı diyorsunuz? Sorduğunuz suale bağlı. Hangi açıdan şart mı? Yani Allah'a ulaşmadan cennete girilemez mi? Bu tarzda bir sual mi sormak istiyorsunuz? Girilir. Allah'a ulaşmak üçüncü kat cenneti ifade eder. Birinci kat cennete gidebilmek için sadece Allah'a ulaşmayı dinlemek yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda Allah Teala sizin bu talebinizi işitir, bilir ve görür. Kalbinize bakar ve bu talep kalbinizde yeşerir. Kalbinizde böyle bir talep varsa, kalbinizden kalben Allah-u Teala'ya yönelmişseniz, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum demişseniz, gönlünüzce, kalbinizce demişseniz, o zaman dediniz demektir. Allah'a ulaşmayı dilediniz demektir. Birçok kişi bize telefon ediyor. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama hiçbir değişiklik olmadı bende. Biz de ona tarih kitabı hikayesini anlatıyoruz. Bu hikayeyi herhalde ezberlediniz artık. Olan tarihten ihmale kalmış. Yani şimdiki tabirle bütünlemeye. Ve ertesi gün imtihana girecek. Babası diyor ki evladım işte bak tarih kitabın. Al kitabı. Bu gece oku. Sabahleyin eğer okumayı bitirebildiysen, bütün kitabı okuyabildiysen ki yarın imtihana gireceksin mutlaka okuman lazım. Ben sana şu kadar para vereceğim. Çocuk sabahleyin erkenden babasının yatak odasının kapısını çalıyor. Baba baba diyor imtihana gideceğim ben. Çabuk parayı ver. Neden diyor babası? Okudum kitabı diyor. Şimdi ver bakalım parayı. Babası diyor ki yavrum sen o kitabı okumamışsın. Çocuk da diyor ki okudum. Nereden biliyorsun diyor okumadığımı. Babası diyor ver kitabı. Veriyor oğlan. Açıyor kitabın son sayfasını babası. Bak diyor burada para. Eğer diyor okusaydın mutlaka bu parayı görecektin ve alacaktın. Ama diyor sen bu kitabı okumamışsın. İşte tıpkı bu delikanlı gibi eğer siz Allah'a ulaşmayı dilediğinizi zannediyorsanız ve de size hiçbir değişiklik olmuyorsa yanılıyorsunuz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Şurası deneyecek kalbiniz. Kalbinizden bir dilek. Allah Teala hep kalbinize bakar. Kalbinizdeki o Allah'a ulaşma dileğini görmek ister. Yani gayesi budur hepiniz için. Bu sizin kurtuluşunuzdur. Allah bundan sadece mutluluk duyar. Ne kadar çok insan kurtulursa Allah o kadar memnun olur. Ne kadar çok insan kaybederse şeytan da o kadar mutlu olur, memnun olur. Şeytan mutlu olamaz. Sadece memnun olur insanları yoldan, Allah'ın yolundan ayırdı diye. Oysa ki cehennemdeki cezası her ayırdığı insan için kat kat çoğalır. Öyleyse sevinmesi değil, bir hayli üzülmesi lazım diye düşünüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu mapta olaylar dizisini düşünün. Siz size düşeni yapacaksınız, Allah da kendisine düşeni. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah da sizi kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala ile olan ilişkinizde dikkat edin. Siz Allah'ın ahdine sadıksanız, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, kurtulmamanız mümkün değildir.
Ama dinememişseniz kurtulmanız mümkün değildir. Birincisinde Allah'a ulaşmayı dilemişseniz cehennemden kurtulmamanız mümkün değildir. Dilememişseniz o zaman da kurtulmanız mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, amini olmayan, Allah'a münip olmayan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Diğer şartlar mı? Diğer şartları terazinin bir kefesine koyun. Aklınıza ne geliyorsa hepsini koyun. Namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet. Hepsini koyun bir tarafına. Öbür tarafına da terazinin Allah'a ulaşmayı dilemeyi koyun. Eğer o Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi yoksa, sadece tek başına orada duran Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün o terazinin diğer tarafından daha ağırdır. Tek başına hepsinden fazla değer ifade eder Allah'ın katında. Allah'a ulaşmayı dilemediniz mi, sizin için cennet söz konusu değildir. Dünya saadeti hiç söz konusu değildir. Öyleyse Allah-u Teala insanları diyeceksiniz, mutlu olmak için yaratmadı mı? Evet, mutlu olsunlar diye yarattı. Ben niye mutlu değilim mi diyorsunuz? Fatih Sultan Mehmet, babası kendisini mürşidi olan Akşemseddin Hazretlerine teslim ettiğinden bir süre sonra geliyor babasına, diyor ki sen diyor sultanı iklimi Rum değil mi sen? Babası diyor ki ikinci Murat öyleyim. Peki diyor ben senin oğlun değil miyim? Oğlumsun diyor. Öyleyse diyor bu diyor beni niye dövüyor diyor. Akşemseddin Hazretleri'ni gösteriyor. Babası da kulağına eğiliyor Fatih Sultan Mehmet'in. Oğlum diyor onu getiren vardı ya diyor. Hani o gün sen de görmüştün. O da benim mürşidimdi diyor. O da beni döverdi diyor. Sevgili kardeşlerim. Sizde ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni cennetine ulaştırmıyor, beni mutluluğa ulaştırmıyor diyorsanız yalan. Siz kendi kendinizi yalanlıyorsunuz, kendi kendinizi aldatıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dinememişsiniz. O zaman kalpten bir dilek Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dinemek. Evvela birinci sualimiz. Allah'a inanıyor musunuz? İnanıyoruz diyeceksiniz. Güzel. İkinci sual. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor musunuz? Ona da inanıyoruz derseniz. Üçüncü sual. Bunun üzerinize 12 defa farz olduğuna inanıyor musunuz? Bunlara inanıyorsanız o zaman Allah'ın ayetlerine inanıyorsunuz demektir. O zaman Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine de inanacaksınız. Ne diyor Allah Teala? Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Ama dileyen ulaşmıyor. Allah onları kendisine ulaştırıyor. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şey var. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama Allah'a yönelenleri mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah'a yönelenleri, Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırması ise üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı. Bir takım insanlar var.
Ben mi diyor? Ben mi cennete gideceğim? Sahabenin bile diyor 10 tanesine cennet nasip olmuş. Ötekilerin ne olacağı hala belli değil. Benim gibi fukarayı Allah Teala nasıl cennetine koyar? Nasıl umabilirim? Allah Teala da kesin garanti veriyor. Ey insanlar diyor, duyduk duymadık demeyin, bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştırırım. Ben Allah'ım diyor ve sözümü tutarım diyor. Öyleyse Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ini öğrendiğiniz zaman hiç de safsatalarla alakalı olmadığını göreceksiniz. Çok açık ve net. İki tane seçeneğiniz var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir, iki, dilememek. Neşeniz bilir. Hangisini isterseniz seçin. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ne zaman girersiniz? Kıyamette. Ama dilemeniz tek başına sizi Allah'ın cennetine sokacak olan bir sebeptir. Tek başına sadece salt Allah'a ulaşmayı dilediniz ve bir saat sonra öldünüz. Olur mu? Olur. Böyle bir şeyin vücut bulduğunu düşünün. Hiç o kişi cennetine girer mi Allah-u Teala diyeceksiniz. Bir de düşünün, bu kişi olmadık günahlar işlemiş. Büyük günahları var. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ne yapalım yani diyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onun günahlarını af mı edecek yani Allah'a ulaşmayı diledi diye. Evet. Af edecek. Bakınız ne diyor Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilerse biz ona furkanlar veririz diyor. Ve onun bütün günahlarını örteriz. Ya da ifadenin Kur'an'da söylendiği gibi ifade edelim. Kim Allah'a yönelir, takva sahibi olursa biz onun günahlarını, biz ona furkanlar veririz ve onun günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Onun günahlarını örteriz. Öyleyse Allah Teala kişinin günahlarını örtmeye hazır. Kişinin günahlarını örtecek. Kişi ne yapacak peki? Hep o zavallı insanlara acımışımdır. Kur'an'ın hakikatlerini bilmeyen insanlar hep Allah-u Teala'ya yalvarırlar. Ya Rabbi ben falanca günah işledim. Ne olursun beni affet. Günlerce, gecelerce Allah'a yalvarırlar. Halbuki bu yalvaran insanlar tamam gene yalvarmaya devam etsinler. Ama bu yalvaran insanlar eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerlerse sadece o günahları değil, o devamlı Allah-u Teala'ya beni bağışla ya Rabbim, beni affet ya Rabbim diye dua ettikleri günahları değil sadece, bütün günahları örtülür. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin neden hangi günahı işlemiş olursanız olun, günahınız ne olursa olsun, gelin diyor, bu dergaha gelin. Bu dergah ümitsizler dergahı değildir. Neden? Biliyor garantide. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse mutlaka Allah Teala onların günahlarını örtecek. Örttüğü zaman bunun manası sevapların günahlardan fazla olmasıdır. En büyük günahları işlemiş olan insanların bile mutlaka sevapları vardır. Birbirine karışmazlar. Sol taraf günahhanesidir. Kırmızı rakamlarla yazılır hayat filmlerine kişinin her saniye kaybettikleri dereceler. Sol tarafa kazandıkları derecelerde sağ tarafı yeşil rakamlarla yazılır. Ve kümülatiftir sonuçlar, her an
ilavelerden sonra sonuç da birlikte ortaya çıkar. Kimin kazandığı dereceler hayatı sona erdiğinde kaybettiklerinden fazlaysa o kişi kıyamet günü mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar da cehenneme gireceklerdir. İşte bu kadar basit. Bu Allah'ın kanunu mu? Evet, kanunu. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin günahları sevaplarından az olursa onları cennete koyarız diyor. Onlar cennette kalırlar. Bir sonraki ayet-i kerime müminin 103. Ama kimin de günahları sevaplarından fazla olursa o zaman onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse biliniz ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahları sevaplarından fazladır. Allah Teala ne kadar açık olarak yazmış. Diyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'nü biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumin naru bima kanu yeksibun. Muhakkak ki diyor onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak ki dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Yani onlar Allah'ın ayetlerini bilmezler diyor. Ve sonuç ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir. Yani müminin 103'e göre kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için dereceler itibariyle girecekleri yer ateştir. Kim bu insanlar? Suçu ne? Suçu bu. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Eğer diyecekseniz iyi de bilmiyor ki nereden dilesin? İşte o mümkün değil sevgili kardeşlerim. Aranızdan kim olursa olsun ona mutlaka bu söz ulaşmıştır. Ama o kişi o sözü ciddiye almamıştır. Almayabilir. Eğer almazsa ne yazık ki bunu cehennemde ödemek mecburiyetindedir. Hayatınızın en önemli konusundan bahsediyorum. Sizi cehennem ehli kılacak veya cennet ehli kılacak olan faktör. Kim size derse ki sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş, ben nasıl cennete girerim? Hayır değil. Sen bunu yanlış öğrenmişsin. Sana bunu kim söylediyse sen ona Kur'an-ı Kerim'i göster. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bütün sahabe için söylediği şeyi onlara söyle. Diyor ki Allah-u Teala o sabikun el evelin var ya, hayırlarda yarışanların evvelkileri, bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Bunlar 7. kat cennete girecek olanlar. Bir kısmı ensardan, bir kısmı da muhacirinden. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Bunlar kim? Bunlar sahabe. Sahabe dediğimiz insanların hepsi bu hedefe ulaşmışlar. İster insan olsun, ister muhacirin. Kimdir sahabe? Sorun bakalım. Etrafınızda giden adamları ne diyor?
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hayattayken görenler sahabedir. Hayır değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hayattayken sahabe de görmüştür. Münafıklar da görmüştür. Putperestler de görmüştür. Şeytana tapanlar da görmüştür. Hristiyanların da hepsi görmüştür. Yahudilerin de. Ama bu söylediklerimizin Hristiyanların ve Yahudilerin büyük kısmı, geri kalanların da hepsi, yani putperestler, şeytana tapanlar, ateşe tapanlar, hepsinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse cennete girecek olanlar kimlerdir? Cennete girecek olanlar Hristiyanların ve Musevilerin, Yahudilerin içinde yaşayanların %10'undan daha azı aynı şeyleri yaşıyorlar. Yani bugün bizlerin yaşamakta olduğu hayatı. Namaz kılıyorlar 7 vakit günde. Zikir yapıyorlar. Oruç tutuyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşitlerine tabi olmuşlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala tüm güzellikleri Kur'an-ı Kerim'e koymuş sizin için. Ve onlara deyin ki sahabenin bile 10 tanesi ancak cennete gidecek. Biz nereden cennete gireceğiz diyenlere deyin ki hayır, sahabenin 10 tanesi değil. Bütün sahabe cennet ehliydi. Ama sahabenin kim olduğunu evvela öğrenelim. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yani sahabe gibi görünen tabi olanlar dizaynında sayılmıyor. Tabi olanlardan iki grup çıkıyor. Birinci grup gerçek anlamda tabi olanlar, sahabe. İkinci grup münafıklar. Onlar da tabi olmuşlar. Ama görüntüde bir tövbe, görüntüde bir tabiyet, aslında tabiyet yok ortada. Çünkü tabiyet ihsanla tabiyettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlar üzerinde rahim esmasını tecelli eder. Onları 7 tane furkan verir. Onların günahlarını örter. Kalplerine ulaşır. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Ve bu insanlara Allah'a ulaşmayı dilerler. Dileyenler bunlardır. Sonra ne olur? Onlar zikir yaparlar. Allah'ın nurları kalplerine ulaşır. %2 bulunca huşu sahibi olurlar. Hacet namazını kılarlar. Allah onlara mürşitlerini gösterir. Tabi olurlar. Aldıkları 12 tane ihsana karşılık. Tabi oldukları zaman 7 tane de nimet alırlar Allah-u Teala'dan. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı sadece. Onlara Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bütün sahabe sadece Allah'a ulaşmayı dilediler. Bunun üzerine Allah onları cehennem çukurundan, ateş çukurunun kenarından kurtardı. Birbirleriyle can dostları oldular. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sahabeye dikkatle bakın. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa, tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır.
Hepsi felaha erdiler. Bütün sahabe. Hem de felahın en üst makamına erdiler. İrşad makamına tayin oldular. Adın cennetlerine gitmeyi garantilediler. Fevzül Azim'in, Ecrül Azim'in, Hazül Azim'in sahibi oldular. Öyleyse Kur'an-ı Kerim asıldır sevgili kardeşlerim. Ve Kur'an-ı Kerim hepinizi davet ediyor. Allah'a, Allah'a ruhunuzu teslime, Allah'a fizik vücudunuzu teslime, Allah'a nefsinizi teslime, Allah'a teslime davet ediyor Kur'an-ı Kerim hepinizi. Bu Allah'ın çağrısıdır. Bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, şimdi biz size sormaz mıyız? Hele ilk defa bizi dinliyorsanız. Sen Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Eğer diledim diyorsan, ikinci suale geçiyorum. Namaz kılmak sana haz vermeye başladı mı? Oruç tutmak, açlık hissetmiyor musun? Zikir yapmak bir zevk mi? Yoksa bunların hepsi senin için sadece birer angarya mı? Bu Allah'a dönük hayatının dışındaki hayat mı seni cezbediyor? Bunlardan hiç zevk almıyor musun? Öyleyse üzülerek sana bir şey bildirmek mecburiyetindeyim. Hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer bunlar olsaydı, o zaman sen Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'ın cennetine ehil olmuş olacaktın. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onları kendisine ulaştıracak. Ama bu kişi zikir yapmazsa ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Böyle bir şey mümkün değil. Yani kişinin zikir yapması lazım. Allah Teala nasıl garanti ediyor? Şöyle garanti ediyor. O kişiye Allah Teala bu zevki verecek. Allah onları zikre hazırlayacak. Allah onları namaza hazırlayacak. Allah onları bütün hedeflere götürecek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin göstergeleri var. O kişi namazdan zevk almaya başlar. O kişi oruç tutmaktan zevk almaya başlar. O kişi zikir yapmaktan zevk almaya başlar. O Allah'ın yolundaki Allah'ın emirlerini yerine getirmekten sadece haz duyar, zevk duyar. Ve Allah'tan sayısız mükafatlar alır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız. Ulaştırınca ne olur? 21. basamakta ulaştırırsınız ve hemen arkasından Allah'a ulaşan ruhunuz Allah'ın zatında ve içinde yok olur. İnsanlar iki sebeple Allah'ın veçine taliptirler. Bir, Allah'ın zatına ulaşmak. Ama Allah'ın zatına ulaşanlar ulaştıkları seviyede Allah'ı göremezler. İki, Allah'ın zatını görmek. Birincisi, Ahsen'in Hüsna'dır. Güzellerin en güzelidir. Güzellerin en güzeline ulaşmak, sığınmaktır. Ali İmran 14'te Allah Teala bundan bahsediyor. Neden bahsediyor? Vallahu indehu hüsnül me'ab diyor. Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın katındaki en güzel ahsen sığınaktır diyor.
Meab'ın güzel olanıdır. Sığınağın en güzel olanıdır. Hüsnül Meab. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala. Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: Allahu yedü darü selamı ve Allah diyor selam yurduna davet eder ve ona ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır.

İhdi sırat-ı müstakime men yeşâ'ü. Yehdi men yeşâ'ü ila sırat-ı müstakim. Bu 25. ayet-i kerimesi Yunus suresinin. Selam yurdu, teslim yurdu. Aynı kökten geliyor teslim kelimesiyle selam kelimesi. Selam yurduna yani kendi zatına davet eder diyor Allah Teala. Ve kimi oraya selam yurduna veya teslim yurduna hangisini kullanırsanız kullanın ulaştıracaksa onu diyor Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yol. İşte Nisa 175. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yol. İşte demin söylediğimiz selam yurduna ulaştırdıklarında 26. bir sonraki ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki onlar için ahsenül hüsna vardır ve ziyadesi vardır. Onlar için ahsenül hüsna ve ziyade diyor.

يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Neyi dilediği kişiyi? O kendisine, selam yurduna ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim neydi? Allah'a ulaştıran yol. Allah-u Teala ve onlara ahsenül hüsna vardır diyor ve ziyadesi vardır diyor Allah-u Teala. Onlar için ahsenül hüsna ve ziyadesi vardır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ahsenül hüsna ve onun daha ötesi, ziyadesi. Öyleyse Allah'ın zatına ulaşmak ahsenül hüsna. Ahsenül hüsna'ya ulaşmak. Ziyadesi ahsenül hüsna'yı görmek. Güzeller güzeli olan Allah'ın zatını görmek. Lillezine ahsenül hüsna ve ziyade diyor Allah Teala. Selam yurdunun ahsenül hüsna olduğu kesinlik kazanıyor. Allah'ın zatı olduğu kesinlik kazanıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde dikkat edin. Bütün güzellikler sizin olmalı. Allah için olmalısınız. Her şey sizin için. Allah Teala hepinizi selam yurduna, teslim yurduna, kendi zatına davet ediyor. Siz davete nasıl icap edeceksiniz? Sadece bir dilekle icap edeceksiniz. Bu kadar yeterli Allah için. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı mı? Geri kalanı Allah yapacak. O sizi kendisine ulaştıracak. Söylediğimiz gibi sözü var. İşte burada da Allah Teala selam yurduna davet ettikleri için asıl hüsnayı garanti ediyor. Yani Allah'ın zatına ulaşmayı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zaman hızla geçiyor. Gene vaktimiz doluyor. Hepinizin bu müstesna mutluluğa, saadete ulaşmanızı bütün gönlümüzde diliyoruz. Ama unutmayın ki Allah Teala sizin serbest iradenize, sizin cüz'i iradenize, kişisel iradenize sizin zannettiğinizden çok daha fazla değer veriyor. Ve istediği şey sadece kendi iradenizle karar vermeniz ve Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Siz dilemezseniz Allah Teala kabul etmiyor. Cennetine Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseyi kabul etmiyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim,

Olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Ayetlerin sırları. Bu seferki ayet-i kerime Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad mennallâhe alel müminîne اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُب۪ينٍ. Allah Teala buyuruyor ki, lekat, and olsun ki, men nallâhe,

Allah bir nimet olmak üzere alel müminine ala el alem ala üzerine el müminine müminlerin üzerine biz o zamanki beyazı beyaz ederiz. Fihim onların içinde.

Onların içinde Resulen bir Resul min enfüsihim. Onların aralarında

Yetlu tilavet eder. Aleyhim ala üzerine him onların. Onlara onların üzerine ayatihi. Allah'ın ayetlerini ve yüzekkihim ve onları tezkiye eder. Nefslerinin kalbindeki afetleri yarıya indirir. Ve yuallimu ve talim eder, öğretir. Onlara humul kitabe, el kitabe, kitap öğretir. Kitabı öğretir ve hikmeh ve hikmeti öğretir. Ve inkânû ve idiler min kabli bundan evvel ve mutlaka fi içinde dalalet mübin, apaçık. Ondan evvel, yani o Resul'e tabi olmadan evvel, onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bugün sizlerle birlikteyiz. Allah'ın bir zikir sohbetinde konumuz ayetlerin sırları. Acaba Allah Teala bunları söylemekle ne demek istiyor?

Bir insan önce Allah'a ulaşmayı diler. Eğer kalpten dilemişse Allah Teala bu talebi mutlaka kabul edecektir. Ve de o kişi bir gece şimdiki saatte saat 1'den sonra boy abdesti alıp hacet namazını kılarsa ona mürşidini gösterecektir. Kişi de o mürşide karşı bir sevgi uyandıracaktır. Kalbine sevgi koyacaktır. Ve bu sevgiyle mürit olacak olan, mürit olan yani muradı olan ruhunu Allah'a ulaştırmayı murad eden kişi mürit, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşacak ve ona ihsanla tabi olacaktır. Bir insanın ihsanla tabi olabilmesi için mürşidin Allah-u Teala tarafından ona gösterilmiş olması lazım. Ona tayin edilen mürşit olması lazım. Onun için mürşidin bulunmasında hacet namazı temel bir fonksiyonel muhteva ifade eder. Sevgili kardeşlerim, herhangi bir mürşit olmaz. Mutlaka Allah'ın tayin ettiği mürşit. Belki o bir vekil mürşittir. Asli mürşide götürecektir kişiyi. Belki asli mürşittir. Burada kim tabiyetini gerçekleştirirse, gerçekleştirdiği an devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine mutlaka gelir ve yerleşir. İşte o Allah'ın o kişinin başının üzerine verdiği nimettir. Kimin başının üzerinde bu nimet oluşmuşsa, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar, aslında daha doğru bir ifadeyle, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıncaya kadar, o kişi başının üzerindeki devrin imamının ruhu sebebiyle muhafaza altındadır. O kişiye cinler musallat olamaz. O kişiye negatif bir manevi tesir, büyüydü, hüddamdı, buna benzer şeyler tesir etmez. O kişi Allah-u Teala tarafından muhafaza altına alınmıştır. Neden? Neden muhafaza altına alıyor Allah-u Teala? Çünkü sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani onun ruhunu ben kendime ulaştırırım. O kişi sadece ruhunu bana ulaştırmayı diler ama o gerçekleştirmez, onun gerçekleştirmesine lüzum yoktur. Ben gerçekleştiririm. Ben o kişinin nefsinin kalbini %51 nurla doldururum. Ve her %7 nur birikiminde ruhu bana doğru bir yolculuk yapar. Sonuçta o ruh mutlaka bana ulaşır. Ben onu kendime ulaştırırım. Kişi bana ulaşmayı diledi diyor Allah Teala. Öldü. Birinci kat cenneti hak etmiştir diyor. Cehenneme gitmez o kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen ve ondan sonra mürşidine ulaşamadan ölen bir kişi
cehenneme gitmez. Allah'a mülaki olmayı dilemek, onun cehennemden kurtulması için asıldır. Mutlak bir sebeptir. Allah Teala diyor ki, ve üzlüfetü cenneti lil muttakine galibayet. Kaf suresinin 32-33. Ayetlerinde cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Demek ki kim gidiyormuş Allah'ın cennetine? Takva sahipleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu takva sahiplerine yaklaştırılan cennet bir açıklama getirmiş oluyor bize. Takva sahibi olmadan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Bu bapta ilk takvanın nerede gerçekleştiğine beraberce bakalım. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse ilk takva ona ulaşır. Kişi birinci takvanın sahibi olur. Allah Teala buyuruyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde menibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, yani ruhunu hayattayken Allah'ın zatına ulaştırmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kum salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma. Buradaki namaz kıl kelimesi aslında bütün ibadetleri kastediyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, mürşide ulaşıp tabiyet, ve asıl önemlisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse takva sahibi olamaz. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Ve böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Rum 32. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte bu gizli şirktir. Müşrikler gizli şirkte olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Açık şirk, bir insanın Allah'a tapmak yerine, Allah için ibadet et, Allah'a ibadet etmek yerine putlara tapması halidir. Kim putlara tapıyorsa o açık şirktedir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Putlara tapanlar acık çirktedir. Ama Allah'a milahi olmayı dilemeyenler, Allah'a yönelmeyenler, onlar da şirktedir ama gizli şirktedir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Ve de şirkten kurtul diyor. Demek ki kişi Allah'a mülaki olmayı dilemediği süreç içerisinde şirktedir. Bu gizli şirktir. İşte Allah Teala'nın burada bahsettiği şirk putlara tapmak değildir. Allah'a mülaki olmayı dilememektir. Bundan sonra ne yapacaktır kişi? Allah'a ulaşmayı diledi. Allah onu şirkten kurtardı. Bu dilek kişiyi gizli şirkten kurtarır. Artık kişi takva sahibidir. Gördük ki takva sahiplerinin yeri Allah'ın cennetidir. Bu birinci takvadır. İkinci kademede kişi mürşidine tabi olacaktır. Hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve ona ulaşıp önünde diz çöküp tabiyetini gerçekleştirecektir. Ve bu kişi bunu gerçekleştirdiği zaman onun başının üzerine derhal bir ruh gelir, gelmiştir. Bu devrin imamının ruhudur. Allah'a mülaki olmayı dileyen her kim mürşidine Allah'ın kendisine gösterdiği Allah'tan sorduğu zaman Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ederse o zaman bu kişinin ruhu vücudundan ayrılır ama yerine başka bir ruh gelir. Cadde 22'de Allah Teala o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun geleceğini söylüyor.

Öyleyse bir kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği an cehennemden kurtulur. Birinci kat cennetin sahibi olur. Ölürse bu kişi mutlaka cennete girer. Birinci kat cennetin sahibidir. Ama yaşıyor, yaşıyorsa mutlaka bir mürşide ulaşmak ihtiyacını Allah Teala ona hissettirecektir. Mürşid sevgisi aşılayacaktır ve kişi hacet namazını kılıp soracaktır. Allah Teala mürşidini gösterdiği zaman o mürşide ulaşıp tabi olacaktır. Tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir yerleşir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine iman yazılır. Ve üzerlerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah-u Teala. Kalbin içine imanın yazılması, o kişinin kalbinin içine iman yazılan bir hak mümin olduğunu gösterir. İki türlü mümin muhtevası var Kur'an-ı Kerim'de. Birinci muhtevaya baktığımız zaman Allah'a inanan herkes mümindir. Mümin inanan manasına gelir. Lügat manası itibariyle. Ama Allah'a inanmayan herkes de kafirdir, küfürdedir. İşte burada mümin kavramında bir problemimiz var. Bir müminler var, Allah'a inanıyor ama onlara imanları kıyamet günü fayda vermiyor. Gidecekleri yer cehennem oluyor. Sadece Allah'a inanıyorlar ama bu konuda hiçbir şey yapmamışlar. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Dileselerdi takva sahibi olacaklardı. Takva sahibi oldukları zaman da gidecekleri yer mutlaka cennet olacaktı. Cennet takva sahiplerine hazırlandı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur diyor Allah Teala. Hadi buyurun cennetinize girin. Bir insanı takva sahibi olmaktan alıkoyan şey onun Allah'a mülaki olmayı dilememiş olmasıdır. O kişi İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Ve diyor ki Allah Teala beni mutlaka ikinci, üçüncü kat bir cennete koyacaktır. İslam'ın 5 şartını evvel Allah yerine getiriyorum. İslam'ın 5 şartını yerine getiren hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez sevgili kardeşlerim. İnanıyor kişi mümin. Mümin ki İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Allah'a inanmasa hiçbirini yerine getirmeyecek. Ama Allah'a inanıyor diye bir insan cennete girmez. Cennete girmenin temel şartı o kişinin takva sahibi olmasıdır. Ne zaman takva sahibi olunuyor? Allah'a mülaki olmayı dilediği zaman, münip olduğu zaman. Peki böyle bir nokta kişiyi nereye götürür? Kişiyi cennete götürür. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Sonra hacet namazını kılacaktır, mürşidini soracaktır Allah-u Teala'dan. Allah mutlaka gösterecektir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah ona mürşidini gösterecektir. Gitti, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştı, tabi oldu. Tabi olduğu an ikinci kat cennete sahibi oldu kişi. O zaman ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Burada kişinin mürşidine tabiyetine kadar geçen devrede Allah Teala o kişinin irşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerini onu irşat makamı olarak gören hüviyete getirir. Görme hassasını da aynı noktaya getirir. Görme hassası da evvelce
İrşat makamına baktığı zaman ona herhangi bir kişiden ayırt edemiyordu. Ama kişi Allah'a milaki olmayı dileyip de mürşidine ulaştıktan sonra Allah-u Teala ona bu yeteneği verir. İrşat makamını irşat makamı olarak görmek ve onu irşat makamı olarak yer yerine oturtmak. Kişinin kulakları irşat makamının sözlerini eskiden herhangi bir kişinin sözleri olarak değerlendiriyordu. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşan kişi bu ulaşmasından evvel irşat makamının sözlerinin deruni manalarını anlamaya başlar. Mürşidine tabi olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Ama onu mürşidine tabi olacak hüviyete, olgunluğa, şartlara ulaştıran şey o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Dilerse o kişi mürşidin sözlerini işitmeye başladığı zaman manasına varmaya başlar. Duymak, sesin kulak tarafına algılanmasıdır. Ama manasına varmak, kulağın işittiği sözün kalbe ulaşıp onun gerçek manasıyla kabul edilmesidir. Böylece kişinin kulakları irşat makamının sözlerini gerçek manasıyla işitmeye başlar. Yani manasını anlamaya başlar. İşitme hassası da onu değerlendirir. Gerçek anlamına varır. Görme, işitme ve kalbe ulaşır konu. Kalp idrak müessesesidir. İdrak etme. Manasına deruni olarak sahip olmak. Derin manasını anlayabilmek. Ve kalp idrak eder. Öyleyse kalpte de bir hasta vardır. Bu idrak etme hastasıdır. Ve kişi irşat makamını irşat makamı olarak idrak eder. İdrak eden kalptir. İşte böyle bir noktada o kişi irşat makamını idrak etmiştir. İçinden bir his, daha doğru bir ifadeyle Allah o kişiyi o gösterdiği mürşide yönlendirecek olan sevgiyi koyar onun kalbine. Ve kişi gider mürşidine tabi olur. Allah'ın gösterdiği mürşidi hacet namazında görmüştür. Onu benimsemiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği için diledikten sonra bir mürşit talep etmiştir Allah-u Teala'dan hacet namazıyla. Hacet namazında Allah-u Teala'nın mürşidini göstermiştir. O da mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. Bu ikinci safhası İslam'ın. Ne yazar? Çok şeyler yazar. Bu noktada kişi iştiyak duyacaktır. Namaz kılmaya, zikir yapmaya, Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak konusunda içinde bir talep oluşacaktır kişinin. Bu kişi bütün ibadetleri doyulmaz bir zevk olarak gerçekleştirecektir. Bu kişi zikir yapacaktır. Allah'ın katından gelen fazılların getirdiği %2 rahmet nuru o kişinin kalbine girecektir evvela. Bu
açıştır, yolun açılması. Ondan sonra kişi %7 ilk fazıl nurunu nesinin kalbine Allah'ın zikriyle yerleştirdiği zaman Allah'tan gelen nurlar göğsüne, göğsünden girerek nefsin kalbine yerleşecektir. Ve ilk %7 nur birikiminin gerçekleşmesinde mürşidine tabi olduğu zaman vücudundan ayrılmış olan ve devrin imamının dergahına ulaşan ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra 7 katlık bir yolculuğu tamamlayacak. 7. katta 7 tane alemden geçecek. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacak. Ve Sitret-i Münteha'dan iki evi yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu vuslattır. Kişinin ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmasıdır. Şimdi bu ilmin ışığı altında Âl-i İmrân Suresi'nin 164. ayet-i kerimesine yaklaşalım. Ne diyor Allah-u Teala? Andolsun ki müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere kendi zamanlarında, kendi işlerinden bir Resul bahsediniz. Burada çok özel bir durum var. Buradaki mürşit aynı zamanda huzur namazının imamı. Peygamberler devrinde mutlaka o devirdeki peygamber, peygamberlerin sonuncusu biliyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O sevgili kardeşlerim, nebilerin sonuncusuydu. Muhammed diyor Allah-u Teala, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin sonuncusudur, Hatemül Enbiya'dır diyor. Bütün Resuller mutlaka Resuldür ama mutlaka Nebi değildir. Bütün Resuller Resuldür ama onlardan bir kısmı Nebidir. Peki bütün nebiler Resul müdür? Evet. Bütün nebiler, bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka bir kavmin Resulüdürler. Ve bütün alemlerin Resulüdürler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nebiler kendilerine şeriat kitabı verilen peygamberleridir. Peygamber kelimesi Farsça nebi anlamına geliyor. Yani kendisine Allah'ın şeriat kitabı verdiği bir peygamber. Nebi peygamber demek. Arapça nebi, Farsçası peygamber. Resul ise elçi demek. Bütün nebiler, bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka Allah'ın elçisidir. Fakat bütün resuller yani elçiler nebi değildir. Nebiler arasında fetret devirleri vardır. Nebisiz geçen devir. Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa geliyor ondan yüzlerce yıl sonra. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam geliyor.

Arada bütün kavimlerde Resuller mutlaka var. Ama Nebi yok. Hazreti İsa'dan sonra gelen Nebi, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ve o nebilerin sonuncusudur. Şimdi burada Allah Teala onların başların üzerine kendi zamanlarında kendi işlerinden bir resul beyat ederiz diyor. Başın üzerine gelen ruh, devrin imamının ruhu. Kendi işlerinden olduğuna göre bu ayetteki resul, Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesindeki resul hem o kavmin resulü hem de aynı zamanda nebi, peygamber. Çünkü eğer peygamber varsa devrin imamı peygamberdir. Ve kavimlerin hangisinde olursa olsun birisi tövbe edip Allah'tan bir şeyini sormuşsa, onun önünde tövbe edip el öpmüşse, el öptüğü anda devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Ama imam falanca ülkenin içinde yaşayan birisi, ama bütün dünyada, hatta bütün alemlerde tabi olan herkesin başının üzerine aynı devrin imamı olan aynı kişinin ruhu ulaşır. Ve kişinin başının üzerine önden arkaya doğru uzanan bir şekilde yatay olarak yerleşir. O ruh mutlaka sadece bir tek kişiye aittir. Devrin imamının ruhudur. Burada Allah Teala kendi işlerinden bir resul diyor. Öyleyse bu öyle bir kavim ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde onun kavmi söz konusu. O onların başlarının üzerine devrin imamı olan ama onların işlerinden birisi olan devrin imamının ruhu geliyor. Görevlerini söylüyor Allah Teala. Onların aralarında yaşar ve onlara Allah'ın ayetlerini tilavet eder. Yani okur ve manasını söyler. Bu kadar mı? Hayır. Onları tezkiye eder diyor Allah Teala. Tezkiye eder, yani ruhlarını Allah'a ulaştırır. Nefslerinin kalbi %51 nurla dolar. Bu tezkiyedir. Ama orada bitmiyor. Ve onlara kitap ve hikmeti öğretir diyor. O zaman bakıyoruz bu çok öteye geçiyor. Kitabı öğrettikten sonra hikmetin öğretilmesi mutlaka o kişinin ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunu da nefsini de teslim etmesinden sonra gerçekleşir. Kişinin hikmet öğrenmesi salah makamında gerçekleşen bir olgudur. Hikmetin sahipleri ulul-albab oldukları zaman bu hüküm verme açısından da hikmet açısından da söz sahibi olurlar. Ulul-albab makamına ulaşan kişi aynı zamanda ehli hükümdür, aynı zamanda ehli hikmettir. Ehli hükümdür, kendisi hakemlik veya hakimlik yaptığı zaman Allah'tan sorarak karar verdiği için hükümleri mutlaka Rabbani'dir. Kur'an'ın herhangi bir parçasını sordukları zaman orada da Allah'tan sorarak onun cevabını aldığı için Allah'ın ilmini tebliğ eder.
Bu da onun hikmet sahibi olduğunu gösterir. Hikmetin sahibi olan herkes Allah'tan sorma yetkisinin sahibi olanlardır. Allah Teala'nın burada söylediği şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun kavmi olan Arap kavmi. Eğer başka bir kavimde böyle bir olay cereyan etseydi, o devirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu onların başının üzerine gelecekti. Ama o kavimden olmayacaktı. Çünkü o başka bir kavim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir kavimde olacaktı. Ama bu ayet-i kerime, Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor ve onun kavminden bahsediyor. Devrin imamının ruhu kendi kavminde tabi olanların başının üzerine geliyor. Başka kavimlerde tabiyet varsa onların da başının üzerine gene aynı devrin imamının ruhu gelir. Burada kendi işlerinden bir Resul beyaz ederiz diyor Allah-u Teala. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi kavminin Resulüydü, aynı zamanda kainatın Nebisiydi. Onlara kitap ve hikmeti öğretti. Ondan sonra sahabede kendisine tabi olunan hikmet sahipleri olarak görev yaptı. Onlara tabi olanlara tabiin deniyor. Tabiin de hikmet sahibi oldu. Kendilerine tabi oldular. Onlara da tebe-i tabiin deniyor. Tabiine tabi olanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki ayetlerde kelime manasının ötesinde, yani ayetin lafzının ötesinde bir ruhu var. Önemli olan Allah'tan o ruhu öğrenebilmek ve yerlerine tutabilmek. Bunlar, bu anlattıklarımız gelecek günlerde bütün topluma mal olacaktır. Onlar inceledikleri zaman bunlarda bir yanlışlığın oluşmasının mümkün olmadığını göreceklerdir. O zaman devrin imamının gerçek kimliği herkes tarafından anlaşılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyoruz Yüce Rabbimiz tarafından ve sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Unutmayın, doğruların doğrusu size anlatılıyor.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye, ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Ve zikrullahi ekber diyor Allah Teala ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor Allah Teala. Nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki felah bulasınız.

Hicr Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 99 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. İşte bunlar kitabın ve Kur'an-ı Mübin'in açıkça beyan edilmiş Kur'an'ın ayetleridir. İhtimal ki kafirler keşke Müslüman teslim olanlar olsaydık diye temenni edecekler. Onları terk et, bırak. Yesinler ve metalansınlar, faydalansınlar. Ve emeller onları oyalasın, meşgul etsin. Fakat yakında bilecekler. Ve biz hiçbir ülkeyi onun malum bilinen bir kitabı olmaksızın helak etmedik. Hiçbir ümmet ecelini evvele alamaz ve tehir edemez, geciktiremez, sonraya alamaz. Ve ey kendisine zikir indirilen, gerçekten sen mutlaka mecnunsun, delisin dediler. Eğer sen sadıklardansan, bize melekleri getirmen gerekmez miydi? Biz hak ile olmaksızın melekleri indirmeyiz. O takdirde onlara mühlet de, zaman da verilmez. Muhakkak ki zikri, Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun koruyucuları da mutlaka biziz. Ve andolsun senden önce evvelki toplumlara da Resuller gönderdik. Onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. İşte böylece onu alay etmeyi mücrimlerin kalplerine sokarız. Evvelkilerin sünneti, adeti gelip geçtiği halde onlar ona, Resul'e iman etmezler. Ve onlara semadan bir kapı açsak, böylece oradan yükselseler, çıksalar bile. Mutlaka sadece gözlerimiz bağlandı, engellendi, gerçeği göremiyoruz. Hayır, biz büyülenmiş bir kavimiz demiş olacaklar. Andolsun ki biz semada burçlar kıldık ve bakanlar için onu süsledik. Ve biz onu taşlanmış, kovulmuş şeytanların hepsinden muhafaza ettik. Ancak kim duyma hırsızlığı yaptıysa, gaybi bilgileri çalmak istediyse, o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip etti. Ve yeryüzü, onu uzattık, yaydık ve oraya büyük dağlar koyduk. Ve orada her şeyden, bütün bitkilerden mevzun, ölçülü, birbiriyle orantılı olarak bitkiler yetiştirdik. Orada sizin için de, sizin rızıklandırılanlar olmadığınız kimseler için de maişetler, geçim kaynakları kıldık. Hazinesi bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Malum, bilinen bir kaderi, takdir edilmiş miktarı olmaksızın onu indirmeyiz. Ve biz rüzgarları yağmur yüklü olarak gönderdik. Böylece semadan su indirdik de sizi onunla suladık. Ve onun suyun hazinelerini, denizleri, nehirleri, toprak altı ve toprak üstü su kaynaklarını, gölleri oluşturan siz değilsiniz. Ve muhakkak ki biz, sadece biz hayat veririz. Ve biz öldürürüz. Ve varis olanlar da biziz. Andolsun ki sizden evvelkileri biliyoruz. Ve andolsun ki sonrakileri de biliyoruz. Ve muhakkak ki senin Rabbin, O onları haşreder, huzurunda toplar. Muhakkak ki O hakimdir, alimdir. Andolsun ki biz insanı hameyn mesnun olan salsalinden, standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden yarattık. Ve can, onu daha önce semumun ateşinden yarattık. Rabbin meleklere şöyle demişti. Ben mutlaka hameyn mesnun olan salsalinden, standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden bir beşer, insan halk edeceğim. Artık onu dizayn edip, içine ruhumdan üflediğim zaman, hemen ona secde ederek yere kapanın. Böylece meleklerin hepsi birden, toplu olarak secde etti. İblis hariç, secde edenlerle beraber olmaktan direnerek kaçındı. Allahü Teala şöyle buyurdu. Ey İblis! Sen niçin secde edenlerle beraber olmadın? İblis,
Ben Hameyn Mesnun, standart bir şekil verilmiş, organik dönüşüme uğramış olan salsalinden halkettiğin bir beşere secde etmem, eden olmam, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen bu sebeple kovuldun. Ve muhakkak ki lanet, din gününe karşılıkların, ceza veya mükafatın verildiği güne kadar senin üzerinedir. İblis, Rabbim, öyleyse bana beyaz gününe, diriltilecekleri güne kadar zaman ver, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu. Öyleyse sen gerçekten mühlet, süre verilenlerdensin. Malum olan, bilinen vaktin gününe kadar. İblis şöyle dedi. Rabbim, beni azdırmandan dolayı onlara mutlaka yeryüzünde azgınlığı süsleyeceğim ve mutlaka onların hepsini azdıracağım. Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna. Allahü Teala şöyle buyurdu. İşte bu bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yoldur. Azgın olanlardan, ivaya düşürdüklerinden sana tabi olan kimseler hariç muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın, gücün yoktur. Ve onların hepsine vaat edilen yer elbette mutlaka cehennemdir. Onun cehennemin 7 kapısı vardır. Her kapı için onlardan taksim edilmiş, bölünmüş bir grup vardır. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerin içinde ve pınarlar başındadırlar. Emin olarak selam ile oraya cennete girin. Ve onların göğüslerinde kinden ne varsa çekip çıkardık. Onlar kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerindedirler. Onlara orada bir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak değildirler. Kullarına haber ver. Muhakkak ki ben gafurum, mağfiret edenim ve rahimim, rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim. Ve muhakkak ki benim azabım, o elim çok acı bir azaptır. Ve onlara İbrahim aleyhisselamın misafirlerinden haber ver. Onun yanına girdikleri zaman selam olsun dediler. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi. Gerçekten biz sizden korkuyoruz. İbrahim aleyhisselamın misafirleri şöyle dediler. Siz korkmayın. Muhakkak ki biz seni bir alim, bir erkek çocukla müjdeliyoruz. Bana ihtiyarlık gelmişken mi beni müjdeliyorsunuz? Böyleyken ne ile müjdeliyorsunuz? Dedi. Biz seni hak ile müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma, dediler. Dalalette olanlardan başka kim Rabbinin rahmetinden ümidini keser, dedi. Şöyle dedi. Ey elçiler, bundan sonra sizin konuşacağınız konu nedir? Muhakkak ki biz mücrim, günahkar bir kavme gönderildik, dediler. Lut'un ailesi hariç, muhakkak ki biz onların hepsini mutlaka kurtaracağız. Onun hanımı hariç. Çünkü onun mutlaka geride kalanlardan, helak olacaklardan olmasını takdir ettik. Böylece gönderilmiş olan resuller, elçiler Lut'un ailesine geldiği zaman. Lut aleyhisselam şöyle dedi. Muhakkak ki siz tanınmayan bir kavimsiniz. Yabancı bir topluluksunuz. Hayır, biz onların hakkında şüphe ettikleri şeyle sana geldik, dediler. Ve biz sana hakkı getirdik. Ve muhakkak ki biz sadıklarız, doğru söyleyenleriz. Hemen ailenle gecenin bir kısmında yürüyerek yola çıkın. Onların arkasından onları takip et. Sizden hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Ve emrolunacağınız yere gidin. Ve onların

şöyle dedi: "Eğer düşündüğünüzü yapacaksanız işte bunlar benim kızlarım. Ömrüne andolsun ki muhakkak ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. Böylece müşrikleri güneş doğduğu vakit orada bulunanları bir sayha korkunç bir ses dalgası aldı, yakaladı. Böylece onun o beldenin üstünü altına getirdik. Onların üzerine siccilden öldürücü taşlar yağdırdık. İşte bunda ibretle izleyenler için elbette deliller vardır. Ve muhakkak ki o gerçekten yol üzerinde mukimdir, hala durmaktadır. Muhakkak ki bunda müminler nefslerinin kalbine iman yazılmış olanlar için elbette deliller, ibretler vardır. Ve Eyke halkı da gerçekten zalim idiler. Bu sebeple onlardan da intikam aldık ve muhakkak ki ikisi de, iki şehir de gerçekten açıkça bir rehberdir, gelecek nesillere ibrettir. Andolsun ki Hicr halkı gönderilen resulleri yalanladı. Onlara ayetlerimizi, mucizelerimizi, delillerimizi verdik. Fakat onlar ondan yüz çevirdiler. Ve onlar dağlardan sağlamlığına güvenilir evler yontarak oyuyorlardı. Böylece sabah vaktine erenleri, sabaha çıkanları bir sayha korkunç bir ses yakaladı. Böylece iktisap ettikleri, kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Biz semaları ve yeryüzünü ve o ikisinin arasındaki şeyleri başka bir şey için yaratmadık. Ancak hak ile yarattık. Ve muhakkak ki o saat kıyamet mutlaka gelecektir. Artık onlardan güzellikle yüz çevir. Muhakkak ki senin Rabbin o yaratandır ve bilendir. Ve andolsun ki sana mesaniden, ikinciden yediyi, yediliyi, yedili olarak ve Kur'an-ül Azim'i verdik. Onlardan bir kısmına çifter çifter, bol bol meta olarak verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlar için mahzun olma. Müminlere, kalplerine iman yazılmış olan kimselere kanatlarını indir, mütevazi ol, himaye et. Ve muhakkak ki ben apaçık, uyaran, açıklayan, beyan eden bir nezirim de. Muktesimlere, kısım kısım ayıranlara indirdiğimiz gibi. Onlar Kur'an-ı Kerim'i parça parça kıldılar. Artık Rabbine andolsun ki onların hepsine mutlaka soracağız. Yapmış oldukları şeylerden. Artık emrolunduğun şeyi açıkça bildir ve müşriklerden yüz çevir. Muhakkak ki biz alay edenlere karşı sana kafiyiz, yeteriz. Allah ile beraber başka ilah kılanlar, kabul edenler artık yakında bilecekler, öğrenecekler. Andolsun ki biz onların söylediklerinden dolayı senin göğsünün daraldığını biliyoruz. Öyleyse Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Ve sana yakın gelinceye, son yakine, hakkul yakine, Allah'a köle olmaya ulaşıncaya kadar Rabbine kul ol. Nahl Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 128 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın emri geldi. Artık onda, onun muhtevasının gerçekleşmesinde acele etmeyin. Onu tenzih edin ve o şirk koşulan şeylerden yücedir. Kullarından dilediği kişinin üzerine benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden ruh ile beraber indirir. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın. Semaları ve yeryüzünü hak ile yarattı. O, onların şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanı bir nutfeden yarattı. Böyle olmasına rağmen o, apaçık hasımdır, düşmandır. Ve hayvanlar, onları da o yarattı. Sizin için onda soğuktan koruyan şeyler ve menfaatler, faydalar vardır. Ve de ondan, hayvanlardan yersiniz.''

akşamları otlaktan döndürdüğünüz zaman ve sabahları otlatmaya çıkardığınız zaman sizin için onda bir güzellik vardır. Ve kendinizin yorulmadan ulaşamayacağınız, ancak çok meşakkatle gidebileceğiniz beldeye ağır eşyalarınızı onlarla taşırsınız. Muhakkak ki sizin Rabbiniz gerçekten rauftur, çok şefkatli, çok merhametli ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onlara binmeniz için ve de zinet olarak, süs hayvanı olarak atlar, katırlar ve merkepler ve daha bilmediğiniz şeyler yaratır. Ve sebillerin, dergahlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların, yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ve ondan sapanlar vardır. Ve eğer o dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Sizin için semadan su indiren odur. İçecek şeyler ondandır, sudandır. Ve ağaçlar ve otlar ondan olur. Orada hayvanlarınızı otlatırsınız. Onunla sizin için ekinler, zeytinler, hurmalıklar ve bağlar ve bütün ürünlerden ürünleri, meyveleri yetiştirir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için elbette ayet, delil vardır. Ve gece ve gündüz, güneş ve ay ve yıldızları sizin emrinize verdi. Onlar onun Allahu Teala'nın emri ile size musahhar, emrinize amade, hazır kılındılar. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Yeryüzünde sizin için ne yaratıp çoğalttıysa, onların renkleri çeşit çeşittir, muhteliftir. Muhakkak ki bunda zikreden, tezekkür eden bir kavim için elbette ayet, delil vardır. Ondan taze et yemeniz için denizi emrinize veren odur. Ondan süs eşyası çıkarırsınız, onu takarsınız ve onun içinde suları yararak giden gemileri görürsünüz. Ve bunlar onun fazlından istemeniz içindir. Ve böylece şükredersiniz. Ve sizinle sarsılır diye sarsılmamanız için yeryüzünde dağlar oluşturdu. Nehirler ve yollar oluşturdu. Böylece yolunuzu bulursunuz, hidayete erersiniz. Ve alametler, işaretler ve yıldızla, devrin imamıyla onlar yol bulurlar, hidayete ererler. Yaratan kimse, yaratmayan kimse gibi midir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve şayet Allah'ın nimetlerini adet adet, tane tane sayarsanız, onu sayamazsınız. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ve Allah gizlediklerinizi, sırlarınızı, sakladığınız şeyleri ve açıkladığınız aleni olan şeyleri bilir. Ve onların Allah'tan başkasına dua ettikleri şeyler bir şey yaratamazlar. Onlar kendileri yaratılmışlardır. Onlar ölüdürler, diri değildirler. Ve ne zaman beyaz olunacaklarının, diriltileceklerinin bilincinde değillerdir. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Hala ahirete, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayan kimselerin kalpleri inkar edicidir ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onların gizledikleri ve açıkladıkları aleni olan şeyleri Allah'ın bildiğine şüphe yok. Muhakkak ki o kibirlenenleri sevmez. Ve onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman evvelkilerin masallarını dediler. Kıyamet günü onların kendi günahlarının tamamını yüklendikten başka ilimleri olmaksızın dalalette kalmasına sebep oldukları kimselerin günahlarından da yüklenmeleri için. Yüklendikleri şey ne kadar kötü, öyle değil mi? Onlardan öncekiler de hile yapmışlardı. Allah onların binalarını temellerinden harap etti, yıktı. Böylece tavanları üstlerinden üzerlerine çöktü. Onlara azap farkında olmadıkları yerden geldi. Sonra kıyamet günü Allah onları alçaltacak, rezil rüsva edecek ve onlara ortaklarım nerede diyecek. Onlar için ayrılıklara düştünüz. Kendilerine ilim verilenler şöyle dedi.
Muhakkak ki rezillik ve azap bugün kafirlerin üstünedir. Melekler nefslerine zulmedenleri vefat ettirecekleri zaman onlar teslim olurken biz bir kötülük yapmadık dediler. Hayır, muhakkak ki Allah yapmış olduğunuz amelleri en iyi bilendir. Haydi, orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. İşte kibirlenenlerin, büyüklük taslayanların kaldığı yer ne kötüdür. Ve takva sahiplerine, Rabbiniz ne indirdi denildi. Hayır, güzellikler dediler. Ahsen olanlara, iradesini Allah'a teslim edenlere, bu dünyada haseneler, iyilikler, güzellikler, sevaplar, pozitif dereceler vardır. Ve elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Ve gerçekten muttakilerin, takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir. Onlar, muttakiler, altından nehirler akan Adn cennetlerine girerler. Orada onların diledikleri her şey vardır. İşte Allah, ahsen olan muttakileri, bir hakkın takvanın sahiplerini böyle mükafatlandırır. Melekler, onları tayyip, en güzel, en iyi bir şekilde vefat ettirirler. Onlara, selam üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz güzel, hayırlı ameller sebebiyle cennete girin derler. Onlar sadece meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yaptılar. Ve Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Böylece yaptıkları kötü ameller onlara isabet etti, ulaştı. Alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Şirk koşanlar, eğer Allah dileseydi, biz ondan başka bir şeye kul olmazdık ve babalarımız da kul olmazdı. Ve ondan, onun emrinden başka bir şeyi haram kılmazdık dediler. Onlardan öncekiler de böyle yaptı. Artık Resullerin üzerinde apaçık tebliğden başka bir sorumluluk var mı? Ve andolsun ki biz, bütün ümmetlerin, milletlerin, kavimlerin içinde Resul beyaz ettik, hayata getirdik, vazifeli kıldık. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olsunlar ve taguttan, insan ve cin şeytanlardan içtinap etsinler, sakınıp kurtulsunlar diye. Onlardan bir kısmını, Resul'ün daveti üzerine Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah hidayete erdirdi ve bir kısmının dilemeyenlerin üzerine dalalet hak oldu. Artık yeryüzünde gezin. Böylece yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bakın, görün. Sen, onların hidayete ermesini çok istemene rağmen, muhakkak ki Allah, dalalette bıraktığı kimseyi, onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hidayete erdirmez. Ve onlar için bir yardımcı da yoktur. Ve kim ölürse Allah onu beyaz etmez, yeniden diriltmez diye en kuvvetli yeminleriyle Allah'a kasem ettiler. Hayır, öyle değil. Bu, onun Allah'ın üzerinde hak bir vaattir. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Bu diriltme hakkında ihtilafa düştükleri şeyin onlara beyan edilmesi, açıklanması için ve inkar edenlerin, kafirlerin, kendilerinin şüphesiz kesinlikle yalancı olduklarını bilmeleri içindir. Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman bizim sözümüz ona sadece ol dememizdir. O hemen olur. Ve zulme maruz kaldıktan sonra Allah için Allah yolunda hicret edenleri dünya hayatında mutlaka hasenelerle güzellikler, iyilikler, güzel bir yurt yerleştirmemiz içindir. Ve ahiret mükafatı elbette daha büyüktür, şayet bilmiş olsalardı. Onlar kendilerine yapılan zulümlere sabrettiler. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Ve biz senden önce kendilerine vahyettiğimiz ricalden, erkeklerden başkasını Resul olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız o takdirde zikir ehline, daimi zikir sahiplerine sorun. Beyinelerle, ispat vasıtaları ile ve semavi kitaplarla Resuller gönderdik, onlara indirdiklerimizi insanlara beyan etmen, açıklaman için sana da zikri, Kur'an-ı Kerim'i indirdik.
Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Artık kötülükler için tuzak kuranlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmesinden, geçirmeyeceğinden veya azabın farkına varamayacakları bir yerden gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Veya onlar dönüp dolaşırlarken, Allah'ın onları yakalamasından, yakalamamasından emin mi oldular? Ve onlar Allah'ı aciz bırakamazlar. Veya onları korkuyorlarken yakalar. Buna rağmen muhakkak ki senin Rabbin elbette Rauf'tur, çok şefkatlidir, Rahim'dir, rahmet nuru gönderendir, merhametlidir. Onlar Allah'ın yarattığı her şeyi, elektronları görmediler mi? Onun gölgeleri, karşıt elektronları, elektronlara tabi olarak sağdan sağ spinli ve soldan sol spinli Allah'a secde ederek dönerler. Semalarda olanlar ve yeryüzünde olan dabbelerin, yürüyen canlıların hepsi ve melekler Allah'a secde ederler ve onlar kibirlenmezler. Onlar onların üstlerindeki emrinde oldukları Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Ve Allah şöyle dedi: İki ilah edinmeyin. O sadece tek bir ilahtır. O halde sadece benden korkun. Ve semalarda ve yeryüzünde olanlar O'nundur. Ve din daima O'na aittir. Öyleyse hala Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Sizin olan ne kadar nimet varsa hepsi Allah'tandır. Sonra da size bir sıkıntı dokunsa o zaman O'na yalvarırsınız. Sonra O sizden zararı, sıkıntıları giderince o zaman sizden bir grup Rablerine şirk, ortak koşarlar. Onlara verdiğimiz şeylere nankörlük etsinler. Haydi faydalanın, metalanın. Artık yakında bileceksiniz. Onları rızıklandırdığımız şeylerden bilmediklerine bir pay, nasip ayırıyorlar. Allah'a yemin olsun ki iftira etmiş olduğunuz şeylerden mutlaka sorgulanacaksınız. Ve Allah'a kızlar isnat ediyorlar. O Sübhan'dır. Allah çocuk edinmekten münezzehtir. Ve beğendikleri, tercih ettikleri erkek çocuklar ise kendilerinin, onların oluyor. Onlardan birisi bir kız çocukla müjdelendiği zaman öfkeli olarak yüzü siyahlaşıp gölgelenir. Müjdelendiği şeyin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu zelillikle tutsun mu, yoksa onu toprağa mı gömsün? Verdikleri hüküm ne kötü, öyle değil mi? Haberin kötü telakki edilmesi ahirete, hayattayken Allah'a ulaşmaya inanmayanlara aittir. Ve âlâ, yüce olma durumu Allah'a aittir. Ve O azizdir, hakimdir. Ve eğer Allah insanları zulümleri sebebiyle sorgulayıp derhal cezalandırsaydı, O'nun yeryüzünün üzerinde yürüyen canlılardan bir canlı bırakmazdı. Ve fakat onları belirli bir zamana kadar tehir eder, erteler. Artık onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat tehir edilir, ertelenir, ne de bir saat evvele alınır. Ve onlar kerih gördükleri, beğenmedikleri şeyleri, kızları Allah'a isnat ederler, has kılarlar. Ve onların dilleri en güzelin onlara ait olduğu yalanını söyler. Ateşin, cehennemin onların olduğuna şüphe yok. Ve muhakkak ki onlar ifratta olanlar, aşırı davrananlardır. Allah'a yemin olsun ki senden önceki ümmetlere resuller göndermiştik. Fakat şeytan onlara amellerini süslü gösterdi. Artık o gün onların dostu o şeytan olacaktır. Onlar için elim azap vardır. Ve kitabı sana hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara beyan etmenden, açıklamandan ve amenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyerek mümin olan bir kavme hidayet ve rahmet olmasından başka bir şey için indirmedik. Ve Allah semadan suyu indirdi. Böylece onunla ölümünden sonra arza, yeryüzüne hayat verdi. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için elbette bir ayet, delil vardır. Ve muhakkak ki hayvanlarda
sizin için elbette bir ibret vardır. Size onların karnında fers, sindirilmiş gıda ile kan arasından oluşan, tadanlar için boğazdan kolayca geçen halis, saf süt içiriyoruz. Ve hurma ve üzümden şeker, hurma şerbeti, üzüm suyu, şıra ve güzel bir rızık edinirsiniz. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette bir ayet vardır. Ve senin Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve onların, insanların kurdukları çardaklardan evler, kovanlar edinmelerini vahyetti. Sonra meyvelerin, çiçeklerin hepsinden yiyin. Rabbinin emre amade kılınmış yollarında süluk edin, uçun, dolaşın. Onun karnından muhtelif, çeşitli renklerde içecek bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için elbette bir ayet, delil vardır. Ve Allah sizi yarattı. Sonra sizi vefat ettirecek. Ve sizden kim ömrünün en rezil devresine geri hidayetten dalalete döndürülürse, bu bir şey konusunda ilim sahibi olduktan, hidayeti öğrendikten sonra bilemediği, idrak edemediği içindir. Muhakkak ki Allah en iyi bilendir, kadir olandır, her şeye gücü yetendir. Ve Allah rızık konusunda bazınızı diğerlerine üstün kıldı. Fakat üstün kılınan kimseler, ellerinin altında bulunanlara rızıklarını veren verici değiller. Çünkü rızkı veren sadece Allah'tır. Oysa onlar rızıkları konusunda eşittirler. Onlar Allah'ın nimetini bilerek mi inkar ediyorlar? Ve Allah sizin için sizin nefsinizden zevceler, eşler ve sizin için zevcelerinizden oğullar ve torunlar kıldı. Ve sizi tayyip, helal, temiz rızıklarla rızıklandırdı. Hala batıla mı inanıyorlar? Ve onlar Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Ve onlar, müşrikler, semalardan ve yeryüzünden onlara rızık olarak bir şey vermeye malik olmayan Allah'tan başka şeylere, putlara tapıyorlar. Ve onlar o putlar ki hiçbir şeye muktedir değildirler, güçleri yetmez. Artık onları, putları, Allah'ın emsali benzeri tutmayın. Muhakkak ki Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Allah şöyle bir misal verdi. Bir şeye muktedir olmayan, gücü yetmeyen, köle olan bir kul ve tarafımızdan güzel bir rızıkla rızıklandırdığımız, böylece ondan gizli ve aşikar infak eden kimse, onlar eşit, müsavi olabilir mi? Hamd Allah'a mahsustur, Allah içindir. Hayır, onların çoğu bilmezler. Allah iki adamı örnek verdi. İkisinden birisi dilsiz, bir şeye muktedir değil, gücü yetmez. Ve o, Mevlasına, efendisine yüktür. Onu nereye yönlendirse, gönderse, bir hayır, fayda getiremez, sağlayamaz. O, adaletle emreden, irşat makamının sahibi olan ve sırat-ı mustakim üzerinde olan kimseyle eşit, müsavi olabilir mi? Ve semaların ve yeryüzünün gaybı Allah'a aittir. O saatin, kıyametin emri ancak göz kırpmak kadar veya ondan daha hızlıdır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, gücü yetendir. Ve Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Ve sizi işitme hastası, görme hastası ve idrak etme hastası sahibi kıldı. Umulur ki böylece şükredersiniz. Onlar göklerin boşluğunda emre amade olan kuşları görmediler mi? Onları Allah'tan başkası boşlukta tutamaz. Muhakkak ki bunda mümin olan bir kavim için elbette ayetler vardır. Ve Allah sizin için evlerinizden sakinet, huzur yeri kıldı. Ve sizin için hayvanların derilerinden yolculuk göç ettiğiniz günlerde ve ikamet ettiğiniz, konakladığınız günlerde hafif olan, taşınabilen evler, çadırlar ve onların yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından çeşitli mal ve bir zamana kadar geçim vasıtası kıldı, yaptı. Ve Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler kıldı.
Ve sizin için dağlardan, yağmurdan, rüzgardan barınılacak yerler ve sıcaktan koruyan giysiler, gömlekler ve sizi şiddetli darbelerden koruyan gömlekler, zırhlar kıldı. Sizin üzerinizdeki nimetini işte böyle tamamlıyor. Umulur ki böylece teslim olursunuz. Artık yüz çevirirlerse bundan sonra sana düşen sadece açık bir tebliğdir. Onlar Allah'ın nimetini biliyorlar, sonra onu inkar ediyorlar. Ve onların çoğu kafirlerdir. Ve o gün bütün ümmetlerden birer şahit göndeririz. Sonra kafirlere cehennemden çıkmaları için izin verilmez. Ve onlardan Allah'tan rıza talepleri kabul edilmez. Cehennemden ayrılmalarına izin verilmeyen zalimler, azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez. Ve onlara nazar edilmez, yüzüne bakılmaz. Allah'a şirk, ortak koşanlar, şirk, ortak koştukları şeyleri, putları gördükleri zaman, Rabbimiz, işte bunlar senden başka dua etmiş olduğumuz ortaklarımız dediler. O zaman onlar da putlar da, muhakkak ki siz gerçekten yalan söyleyenlersiniz diye onlara söz attılar, söylediler. İzin günü onlar putlar, Allah'a teslimiyetlerini arz ettiler ve iftira etmiş oldukları şeyler, putlar, yalancı ilahlar onlardan uzaklaşıp saptılar. İnkar edenlere, kafirlere ve Allah'ın yolundan men edenlere fesat çıkarmış olduklarından dolayı azap üstüne azabı arttırdık. Ve o gün bütün ümmetlerin içinde onların üzerine onların kendilerinden bir şahit beyaz ederiz, vazifeli kılarız. Ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdik. Ve sana her şeyi beyan eden, açıklayan, hidayete erdiren ve rahmet olan kitabı Müslümanlara, Allah'a teslim olanlara müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaletli olmayı ve ihsanı ve akrabalara vermeyi emreder. Ve fuhuştan, münkerden, Allah'ın yasakladığı şeylerden ve azgınlıktan, hakka tecavüzden sizi nehyeder. Böylece umulur ki siz tezekkür edersiniz diye size öğüt veriyor. Allah ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etme konusunda sizinle ahdleştiği zaman Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Onu sağlamlaştırdıktan, hidayete erdikten ve nefsinizi tezkiye ettikten sonra yeminleri bozmayın. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan ve nefsinizi tezkiye ettikten sonra dalalete düşmeyin. Ve siz Allah'ı üzerinize kefil kılmıştınız. Allahü Teala sizi hidayete erdirerek, ruhunuzu kendisine ulaştırarak verdiği sözü, kefaletini yerine getirmişti. Muhakkak ki Allah sizin ne yaptığınızı bilir. İpini kuvvetle büktükten sonra çözüp açan kadın gibi, hidayete erdikten sonra dalalete düşen kişi gibi olmayın. Yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yok sayan bir ümmetin sayısının, yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yerine getiren diğer bir ümmetten daha çok olmasına dayanarak, yeminlerinizi aranızda hile konusu ediniyorsunuz. Oysa Allah, sizi onunla yeminlerinizi yerine getirme konusunda imtihan ediyor. Ve kıyamet günü, hakkında ihtilaf etmiş olduğunuz şeyi, hidayete ermeyi mutlaka size açıklayacak, beyan edecek. Ve eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet kılardı. Fakat O, dilediğini doğuştan bütün insanlar dalalette olduğundan, Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah kendisine ulaştırmaz, böylece onu dalalette bırakır. Ve dilediğini Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir, verdiği söz gereğince kefaleti sebebiyle kendisine ulaştırır. Ve elbette yaptıklarınızdan, yapmış olduğunuz amellerinizden sorgulanacaksınız. Yeminlerinizi aranızda hile konusu edinmeyin, kılmayın. Öyle yaptığınız takdirde yere sağlam bastıktan, hidayete erdikten sonra ayak kayar, dalalete düşersiniz. Ve kötülüğü, kişinin yoldan çıktıktan sonra yaşayacağı huzursuzlukları tadarsınız. Allah'ın yolundan yüz çevirdiğinizden dolayı
sizin için büyük azap vardır. Ve Allah'ın ahdini az bir bedelle satmayın. Oysa o ahd, Allah'ın indinde katında sizin için daha hayırlıdır. Bilseniz, bilmiş olsaydınız. Sizin yanınızda olan şeyler biter. Allah'ın indinde katında olan şeyler bakidir, tükenmez. Ve sabredenleri, yapmış oldukları amellerin ecirlerini, bedellerini mutlaka daha güzeliyle mükafatlandıracağız, karşılığını vereceğiz. Mümin olan kadın ve erkekten kim salih, nefsini tezkiye ve tasfiye edici amel işlerse, o takdirde ona mutlaka tayyip, temiz, helal bir hayat yaşatırız. Ve onları mutlaka yapmış oldukları amellerin ecirlerinden, bedellerinden daha ahseni, güzeliyle mükafatlandıracağız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman recmedilmiş, taşlanmış şeytandan hemen Allah'a sığın. Çünkü onun amenü olanlar ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde bir sultanlığı, yaptırım gücü yoktur. Onun şeytanın sultanlığı, yaptırım gücü sadece ona, şeytana yönelenlerin ve onunla şeytanla Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'a şirk koşanların üzerindedir, onları etkiler. Ve biz bir ayeti değiştirerek onun yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman, Allah neyi indireceğini bildiğine göre sen sadece bir müfterisin, iftira edensin dediler. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. De ki, onu, Kur'an-ı Kerim'i Rabbinden hak ile amenü olanları sebat ettirmek için ve Müslümanlara, teslim olanlara hidayet ve müjde olarak Ruhul Kudüs Cebrail aleyhisselam indirdi. Ve andolsun ki biz onların, fakat onu Kur'an-ı Kerim'i ona şüphesiz bir beşer, insan öğretiyor dediğini biliyoruz. Ona isnat ettikleri kişinin lisanı acemidir, Arapça değildir. Bu Kur'an-ı Kerim lisanı ise apaçık Arapçadır. Muhakkak ki Allah, Allah'ın ayetlerine inanmayanları, iman etmeyenleri hidayete erdirmez. Onların ruhunu kendisine ulaştırmaz. Ve onlar için elim azap vardır. Sadece Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yalanla iftira ederler. İşte onlar yalancılardır. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, fakat kim imanından hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar ederse ve kim küfre göğüs açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle Allah-u Teala onun göğsünü küfre açar, şerh eder. Artık Allah'tan bir gazap onların üzerinedir ve onlar için azim azap vardır. İşte bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri ve Allah'ın kafir kavmi hidayete erdirmemesi sebebiyledir. İşte onlar Allah'ın kalplerini işitme hastalarını ve görme hastalarını tab ettiği, mühürlediği kimselerdir. Ve işte onlar gafillerdir. Onların ahirette hüsrana düşenler olduğuna şüphe yoktur. Daha sonra da muhakkak ki senin Rabbin, işkenceye uğratıldıktan sonra hicret, göç edenlere, sonra da cihad edip sabredenlere, şüphesiz bütün bunlardan sonra elbette gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. O gün bütün nefsler gelir. Herkes hayat filmini görerek kaybettiği ve kazandığı dereceler açısından kendi nefsiyle mücadele eder. Ve herkese amelleri, yaptıkları ödenir. Ve onlara zulmedilmez. Haksız olarak negatif derece yazılmaz. Ve Allah korkudan emin ve mutmain, huzurlu, tatmin olmuş olan bir şehri, halkını misal verdi. Onun rızkı her yerden bol bol geliyordu. Fakat o şehir halkı Allah'ın nimetlendirmesine nankörlük etti. Bundan sonra Allah onlara yapmış olduklarından dolayı açlık ve korku libasını tattırdı. Ve andolsun ki
onlara kendilerinden, kendi içlerinden bir Resul geldi. Fakat onu yalanladılar. Böylece azap onları yakaladı ve onlar zalimlerdir. Öyleyse Allah'ın sizi rızıklandırdığı helal ve tayyip, güzel, temiz olan şeylerden yiyin. Ve eğer siz yalnız ona kul olduysanız Allah'ın nimetlerine şükredin. Size sadece ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kurban edileni haram kıldı. Artık kim zarurette yemek zorunda kalırsa, haddi aşmadığı ve hakka tecavüz etmediği takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, affedendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Allah'a yalanla iftira etmek için dillerinizin vasıflandırması ile bu helaldir, bu haramdır diye yalan söylemeyin. Muhakkak ki Allah'a yalanla iftira edenler felaha, kurtuluşa eremezler. Ve onlar için elim azap ve dünya üzerinde az bir meta vardır. Ve daha önce sana anlattığımız şeyleri Yahudilere haram kıldık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra muhakkak ki senin Rabbin cahillikle kötülük yapıp sonra bunun arkasından tövbe edip ıslah olanlar, nefslerini tezkiye edenler için ondan sonra mutlaka gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Muhakkak ki İbrahim aleyhisselam Allah'a hanif, tek Allah'a inanan olarak kanitin olan, yönelen bir ümmet idi ve o müşriklerden olmadı. Onun Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Allah onu seçti ve onu sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet etti, ulaştırdı. Ve ona dünyada hak ettiği haseneler, pozitif dereceler verdik. Muhakkak ki o ahirette elbette salihlerdendi. Sonra da sana hanif, vahdet, tevhid ve teslimi esas alan olarak İbrahim aleyhisselamın dinine tabi olmayı vahyettik. Ve o müşriklerden olmadı. Sadece onun hakkında ihtilafa düşenlerin üzerine cumartesi balık avlama yasak kılındı. Ve muhakkak ki senin Rabbin kıyamet günü onların arasında hakkında ihtilaf etmiş oldukları şeyde elbette hüküm verecek. Rabbinin yoluna, Allah'a ulaştıran yola, sırat-ı mustakime, hikmetle ve güzel, pozitif dereceler kazandıracak öğütle davet et. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Muhakkak ki senin Rabbin, onun yolundan, sırat-ı mustakimden sapanları, dalalete düşenleri ve hidayete erenleri bilir. Ve şayet siz ikab edecekseniz, ceza verecekseniz, o takdirde onların sizi onunla cezalandırdıklarının misliyle cezalandırın. Ve eğer gerçekten sabrederseniz, elbette o sabırları sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın sadece Allah iledir. Allah'ın tasarrufu iledir. Onların yüzünden mahzun olma. Ve onların kurdukları tuzaklar sebebiyle sıkılma, sıkıntı içinde olma. Muhakkak ki Allah takva sahipleriyle beraberdir ve onlar muhsinlerdir.

Mutluluk mu? Var. Mutluluk mu sizin için? Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi büyük negatif faktörlerin etkisinde olursanız olun, hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlak olarak kurtaracaktır. İşte biz size Allah'ın bize öğrettiklerini öğretiyoruz. Şimdi bana diyeceksiniz ki bundan daha kolay ne var? İşte söylüyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Hadi beni göndersin bakalım Allah Teala cennete. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız cennete giremezsiniz. Siz dilemediniz ki. Diliniz sadece o cümleyi mırıldandı. Buradan. Kalpten. Şuradan söyleyeceksiniz. Yani ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz zaman dininizin söylediği bu şeyi kalbiniz de söyleyecek. O isteyecek. Allah'a ulaşmayı gönülden dilemek. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler sizlere sesleniyorum. Ne olur Allah-u Teala'ya deseniz ki ya Rabbi ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et kullarının arasına. Deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah-u Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek hep sizler için. Sizlerin cehennem yerine Allah'ın o cennetine girebilmeniz için biliyor musunuz?

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem din adamları. Bu konuşma sizin için yapılıyor. Sizler için çalışmalarımız, sizler için Allah'ın emirleri ve şu anda sizlerin içinde bulunduğunuz durum gerçekten vahim bir durum olduğu için bunu herkesin anlayacağı bir dille anlatmak zarureti olduğu için Allah-u Teala'dan bu konuda emir aldığımız için bu konuşmayı yapmak mecburiyetindeyiz. Sevgili din adamları, muhterem din adamları, şu anda bulunduğunuz mevkilerde insanları cehennemden kurtarabilecek olan bir din uğraşısı içinde esefle bildirmek mecburiyetindeyiz ki değilsiniz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de iki çeşit imamdan bahsediyor. Allah'a çağıran imamlar ve ateşe çağıran imamlar. Şimdi anlattıklarımızdan sonra size bu suali bir defa daha soracağız. Allah'a çağıran imamlardan mısınız? Yoksa ateşe çağıran imamlardan mısınız? Allah'ın huzurunda hepinizin sorumluluğu var. Kitlelerin kendilerini kurtarabilmeleri sizlerin devamlı sizlerle temas halinde oldukları için sizlerin açıklamalarıyla birinci derecede alakalıdır. Muhterem din adamları, açıklamalarınız yetersiz kelimesiyle ifade edilirse bu ifade yetersiz olur. Açıklamalarınız, çağrınız cennete değil, cehenneme. Elbette bunun bilincinde değilsiniz. Onu idrak ediyoruz. Neden sizlere bunları söylerken bu istikamette bilerek yanlış yaptığınızı ifade etmiyoruz. Çünkü bilerek yanlış yapmıyorsunuz. Siz, size öğretilen ilmi vermekle vazifeli kılındınız. Ve öğrendiğiniz ilim, problemimiz orada. Öğrendiğiniz ilim kimseyi cehennemden kurtaramaz. Sizler de buna dahilsiniz. O zaman sizlere suallerimiz var. Muhterem din adamları, Allah'a mülaki olmayı dilediniz mi? Ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilediniz mi? Bu sual hepinize şu anda kainattaki en önemli sual olarak soruluyor. Önünüze getirilen bu sual sizin Allah katındaki değerinizin kıstasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi,
Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediniz mi muhterem din adamları? Yoksa hepiniz kendi cephenizden cevap vereceksiniz tabii, kendi iç dünyanızda. Yoksa hala Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın olmadığını mı zannediyorsunuz? Öyleyse bu suali önce kendinize sorun. Bizim hakkımızda ve sizlere bir şeyler sorulduğunda din konusunda Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden hiçbirinizin bahsetmediği bilgileri bize ulaşıyor. Hayır, hiçbirinizin değil. Özür dilerim. Aranızda pek az kişi hakikatleri anlamış durumda. Onlar bu konuşmamızın dışındadır. Ama şu anda din adamlarımızın gerek ilahiyat fakültesindeki öğretim üyeleri olsun, gerek İmam Hatip liselerindeki öğretim öğretmenler olsun, gerek Diyanet Teşkilatı'nın kadroları olsun, sevgili kardeşlerim, durumunuz içimize ürpertiverecek kadar hazindir. Sizler insanlara din öğretmekle ve onları cehennemden kurtarmakla vazifeli olanlarsınız. Ama onlara öğrettiğiniz din öğretimi onlara hiçbir şey sağlayamaz. Onları cennete ulaştırması hiçbir şekilde mümkün değildir. Şimdi konumuza girelim. Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediniz mi? Çoğunuz ne demek istediğimi bile anlamadınız. Ondan eminiz. Size bir hadisten bahsetmek istiyoruz. Cibril hadisi. İslam'ın şartı kaçtır? İslam'ın özelliği nedir diye soruyor Cebrail Aleyhisselam. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam cevap veriyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve lika-ihi diyor. Ona, Allah'a mülaki olmak.

0: mülakat olmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak.
1: Amentü şerhine beraberce bakalım. Allah'a inanmak 1. Kitaplarına inanmak 2. Resullerine inanmak 3. Meleklerine inanmak 4. Hayrın Allah'tan olduğuna, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanmak. Ve yedincisi de Allah'a mülaki olmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Muhterem din adamları, sevgili kardeşlerim. Cibril hadisinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söyledikleri arasında ve likaihi ona mülaki olmak ve ona Allah'a mülaki olmak yani ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmak da var olmasına rağmen Maturidi'den başlayan bir muhteva içerisinde müfessirler, ehl-i sünnet ve cemaat alimleri hep Allah'a mülaki olmayı devre dışı bırakmışlar, almamışlar açıklamalarına, yaptıkları tefsirlere almamışlar. Ve hidayet böylece gizlenmiş. Öyleyse eğer meselemize İslam'ın şartları açısından bakıyorsak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, altıncısı zikir yapmak, yedincisi de Allah'a ulaşmak. Ulaşmayı dilemek de kullanılabilir burada. Ulaşmak da kullanılabilir. Allah'a hidayet olmak da kullanılabilir. Neticede İslam'ın şartı beş değildir, yedidir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin durumunu sizlere anlatacağız. Ve sizler şu anda Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Bu muhtevada Allah'a ulaşmayı dilemekle hidayet eş anlamlıdır. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştıracağını yani hidayete erdireceğini garanti altına almıştır. Öyleyse eğer amentü açısından meseleye bakıyorsak Allah'ın kitaplarına, Allah'ın resullerine, meleklere dört oldu. Ba'su ba'del mevte 5. Hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna 6. Ve Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasına iman 7 tane faktör çıkıyor ortaya. İster inanç açısından meseleye bakın. Amentü açısından meseleye bakın. İsterseniz İslam'ın şartları açısından bakın. İkisi de hadislere dayalı birer ifadedir ve ikisi de eksiktir. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, onun rahmetli oluşundan en az 200 yıl sonra rivayetler üzerine kurulu bir sistem, hadisler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Allah Teala Kur'an için diyor ki Kur'an Furkan'dır diyor. Bütün hakikatleri Kur'an'a vurarak değerlendirmemiz söz konusu. Kur'an ne söylüyorsa gerçek odur. Eğer bir hadis Kur'an'daki temel faktörlere uymuyorsa o hadis ister senetli olsun, ister senetsiz olsun, onun kuvveti hakkında kim hangi fikre sahip olursa olsun, eğer Kur'an'a ters düşüyorsa o hadis sahtedir. Senetli olması, senetsiz olması, insanların, müfessirlerin ona değer vermesi veya vermemesi bizi hiç mi hiç alakadar etmiyor. Önemli olan o hadisler Kur'an'a uygun mu? Bugün kaç yüz bin tane Kur'an piyasada, bütün dünyada satılmaktadır. Sayı devamlı olarak artıyor. Hiçbir Kur'an'ın da kaligrafi itibariyle, yazı itibariyle birbirinden hiçbir farkı yoktur. Sadece bir tek Kur'an-ı Kerim vardır. İkinci bir Kur'an-ı Kerim mevcut değildir.